0: haberler.
1: İyi sabahlar değerli dinleyenler, spikeriniz ben Funda Akyol. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı törenlerle kutlandı. Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi geçit töreninde askeri birlikler geçiş yaptı. Türk bayrağı deniz yoluyla Girne'ye ulaştırıldı. Solo Türk de tören alanını selamlayarak Girne semalarında uçtu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Açıklamada yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. Haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
4: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün tiyatromuza oyuncu, yönetmen, yazar ve koreograf olarak büyük hizmetleri bulunan Mehmet Akan'dan söz edeceğiz. 1939 yılında Şanlıurfa'da doğan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi alırken tiyatroya olan tutkusuyla rotayı sanata çevirir. Kariyerinin en belirgin dönemi Türk tiyatrosunun altın çağı olarak nitelendirilen 1960'lı yıllarda kurucuları arasında yer aldığı Dostlar Tiyatrosu dönemidir. Müzik Mehmet Akan özellikle halk tiyatrosu ögelerini modern sahneleme teknikleriyle sentezlemesiyle tanınır. Uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda Türk halk danslarını tiyatro estetiğiyle buluşturur ve bu alanda benzersiz bir koreografi dili geliştirir. Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen pek çok oyunun hareket düzenini kurgular ve halk motiflerini evrensel bir dille harmanlar. Mehmet Akan sadece sahne önünde değil, sahne arkasında da bir kuramcı gibi çalışır, geleneksel seyirlik oyunları, meddah ve orta oyunu geleneklerini modern Türk tiyatrosunun yapı taşları haline getirmek için de çabalar. Oyunculuk kariyerinde ise televizyon tarihine geçen unutulmaz karakterlere imza atar. Özellikle Bizimkiler dizisindeki yönetici Sabri Bey tiplemesiyle milyonların hafızasına kazınır, titiz, kuralcı ama mizahi derinliği de olan bu karakteriyle geniş kitlelerce de hem sevilir hem de yadırganır. Sinemada ise özellikle Türk sinemasının toplumcu gerçekçi damarında yer alan

güç gösterisi yapan, sahip olduklarını sayan, hiç görmeden harita çizen biz. Küçük prens her gezegende aynı şeyi fark ediyor. Bu insanlar yaşamıyor, yaşıyormuş gibi yapıyor.

0: Prens sormaktan vazgeçmeden, çekinmeden, büyüklerin böyle olur dediği her şeye inanmadan soruyor. Sonra dünyaya iniyor. Bir gül bahçesiyle karşılaşıyor. Binlerce gül yan yana birbirinin aynı. Şaşırıyor. Gezegeninde bıraktığı gülü kendisinin evrende bir eşi daha bulunmadığını söylemişti. Oysa işte karşısında gülüne tıpatıp benzeyen 5000 çiçek var. O anda bir tilki çıkıyor karşısına. Küçük prens tilkiyle oynamak istiyor. Tilki evcil olmadığından onunla oynayamayacağını söylüyor. Küçük prens bu kez de evcil ne demek sorusunun peşine düşüyor. Tilki ona bir şey söylüyor.
1: İnsanların artık anlamaya zamanları yok. Dükkanlardan her şeyi hazır satın alıyorlar. Ama dost satan dükkan olmadığından dostları da yok. Eğer dost istiyorsan beni evcilleştir.
0: Evcilleştirmek, seninle bağ kurmak, sana zaman vermek, senin varlığını benim varlığımın içine işlemek. Öyle ki sen uzaktan göründüğünde ben zaten hazır olayım. Öyle ki adımlarının sesi bile içimi ısıtsın. Hayatınızda sizi her gün aynı saatte bekleyen biri var mı? Daha kapı açılmadan içinizin ısındığı biri? Beklemenin kendisi de bir sevgi biçimi burada. Prens tilkiyi dinliyor. Sonra gül bahçesine geri dönüyor. Binlerce güle bakıyor ama bu kez farklı. Sessizce aralarında yürüyor.
1: Güzelsiniz ama boşsunuz. Kimse size canını feda etmez. Rastgele biri benim gülümü görse size benziyor sanır. Ama o tek başına sizin hepinize bedeldir. Çünkü ben onu suladım, cam şişeyle örttüm, parmaklıklarla korudum. Onun uğruna tırtılları öldürdüm.
0: Su verdim, korudum, onun için orada oldum. Bu cümleleri okurken sevdiğiniz biri geliyor aklınıza. Belki hala yanınızda, belki çoktan gitmiş biri. Ona verdiğiniz küçük zahmetler, onun için uyumadığınız geceler. Bunlar onu sizin için biricik kılıyor. Mükemmel olduğu için değil, sevginizi emekle büyüttüğünüz için. Saint-Exupéry için bu gül hayal ürünü değildi aslında. Bir metafor. Çünkü gerçek hayatta bir karşılığı vardı. Adı Consuelo'ydu, eşi. İlham kaynağı, hem sevgilisi hem çilesi. Tıpkı kitaptaki gül gibi. Belki de bu yüzden gül bu kadar gerçek hissettiriyor. Çünkü sadece kurguda değil, yazarın yüreğinde de yaşıyor. Ve tilki fısıldıyor. Yalnız yürekle görebilirsin. Asıl önemli olan gözle görünmez. Programımızın başında bu cümleyi duydunuz. Şimdi o cümlenin nereden geldiğini biliyorsunuz. Hatta o cümleyi hissediyorsunuz.

Saint-Exupéry bu kitabı yazarken arkasında 100 yıllık bir gelenek vardı. Voltaire'in Candide'i gibi bir yolculuk, her durağında bir eleştiri, her karakterde insanı ayna tutuyor. Ama Voltaire alaycıydı, mesafeliydi. Saint-Exupéry ise tam tersine kırılgan ve içten. Kitabın bir de görsel ruhu var. Saint-Exupéry çizimleri başkasına bırakmadı. Fırçasını aldı, o sarı saçlı, atkılı küçük adamı kendisi çizdi. Kitap 1943'te New York'ta basıldığında Dünya Savaşı'nın ortasında Fransa işgal altındaydı. Böyle bir ortamda çıkmıştı bu çocuk kitabı. Türkçe'ye ilk kez 1953'te çevrildi. Çeviren isim Türk şiirinin

büyük ustalarından Ahmet Muhip Dranas. Dranas bu kitabı çevirirken yalnızca kelimeleri değil, o kırılgan tonu, o şiirsel nefesi de taşımaya çalıştı. Sonraki yıllarda Cemal Süreya, Tomris Uyar gibi isimler de bu kitaba el attı. Küçük Prens'e dokunan her kalem ondan bir şeyler aldı, ona bir şeyler kattı. Kitap birçok kere beyaz perdeye taşındı. 1974'te Stanley Dunn'ın müzikal bir film çekti. Sahnede Bob Fosse yılanı canlandırdı, Gene Wilder tilkiyi. Kült bir film oldu zamanla. 2015'te ise Mark Osborne modern bir animasyon yaptı. Kitabı doğrudan aktarmak yerine kitabı okuyan küçük bir kızın hikayesini anlattı. Rachel Portman çocuklara ulaşabilecek bir opera yazmak istedi, aklına Küçük Prens geldi. 2003'te Houston'da sahnelendi. Bugün Küçük Prens 600'den fazla dile çevrilmiş, her yıl 2 milyon yeni okura ulaşıyor. Uzaydaki bir asteroide Küçük Prens adı verildi. Fransa'nın eski 50 franklık banknotlarında Saint-Exupéry'nin yüzü var, yanında da Küçük Prens'in silüeti. Ama bütün bu rakamlar, bütün bu ödüller hiçbiri kitabın asıl büyüklüğünü anlatmıyor. Kitabın büyüklüğü şurada. 7'den 77'ye kadar herkes kitaptan kendine bir pay çıkarıyor. Bazı hikayeler zamana direnir. Çünkü anlattığı sadece bir döneme değil, insanın kendisine aittir.

Küçük Prens'i tam anlamak için onu yazan adamı da bilmek gerekiyor. Antoine de Saint-Exupéry masasında oturup hayal kuran, sonra kaleme sarılan biri değil. O uçtu, düştü, mahsur kaldı, savaştı, sürgüne gitti. Kitabındaki her sahne, her karakter, her cümle yaşanan bir gerçeklikten geliyor. Çöle düşen pilot, o pilot kendisiydi. 1935'teki Libya kazasından kurtulan, 4 gün ölümle burun buruna gelen, bir bedevi tarafından bulunan o adam, aslında kendi içindeki o çocuğu arayan adamdı. Gezegenden gezegene geçen, her yerde anlamsız büyüklerle karşılaşan prens, savaşın ortasında Avrupa'yı dolaşan, her yerde iktidar hırsını, körü körüne itaati, sahip olma tutkusunu gören Saint-Exupéry'nin gözleriydi. Bu kitap bir masal gibi başlıyor ama bir veda gibi bitiyor. Prens gidiyor gülüne dönmek için. Pilot onu durduramıyor, sadece izliyor. Sonra gökyüzüne bakıyor, 500 milyon yıldızın içinde bir yerde küçük bir prens gülünü suluyor. Saint-Exupéry bu finali yazarken kendi finalini de hissetti mi acaba? 31 Temmuz 1944, Korsika'daki üstten kalktı. Rutin bir keşif uçuşuydu. Bir daha geri dönmedi. Ne uçağı bulundu o yıllarda, ne de bedeni. Akdeniz onu sessizce, hiçbir şey söylemeden aldı.

Belki de bu benzerlik bile Küçük Prens'i bu kadar hüzünlü hissettiriyor. İçinde gerçek bir veda var, gerçek bir ayrılık. Ama aynı zamanda umut dolu. Çünkü prens gitti ama yok olmadı. Yıldızlardan birine karıştı. Gökyüzüne bakın ve şu satırları hatırlayın. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görülmez.

Bir kitapta okumuştum. Mehmet Evren Coşkun hazırladı, Nilgün Yıldırım sundu.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyeceğini söyledi. KKTC'deki törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Siber suç şebekelerine göz açtırılmıyor. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Zanlıların 361'i tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Türk savunma sanayi İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a Türkiye'nin gururu markalar milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya ihracat dikinde ilk ona giren Türk savunma sanayi bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi

0: ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Açıklamada yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini daha da zayıflatmayı amaçladığı kaydedildi. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Amn, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz. Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dünya sinema tarihinde direnişin simgelerinden biri haline gelen 1981 yılı yapımı Çöl Aslanı Ömer Muhtar adlı filmden söz edeceğiz. Mısırlı yönetmen Mustafa Akkad'ın imzasını taşıyan bu epik yapım 1920'li yıllarda İtalyan işgaline karşı Libya halkının verdiği mücadeleyi konu alır. Filmde usta oyuncu Anthony Quinn, asıl mesleği öğretmenlik olan ancak vatanını savunmak için zaman içinde bir halk liderine dönüşen Ömer Muhtar karakterine can verir. Yapım, modern bir orduya karşı çok kısıtlı imkanlarla yürütülen bağımsızlık savaşını en ince ayrıntılarıyla, detaylarıyla beyaz perdeye taşır. Hikaye, Libya çöllerindeki atmosferi Anthony Quinn'in sakin ve kararlı oyunculuğuyla birleştirerek etkileyici bir tarihi portrede çizer. Filmde işgalci general Grazanyani ile Ömer Muhtar arasındaki stratejik ve ahlaki çatışma, güç ile hakikat arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyar. Çöl Aslanı bir toplumun esarete karşı sergilediği birliği ve bir liderin inançları uğruna göze aldığı fedakarlıkları konu edinir. Marie Jarre tarafından bestelenen müzikleriyle de desteklenen film, tarihsel bir dönemi sinemanın destansı diliyle izleyiciye aktarır. Filmin finalindeki duruş, bireysel bir yenilgiden, teslimiyetten ziyade bir fikrin ve özgür bir ruhun hür kalmaya devam edeceği mesajını döne döne verir. Özetle, Ömer Muhtar Çöl Aslanı filmi hem bir savaş hem de bir onur mücadelesinin tarihe düşülen notu niteliğindedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: acımadın.
1: Müzik Gezegeni programını dinliyorsunuz.
2: Doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek, yağmurdan geceye perde çekerek...

sevdiklerimiz kaçardı bizlerden. Kaybedecek neyimiz kaldı? Gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz.

sessiz umutlarımız suçsuz bir çare. Gecenin öteki yüzü bizim yüzümüz.

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik, hiçbir şey sormazdık.

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz

vardı, susardık, korkardık sizlerden. Giderdik hiçbir şey

cihancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ters üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebiliyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyeceğini söyledi. KKTC'deki törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak dedi. Cevdet Yılmaz, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişim başarıya ulaşamaz ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor.

Diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Bugün MHP, çarşamba günü ise AK Parti gruplarıyla terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak kanun teklifinin detaylarını görüşecek. Bu kapsamda bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kabul edecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Siber suç şebekelerine göz açtırılmıyor. Son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Zanlıların 361'i tutuklandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında polis, avukat ve gümrük muhafaza memurları da bulunuyor. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Türk Savunma Sanayi İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a Türkiye'nin gururu markalar milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya İhracat Ligi'nde ilk 10'a giren Türk Savunma Sanayi bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu, İran'da misilleme yaptı. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. ABD Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan ABD'lilere uyarı mesajı yayımladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme arifesinde Meclis Başkanı Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararının Yargıtay'daki temyiz incelemesinin adli tatilin ardından 1 Eylül'den sonra ele alınması öngörülüyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin

0: de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 20-21 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavın tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da Kıbrıs Türk halkının adada hep var olduğunu ve görmezden gelinmeyi asla kabullenmeyeceğini söyledi. Adadaki törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Kıbrıs Türk'ünün refah ve kalkınma mücadelesini milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacaktır. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzyılı olacaktır.
0: Lefkoşa'da düzenlenen törende konuşan Yılmaz, uluslararası topluma çağrıda bulundu.
1: Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türk'ünün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir. Uluslararası toplum

0: Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir.
1: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Meclis Başkan Vekili Celal Adan'dan da ardarda mesajlar geldi. Garantör ülke Türkiye'nin Kıbrıs Türk'üne olan desteğini vurgulandığı mesajlarda Barış Harekatı'nın adaya getirdiği huzur ve istikrarın altı çizildi. İki devletli çözüme dikkat çekildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. Numan Kurtulmuş ilk görüşmesini bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacak. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşecek. Kurtulmuş, DEM Parti Meclis Grubu'nda da istişarelerde bulunacak. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararı Yargıtay'da. Ancak yargıda 20 Temmuz adli tatil başlangıcı. Adli tatil başladığı için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin temyiz kararı adli tatil bitiminde ele alınacak. Temyiz incelemesinin adli tatilin ardından en erken 1 Eylül tarihinden sonra ele alınması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi siber güvenlik toplantısına başkanlık etti. Siber suçlarla mücadelede son 6 aylık operasyonel süreç, 2026 yılı ve sonrasında yönelik tehdit projeksiyonlar değerlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi toplantıda suç örgütlerinin internet teknolojileri ve yapay zekayı kullanarak küresel ölçekte faaliyet gösterdiğine dikkati çekti. Bakan Çiftçi, siber ortamda işlenen suçlara karşı gösterilen sıfır tolerans anlayışından taviz verilmeyeceğini belirtti. Sanal kumar, yasa dışı, bahis ve nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kararlılıkla da sürüyor. Siber suç şebekelerine yönelik son 2 haftada 39 ilde operasyon yapıldı. Operasyonlarla ilgili detayları İçişleri Bakanlığı paylaştı. 669 şüpheli yakalandı, zanlıların 361'i tutuklandı. Türk savunma sanayi İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda iddiasını bir kez daha ortaya koydu. TUSAŞ'tan Aselsan'a, Türkiye'nin gururu markalar milli teknolojileriyle göz doldurdu. Dünya İhracat Ligi'nde ilk 10'a giren Türk savunma sanayi bu gücünü Avrupa'nın merkezinde bir kez daha gösterdi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 şüpheli tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol sebebiyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar tutuklananların sayısı 27 oldu. Oğuzhan Uğur'un savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Uğur, Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile ticari ilişkisinin bulunmadığını savundu. Şirket hesaplarındaki para hareketlerine ilişkin soruları yanıtlayan Uğur, tüm işlemlerin ticari faaliyetlerden kaynaklandığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında bilirkişi raporundaki mali işlemlere ilişkin inceleme sürüyor. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmalar devam ediyor. 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada örgüt yöneticileri ve üyelerinin bazı kamu görevlileriyle yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda polis, avukat ve gümrük muhafaza memurlarıyla arama ve yakalama kayıtları, araç sorgulama, kırmızı bülten ve gümrük geçiş bilgileri için işbirliği yaptıkları belirlendi. Kocaeli'de İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de

devam etti. Son saldırılarda İsfahan, Sirik, Şiraz, Kunarek, Çabahar, Bender, Abbas kentleri hedef alındı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatma yönelik olduğunu açıkladı. İran'ın askeri komuta merkezlerini, hava savunma ve kıyı gözetim tesisleriyle deniz kuvvetlerine hedef aldıklarını duyurdu. ABD basını Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. Yine Amerikan basınında yer alan haberlere göre bir ayda bölgedeki Amerikan üslerinde yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığı iddiası yer aldı. İran, Amerikan saldırılarına Körfez'deki ABD üslerine hedef alarak karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'de İran'dan atılan füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemleri devreye girdi. İran devrim muhafızları Kuveyt'teki Amerikan üssünde bulunan İHA hangarını hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca üslerde bulunan iletişim ve uydu tesislerini vurduklarını açıkladı. Bölgede artan gerilim üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı uyarı mesajı yayımladı. Mesajda Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar temkinli davranmalı, olası uçuş iptalleri, periyodik hava sahası kapanmalarıyla potansiyel seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olmalıdır denildi. ABD'nin İran'a saldırılarının yeniden yoğunlaşmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Benzinin ortalama fiyatı yeniden galon başına 4 dolar seviyesini aştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Ağam, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere ABD Başkanı Trump'la bir araya gelecek. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Gazze şeridine düzenlenen saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Hamas'ın yeni lideri belirlendi. Hamas'ın siyasi büro başkanlığına Halil el-Hayye seçildi. Hamas'tan yapılan açıklamada Hayye'nin İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın yerine hareketin siyasi büro başkanı olarak seçildiği ifade edildi. Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmişti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nde kaybettiği kamuoyu desteğini yeniden kazanmak için 50 milyon dolarlık algı operasyonu yürüttü. The Wall Street Journal operasyonun detaylarını yazdı. Milyonlarca Amerikalıya yapay zeka destekli mesajlar da gönderildi. Bazı sosyal medya fenomenleri de İsrail lehine hazırlanan manipülatif içerikleri yaydı. Wall Street Journal, İsrail'in 2025 yılından bu yana ABD'de çok sayıda iletişim ve lobi şirketiyle çalıştığına da dikkati çekti. Soykırımcı İsrail kabinesinin dışişlerinden sorumlu üyesi Gideon Saar da algı şekillendirme çalışmaları için ülkesinin 2026 bütçesinde 700 milyon dolar kaynak ayırdığını açıklamıştı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı. Son olarak Manchester Belediye Başkanlığı görevini yürüten Burnham, İngiliz siyasetinin en üst koltuğuna oturdu. Burnham ilk konuşmasında yeni bir siyasi ve ekonomik model vaat etti. Andy Burnham, İngiliz halkına Downing Sokağı'ndan seslendi, vaatlerini sıraladı. Önce evsizlerin sorununa çözüm bulacağız dedi. 10 yılda 7 başbakanın değiştiği İngiltere için 10 yıllık kalkınma planı hazırlayacaklarını açıkladı. Burnham'ın gündeminde dış politika da vardı. İngiltere, Ukrayna'ya desteğini sürdürecek ifadesini kullandı. Ancak ne Gazze'deki trajediden söz etti, ne de İran ve Hürmüz'deki gelişmelerden. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında açılışını yaptığı camide incelendi.

genellemelerde bulundu. Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde kralı ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Ukrayna, Moskova çevresindeki lojistik tesisler, petrol depoları ve Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldı. Rusya ise Odessa ve Yuzhny limanlarında askeri amaçla kullanıldığını öne sürdüğü tesislerle yakıt depolarını vurdu. ...2026 Dünya Kupası sona erdi. Ama turnuvadan geriye yalnızca maçlar ve goller kalmadı. Sahadaki yeni kurallar, tartışmalı hakem kararları ve tribünlerdeki renkli görüntüler de turnuvayı izleyenlerin hafızasına kazındı. 2026 Dünya Kupası'nda birçok ilk yaşandı. Sıcak hava nedeniyle maçlarda su molalarının alınması gündeme geldi. Yeni kurallar da dikkati çekti. Türkiye-Paraguay maçında sahada ağzını kapatarak konuşan oyuncuya kırmızı kart gösterilmesi dikkati çeken örneklerden biri oldu. Turnuvada hakem kararları da çok konuşuldu. Arjantin-İsviçre maçında hakem önce Paredes'e sarı kart verdi. Arjantinli oyuncuların itirazı sonrası pozisyon VAR'a gitti. Karar değişti, Paredes'in kartı iptal edildi. Aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle Embola'ya sarı kart çıktı. Bir başka tartışma ise ABD-Bosna-Hersek maçının ardından yaşandı. Kırmızı kart gören Balogun'un cezasının askıya alınması futbol kamuoyunda tepki çekti. UEFA karara sert çıktı. Belçika cephesindense karar için bir Nisan şakası gibi yorumu geldi. Dünya Kupası futbolun kuşaklar arası hikayelerine de sahne oldu. Arjantinli yıldız Messi ile İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal arasındaki eski fotoğraf sosyal medyada yeniden gündem oldu. Yıllar önce Messi'nin bebek Yamal'ı yıkadığı kare, iki oyuncunun aynı turnuvada sahne almasıyla tekrar hatırlandı. Dünya Kupası'nın renkli yüzü ise tribünlerdeydi. Norveçli taraftarlar her fırsatta kürek çekme sevinci yaptı. Özbekistanlı taraftarlar stadyuma atla geldi. İskoç taraftarlar gayda çaldı. Japon taraftarlarsa her turnuvada olduğu gibi tribünleri temizlemeleriyle gündeme geldi. Küçük ülkelerin büyük hikayeleri de turnuvaya damga vurdu. Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez katıldığı Dünya Kupası'nda 3 beraberlikte gruptan çıkmaya başardı. Curaçao ise turnuvadaki ilk puanını aldıktan sonra büyük sevinç yaşadı. Meksika'nın gayri resmi maskotu haline gelen Ördek Merlin de sosyal medyanın yıldızlarından biri oldu. Özetle 2026 Dünya Kupası sahadaki futbol kadar sağ dışındaki hikayeleriyle de unutulmayacak bir turnuva oldu. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dün gün boyu düzenlenen törenlerle kutlandı. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme arifesinde Meclis Başkanı Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıkacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin dava kararının Yargıtay'daki temyiz incelemesinin adli tatilin ardından 1 Eylül'den sonra ele alınması öngörülüyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında aralarında Babalatı

Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'le eşinin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham göreve başladı.

0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarlarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler Storm Graz Hars eşleşmesinin galibiyetiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah beyazlılar Midtjylland elemesi halinde Tromsø Hradec Krolove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir'in ise UEFA Konferanslar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Inter Turku'yu elemesi durumunda bir sonraki turda Liechtenstein ekibi Vaduz'la Andorra takımı Athletic Club de Scarlet eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray yönetimi Lemina'nın ayrılma olasılığına karşı transfer listesini genişletti. Sarı Kırmızılılar gündemine Lille'den Nigalael Mukou'yu da aldı. Cedi Osman'ın PAOK'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzey doğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerine yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Bursa 34, İstanbul 32, İzmir, Antalya 38, Kayseri 35, Adana 36, Malatya 37, Samsun, Kars 28, Trabzon 27, Erzurum 30, Diyarbakır 41, Şanlıurfa 42 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 15 kilometresinde Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle tem otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na giriş çıkışlar kapatıldığı için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldığı için trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için memleket.

0: Turkuaz.
1: Mermerin merhamet de, ahşabın şefkat de, taşın sanat da bir özge buluşmasıdır şadırvan. Tamamladığı yapıyla birlikte sanki asırlık servilerle, çınarlarla, başka ağaçlarla aynı soydanmış hissi verir. Her musluğun şırıltısında sükunete açılan sudan kapılar. O kapılardan başlar arınmanın ete kemiğe bürünmüş hali. Mekanı bir serinlik adasına çeviren şadırvan, su medeniyetinin bize özgü inceliğidir aynı zamanda. Ustalar eliyle dünyaya ait bir karşılık beklemeden yeryüzüne kondurulur. Şadırvan insanlar için olduğu kadar güvercinler içindir. Güvercinler için olduğu kadar melekler içindir. Ondandır farkında olanlar bilir ki zaman, yaratılışın ilk gününden bu yana aynı ahenkle musluklardan akar, akar, akar. Bursa'da bir eski cami avlusu, mermer şadırvanda şakırdayan su dizeleriyle uygarlığımıza ait bir zaman dilimini anlatan Tanpınar'ın söylediğinden daha fazlası vardır şadırvanlarda. Şehirlerimizde köşe başlarını tutan çeşmeler varken, bu çeşmelerden bir şehrin beyaz, derin ve ince yüzü akarken şadırvana da ne gerek vardı diyemeyiz. Şadırvan, Türk mimarisinin sudan ve zamandan kelimelerle somutlaştırdığı ve yalnızca bizim söyleyebildiğimiz bir teşekkür cümlesidir. İşte şadırvan budur.
0: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Birçok kişinin yeni tanıştığı bir insanda ilk dikkat ettiği özellik sesinin rengi ve tınısıdır. Dünyada birçok kişi de sesini geliştirmek ister. Muhteşem ses aletimiz gerçekten olağanüstü bir yapıdadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde hazırlanan bir yüksek lisans tezinde şöyle yazıyor. İnsanda bulunan ses aygıtının fiziksel ve fizyolojik yönden çok çeşitli tonlamalar, tınılar, ses kümeleri meydana getirmesi nedeniyle gerçekten olağanüstü bir yapılış ve işleyişi vardır. Onunla düşüncelerimizi, coşkularımızı ve en küçük duygularımızı anlatabiliriz. Ses aygıtının incelenmesi birçok müzik aletinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Hatta müziğin, duyguların, coşkuların seslerle anlatıldığı bu güzel sanatın doğmasında en büyük pay insan sesidir. Bir çocuk bu ses aletimizi daima kendisine şarkılar, niniler söyleyen, tatlı tatlı konuşan bir işlevinin olduğunu düşünür. 1-2 yaşındayken sert çıkan seslere karşı ağlayışı bundandır. İyi söylüyorsun olmuyor, kötü söylüyorsun olmuyor diyerek çocuğu anladığımızı iddia edemeyiz. Bakın bir çocuk fermuarı nasıl görüyor? Anneme göre fermuar giysileri kapamaya yarar. Ama bence fermuar ufacık rayların üzerinde gidip gelen mini mini bir tren. Bir fermuar açılıp kapanırken sürtünme sesi çıkarır ki bizim ses aletimizin sürtünme, kapanma, daralma, patlama gibi çok çeşitli sesleri çıkarmakta üstüne yoktur. Dudaklardan başlayarak akciğerleri ve bronşlara kadar uzanan ses aletimizde gırtlak, boğaz, yanaklar, dil, damak, dişler ve burun boşlukları da bulunur. Tüm memeli canlılarda ise ses gırtlak sayesinde çıkmaktadır. Gırtlağın tıp dilindeki adına larynx deniliyor. Geçen havanın temizlenmesi ve neminin artırılmasında önemli rol oynar gırtlağımız. İnsanlarda ses bir tek organa bağlı olmayıp tam anlamıyla bir

0: Bir sistem içinde gerçekleşen bir olaydır. Bu sistem sayesinde insanlar konuşur. Sistemin en temel özelliği beyinle ağız arasındaki konuşma bağlantısının varlığıdır. Hayvanlarda bu bağlantı olmadığı için konuşma yeteneği yoktur. İnsanın en önemli özelliklerinden biri istediği sesi çıkarabilmesidir. Ses çıkarma sonucunda insan şarkı söylemek ve konuşabilmek gibi hiçbir canlıda olmayan çok önemli bir özelliğe sahip olmuştur. Akciğerler, gırtlakta titreşimler yaptıran ve onu harekete geçiren organdır. Akciğerlerden çıkan hava, ses çıkarmak için hareket verici bir etkendir. Nefes alma sırasında ses tellerimiz ayrık durumdadır, bilirsiniz. Tıp dilinde nefes almaya inspirasyon, nefes vermeye ise ekspirasyon diyorlar. Nefes verilirken ses telleri yani vokal kortlar birleşir. Ses tellerindeki titreşimle birlikte yutak bölgemiz ve ağzımızın çeşitli durumları seslerin tınlama ve rengini veren etkenlerdir. Ağzımızda dil, yumuşak damak, çene ve dudaklar, hareketsiz organlar olan sert damak, diş etleri ve dişlere göre değişik konumlara girerek çıkardığımız sesi biçimler. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. Gül Deste başladı.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbol tarihinin en özgün isimlerinden biri olan Brezilyalı ünlü yıldız Garrincha'dan söz edeceğiz. 1933 yılında Brezilya'da doğan sporcu, bir bacağının diğerinden daha kısa olması nedeniyle fiziksel olarak futbol oynaması beklenemeyen bir yapıya sahipti. Ancak bu durum sahada rakipleri için çözülmesi imkansız bir denge ve yön değiştirme avantajına dönüştü. Brezilya milli takımıyla 1958 ve 1962 Dünya Kupalarını kazanan kadronun temel taşlarından biri olan Garrincha, özellikle Pele'nin sakatlandığı turnuvalarda takımın hücum yükünü tek başına sırtladı. Onun için oyun tarzı sistematik bir disiplin

0: den ziyade sokağın ve içgüdülerin bir ürünüydü. Sağ kanatta topu aldığında sergilediği ani hızlanma kabiliyeti onu durdurulamaz bir figür haline getirdi. Profesyonel futbolun katı stratejileri yerine o daima mahallesindeki arkadaşlarıyla oynuyormuş gibi davranırdı. Ancak saha içindeki bu doğal beceri saha dışındaki yaşamın karmaşasıyla aynı çizgide ilerleyemedi. Garinçia örneği sporun sadece kusursuz fiziksel yapılarla değil, bazen anatomik farklılıkların yarattığı benzersiz bir estetikle de yapılabileceğini göstermiştir. Garinçia'nın mirası kupalardan ziyade oyunun saf ve içgüdüsel halini temsil etmesidir. Modern futbolun bugün robotlaşan yapısında onun öngörülemez çalımları sporun insan ruhuyla olan bağını hatırlatmaya devam ediyor. Aslına bakarsanız kendi doğasını sahaya yansıtan her sporcu biraz da Garinçia'nın başlattığı o samimi yolculuğun birer takipçisi konumundadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselir.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine kararına kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayımladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Han, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşme Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleştiriliyor. İsrail askerleri ülkenin güneyindeki bir bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı da yerinden edilmiş durumda. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında gerginlik artıyor. İran

destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada, Suudi Arabistan yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak ve ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlandı. Suudi Arabistan ise deniz ablukası kararını kınadı. Riyad'dan yapılan açıklamada, uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak amacıyla tüm önlemleri alacağını duyurdu. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını yksonuc.osym.gov.tr adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Tercih işlemleri 29 Temmuz ile 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 9 kişi tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 27'ye ulaştı. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan Oğuzhan Uğur'a Haluk Levent ve diğer şüphelilerle ilişkisi soruldu. Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve ailesiyle bağlantılı şirketlerin hesap hareketleri incelemesine yer verildi. Raporda işlem hareketlerinde Ahbap Derneği ile ilişkili Yeliz Kaya'ya uzanan iki ayrı dolaylı mali bağlantı tespit edildiği kaydedildi. Suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul merkezli 16 ilde dolandırıcılık gelirlerinin transferine aracılık ettiği iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Milli basketbolcu Dede Osman'ın PAOK'a transferi resmiyet kazandı. Yunan ekibi milli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Ve bu hafta size sesimizi ulaştıran Mehmet Kumaş, hepinize mutlu, sağlıklı bir gün, hafta diliyoruz efendim. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Bugün Türkiye'nin değerlerinde ülkemizin son dönemde sağlık alanında yürüttüğü önemli çalışmaları ve projeleri ele alacağız. Konuğumuzsa Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal. Programımıza hoş geldiniz Sayın Birdal.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Dinleyenler selamlıyorum.
0: Enginer Birdal'ı kısaca sizlere tanıtacak olursak, 1990 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünü bitiren Enginer Birdal, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon Doktorasına devam ediyor. Kamu ve özel sektörde danışman ve yönetici olarak hizmet veren Birdal, Sağlık Bakanlığı'nda Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu. Sağlık Turizmi Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olan Enginer Birdal, sağlık turizminin geliştirilmesi ve ülkemize katkıları konusunda uluslararası alanda birçok kongre, sempozyum ve seminerler organize etti, yayınlar çıkarttı ve bu alandaki potansiyelin ülkemize katkıları konusunda önemli faaliyetlerde bulundu. Enginer Birdal'ın Mevlana Araştırmaları Derneği üyeliği, Sağlıklı Nesiller Derneği Başkanlığı görevi de ayrıca devam ediyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Birdal.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Hemen ilk sorumuza geçmek istiyorum. Türkiye son yıllarda sağlık alanında önemli projelere imza attı. Öncelikle bu projeler nelerdir size soralım. Ana hatlarıyla bizlere kısaca anlatabilir misiniz?
1: Elbette. Şimdi bir icraattan önce fikir aşamaları var, takdir edersiniz. O fikirden projeye, projeden uygulamaya geçirilir. Sağlıkta dönüşüm programı da 2002 yıllarında önce saha araştırmalarıyla, yurt içi yurt dışı envanter çıkarmayla, Türkiye'nin insan kaynakları potansiyelini, mevcut altyapıyı, sağlık, medikal, hastane yapılarını inceleme ve araştırmalardan sonra dünyadaki uygulamaları tabii yerinde gezip görerek, araştırarak çalışmalar başladı. Daha sonra bu politika geliştiriciler sağlıkta dönüşüm programının evvela bir genel çerçevesini çıkardıktan sonra tek tek başlıkları ayırarak sağlıkta dönüşümün nasıl, nerede, ne zaman, kim tarafından yapılacağı planlanmış oldu. Sağlıkta dönüşüm programından önce biliyorsunuz bizim sağlık sistemi çok karmaşıktı. Birçok kurumun kendine ait hastaneleri, kendine ait işletmeleri vardı. Belediyelerin, SSK'nın, kurumların kendine ait hastaneleri, Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri gibi. Şimdi sağlıkta dönüşüm programının geliştirilmesinde genel sağlık sigortası gibi bir sorunumuz vardı. Nasıl Bağkur, Emekli Sandığı, SSK ve bir de Yeşil Kart diye bir uygulama vardı. Bütün bunları bir araya toparlamak gerekiyordu. Sağlıkta dönüşüm gerçekleştirilirken her kurumun kendine ait kendi usulleriyle yapmış olduğu bir icatlar kakafoniye ve karışıklıklara yol açıyordu. Tabii süreçte sağlık altyapısının mevcudu nedir ve bundan sonra neler yapılacağı dair bir kısa, orta ve uzun vadeli bir projeksiyon çıkarıldı ve bu işlemlere başlandı. Şimdi 2003 yılında temel reform programı vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla erişimi kolaylaştırmak ve hastaneleri sağlık sisteminin tek çatı altında toplamakla, aile hekimliği gibi adımlar atarak başlaması söz konusu. Genel sağlık sigortası 2008 yılında tek çatı altında toplandı. Vatandaşların hizmete erişimini tek bir sigorta sistemi altında. Yani artık hastaneye gelen bir vatandaşa SSK'lı mısın, Bağkurlu musun diye sorulmadan herkes eşit, hakkaniyetli ve adil bir sağlık hizmeti sunmak hedefiyle.
0: Olması gereken de budur değil mi Sayın
1: elbette,
0: Birdal aslında?
1: Elbette. Şimdi tabii burayı anlamak için 20 yıl önceyi bilmek gerekir. 20 yıl önce bir SSK'lı hastaneye sabahleyin saat 4'te gitmek zorunda kalırdı ki kuyrukta sıra alabilsin. Ve kendine gelen sıradan sonra muayenesini olabilsin. İlaç ayrı bir süreç. Bu o kadar çok şey var ki konuşulması gereken.
0: Tabii belirli bir yaşın üzerindekiler biliyor
1: evet,
0: eski durumu.
1: Evet ancak onu biliyor. Yani bir devlet memuru biz hani o zamanlarda devlet memuru bir hastaneye erişim için 5 tane imzadan sonra hastaneye giriyordu. Bir 5 tane imzadan sonra da ilaca ulaşıyordu. Şimdi bu süreçlerin tamamı kaldırıldı. Ve bunların hepsinde bir kağıt imzalatmak gerekirdi. Sevk zinciri vardı. Sağlık ocakları vardı vesaire. Ama bu genel sağlık sigortasının birleştirilmesiyle beraber vatandaş istediği yere, istediği zamanda ulaşma imkanını elde etmiş oldu. İleride değineceğiz konuşmalarımızda muhtemelen randevu sistemi geçti. Hastanelerde kuyruklar kaldırıldı, ilaç kuyruğu kaldırıldı vesaire. Bunun çok geniş yansımaları var. Tabii buradan baktığınızda o günkü günler masal gibi görünüyor. Bugün daha iyisini istiyorsunuz. Yani daha iyi insan tabii olarak iyi tanıdıkları bir üste taşıyor. Şimdi konuya dönecek olursak genel sağlık sigortası yürürlüğe girmesiyle yani SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, Dağınık Yapılar tek bir çatı altında toplanmış oldu. 2005'te aile hekimliğine geçilmek üzere pilot proje başladı Bolu'da, Düzce'de ve Bolu'da. Daha sonra bu Türkiye'ye 2010'dan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıldı. Tabii bireylerin sağlık sistemine girişinde bir ahenk sağlanmış oldu. Çünkü aile hekimi diye bir muhatabınız var ve sizin ailenizin genel sağlığını biliyor. Ve siz oradan yürürseniz daha iyi netice alabilirsiniz.

0: bizim şehir hastanelerinin altları 7'nin üzerindeki depreme dayanıklı ve kendine has bir teknolojiyle üretildi. Bu kamu özel ortaklığıyla PPP ile şehir hastanelerinin modernize edilmesi ve yüksek kapasiteli planlanması ilk başta planlayanları bile endişelendiriyordu. Buraya hasta gelecek mi? Çünkü kompleks hastaneler, hastaneler grubu bir değil, koca hastaneler. Ama bugün çok rahat artık vatandaş oraları gidiyor ve sağlık hizmetinden gerektiği gibi yararlanıyor. Yine o günkü düşüncelerden birisi Türkiye'de sağlık sistemini dünyaya hizmet ihracı mantığı vardı. Yani biz sağlığı şöyle yapmalıydık. Ya takip eden olacaktık ya beraber yürüyecektik. Ama bunların hepsi şey, biz takip edilen olalım dedik ve o noktaya geldik. Yani Türkiye şu anda takip eden, taklit eden değil, takip edilen, taklit edilen bir ülke durumuna geldi. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın mantalitesine olan bir çalışmaydı bu. Buna bağlı olarak işte Türkiye sağlık hizmetini ihraç edecek ki ondan sağlık turizmi doğdu işte. Medikal ekipman ihraç edecek, ilaç ihraç edecek pozisyona gelsin isteniyordu o günkü düşüncede. Ve bu zaman içerisinde gerçekleşiyor, gerçekleşmeye de devam edecek. Acil sağlık hizmetlerine burada vurgu yapmak lazım. Acil sağlık hizmetleri yine bu Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan önce çok uzun sürelerde vatandaş erişebiliyordu ambulansa. Kara ambulansı dışında ambulans seçeneği yoktu. Şu anda Türkiye maksimum 10 dakikada hastaya ulaşabilir bir ambulans çağrı sistemi kurmuş durumda. Kara, hava, deniz, kara, kış, kar, tüm ulaşım da acil sağlık hizmeti sunabiliyoruz şu anda. Yani ambulans filosu yenilenmekle kalmadı sadece. Aynı zamanda ambulanslar biliyorsunuz hava ambulans sistemimizden deniz kara hava ambulans sistemi kışın kar yoğun olan bölgelerde paletli ambulanslar vesaire Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğimiz maksimum 10 dakikada erişim sağlayan bir sağlık ambulans sistemi gerçekleştirmiş oldu. Tabii kapsayıcı ve erişimi arttı. Yani dün ambulansı öyle istediğiniz zaman ulaşamıyordunuz. Bugün nerede olursanız olun, nerede olursanız olun, dağda, bayırda, denizde size 112 hizmet vermektedir.
1: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Değerleri programı devam ediyor. Konuğumuzsa Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal. Sayın Birdal, e-nabız ve merkezi hekim randevu sistemi yani MHRS gibi dijital sağlık sistemleri vatandaşlar için neler değiştiriyor?
0: Şimdi evvela bir Türkiye dijital dönüşüm yaşıyor. Bunun önemli uygulayıcılarından birisi de sağlık oldu. MHRS'den önce kişiler hastaneden randevu almakla veya doktora ulaşmakla ilgili bugünkü rahatlığa sahip değillerdi. Merkezi randevu sistemiyle telefon ya da internet üzerinden, dijital ortamdan randevunuzu alıp doktora zamanında erişiminiz ve doktora muayeneniz mümkün kılındı. MHRS'den önce insanlar hastaneye gidecek ve orada bekleyeceklerdi. Şimdi gününüze, planınıza, programınıza göre randevunuzu alabiliyorsunuz. Peki neyi değiştirdi? Şimdi randevu kolaylığını getirdi, planlı hizmeti getirdi ve 7/24 erişim imkanı sundu. Eskiden sabah erken saatlerinde kalkacaksınız, hastaneye gideceksiniz, kuyruk bekleyeceksiniz, sıra alacaksınız, sonra ki şey kalırsa muayene olacaksınız. Şimdi böyle bir şey yok. Her halükarda randevunuzu aldığınızda, o randevuya gittiğinizde randevu saatinde sizi muayeneye alacaklar ve işlemleriniz o şekilde yürütülecek. Poliklinik yoğunlukları düzenlenmiş oldu. Vatandaşın bekleme süresi azaldı ve bu arada bir başka şey daha oldu. Hastanede yığılmalar önlenmek suretiyle takdir edersiniz ki hastaneler hastanın olduğu yerler, bulaşı azaltıldı. En ciddi farkında olmadığımız bir husus. Çünkü hastanedeki insan sayısını arttırmanız oradaki hastaların sağlığına da olumsuz etkiler bulurdu. MHRS'nin böyle bir katkısı da var. İstediğiniz gün, istediğiniz saatte sisteme girip randevu alabiliyorsunuz. Burada belki bugün bir hani şunu yapmak icap eder. Okuryazarlık, yani dijital okuryazarlıkla ilgili belki vatandaşların bir kısmı bunu zorlanıyor.

0: Olabilir ama orada da kültürümüzden kaynaklı birinden yardım almak suretiyle vatandaşlar işlerini görüyorlar diye düşünüyorum.
1: Yurt dışında da çok takdir ediliyor e-nabız ve MHRS gibi dijital sağlık sistemleri Sayın Birdal. Bir güzel tarafı daha var, hatırlatmak istiyorum. Randevunuzdan bir gün önce Sağlık Bakanlığı sizi arıyor ve gelecek misiniz randevunuza diye soruyor, teyit ediyor. Eğer söz verip de gelmezseniz de sanırım bir hafta ya da 15 gün sonrasına randevu veriyor. Böylece gereksiz yığılma, gereksiz doktor randevularının da önüne geçiliyor, değil
0: Kesinlikle,
1: mi? Çok
0: kesinlikle.
1: güzel bir sistem.
0: Şimdi dijital sistemle beraber sağlık hizmetine erişimi hızlandırdı, kolaylaştırdı ve şeffaflaştırdı. Bu randevu almak kolay, doktora ulaşmakla ilgili de size bir kime gittiğinizi, nerede muayene olduğunuzu bilerek girmiş oluyorsunuz. Sizin de belirttiğiniz gibi sizi uyarıyorlar. Vatandaşlara burada bir görev düşüyor. Gitmeyecekler randevuyu iptal ettirmediler takdirde bu sisteme bir yük getiriyor. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Şimdi
1: E-nabız, pardon kesiyorum ama e-nabız sisteminin de şöyle bir güzelliği var. Geçmişe dönük olarak sizin unuttuğunuz raporları sistem ama
0: elbette.
1: saklıyor. Devlet bunları takip ediyor. Yıllar sonra girip baktığınızda, "Aa, ben şöyle bir rapor almıştım. Şu tarihte şu doktora gitmiştim." diye sizin yerinize devlet takip ediyor. Gerçekten çok
0: Çok güzel.
1: muazzam bir sistem.
0: Dijital görüntülerinizi orada bulabiliyorsunuz, kullandığınız ilaçları görebiliyorsunuz, geçmişte yaşadığınız hastalıkları her bir şey orada kayıtlı. Vatandaş bir başka doktora gittiğinde de orada kendi bilgilerine doktorun erişmesi ve yeniden ele alması mümkün kılınmış oluyor bu şekilde.
1: Sayın
0: Evet.
1: Birdal, dilerseniz akıllı hastanelerle devam edelim. Çünkü böyle bir konsept de var. Türkiye'nin akıllı hastane vizyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nedir öncelikle, dinleyicilerimize kısaca
0: Bu
1: anlatabilirseniz?
0: çok güzel bir soru. Akıllı hastane vizyonu aslında klasik şehir hastanelerinin ötesinde sağlık hizmetlerinin gelecekteki yol haritasını gösteriyor bize. Yani dünyanın varmak istediği yer. Eğer hani bunu akıllı hastane nedir diye sordunuz. Sadece büyük ve modern bir binadan ibaret değil akıllı hastane. Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve hasta odaklı hizmetlerin bütünleştiği yeni nesil hastane burada. Yani insan ve teknolojinin harmanlandığı, bugün çok yaygın olarak kullanılan yapay zekanın da işe dahil edilmesiyle oluşturulan bir sistem bütünü. Yani tek bir parça değil.
1: Kaç tane var Türkiye'de? Aşağı
0: Şimdi
1: yukarı.
0: şu anda şehir hastanelerimizin tamamında bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Bu süreçlerde en şeyi şu, ortak kaygımız veri güvenliği. Yani hasta mahremiyeti, veri güvenliği. Hani malumunuz dijital verilere ulaşıldığı takdirde onu istismar etmek suretiyle vatandaş mağdur edilebiliyor. Bu kaygılarla beraber her yere yaygınlaştırmak üzere çalışmalar devam ediyor. Zaten bakanlıktaki bu teknoloji ve e-dönüşüm tek bir merkezden ve Türkiye Yüzyılı programı da aslında bununla örtüşüyor. Tüm Türkiye'de e-devletle beraber malumunuz vatandaşa birçok hizmet artık dijital ortamdan sunuluyor. Yani trafik kazanız dahil e-devletten takip edebiliyorsunuz, raporlayabiliyorsunuz vesaire. Tabii buradaki temel mantık daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli bir sağlık hizmeti sunmak. Akıllı hastanenin temel mantığı.
1: Dileriz bütün hastaneler akıllı
0: Öyle
1: olur
0: olacak,
1: gelecekte.
0: öyle olacak. Şimdi dijital entegrasyon var. Yapay zeka ve karar destek sistemleri kullanılıyor. Yani daha önceki verileri tekrar gözden geçirip hani Kaizen modeli diyelim. Hani sistemi iyileştiriyorsunuz, tekrar gözden geçiriyorsunuz. Eksiklikleri düzeltip tekrar devam ediyorsunuz. Bu şekilde karar destek sistemleri de işin içerisine katılıyor. Robotik cerrahide kullandığımız robotik ve otomasyon, hasta odaklı yaklaşım, enerji ve kaynak yönetimi de burada akıllı hastanenin unsurlarından bir tanesi. Yani tüm hastaların dosyası dijital ortamda, tüm cihazlar, laboratuvarlar, görüntüleme sistemler tek bir veri merkezinde. Radyoloji, patoloji gibi alanlarda yapay zekayı destekleyerek tanı koyabiliyor hekimlerimiz. Doktora erken uyarı algoritmaları geliştirebiliyor. Örneğin ilaç etkileşimleri, hani bir hasta bir ilacı kullandı, başka bir ilaçla etkileşimleri. Sepsis riski burada aynı zamanda şey yapıyor. Ameliyat robotları, ilaç hazırlama robotları, hatta lojistikte otonom robotlar söz konusu oluyor. Hem hata oranı azalıyor hem de insan kaynağında daha verimli kullanıyorsunuz. Yani hem hizmette hataları azaltmak hem de daha

0: daha verimli insan kaynağını kullanmış oluyoruz. Hasta odaklı bir yaklaşım bu aynı zamanda. Yani akıllı odalar, ışık, ısı, havalandırma, hasta ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlayan bir sistem. Akıllı bina sistemiyle enerji tasarrufu, su ve atık yönetimlerini yapabiliyorsunuz. Erken uyarı olabiliyor. Hani hastanelerin atıkları da özel bir muamele görmek zorunda. Hani halk sağlığı bağlamında akıllı hastaneler bunu da sunuyor. Türkiye şehir hastaneleri bu vizyonun parçalarını uygulamaya başladı. Örneğin e-nabız, entegrasyon robotik cerrahiden bahsetmiştik. Dijital görüntüleme arşivleri, bir başka doktorla bunu konsültasyon imkanı, uzakta olan bir doktorla diyelim. Siz taşradasınız, merkezdeki bir üniversite hocasından beraber değerlendirme imkanı sunuyor size. Veri güvenliği altyapısının sağlanması, sağlık çalışanlarının dijital okuryazarlığının artırılması gerekiyor bu süreçte. Bu da hani başta sormuştuk ya, bütün hastaneler akıllı hastane olacak mı diye. Bu kadroların da hazırlanması, sistem yetmiyor. Kadroların, insan kaynaklarının da akıllı hastaneye uyarlanması bir zaman alıyor tabii olarak.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin son dönemde sağlık alanında yürüttüğü önemli çalışmaları ve projeleri konuştuk. Konuğumuzsa Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal'dı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine programımıza katıldığı ve verdiği önemli bilgiler için.
0: Funda Hanım, ben de böyle bir programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza ve bizi dinleyenlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sağ olun.
1: Her zaman bekliyoruz. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural. Bu hafta teknik yönetmenimiz Mehmet Kumaş. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

Taşın sabırla konuştuğu bir şehir. Güneşin kavurduğu kadim sokaklar. Her adımda bir dua yükselir göğe. Her avluda geçmiş biraz daha yaşar. Balıklı Göl'ün suyunda sessiz bir hikaye. Çarşılarında baharat ve zaman kokusu. Şanlıurfa'dır burası. Tarihin hala nefes aldığı şehir. Bugün Mezopotamya'nın bereketli topraklarında peygamberler diyarı olarak anılan kadim bir şehirdeyiz. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın adı tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisiyle çeşitli biçimlerde anılmıştır. Antik dönemlerde şehir Edessa adıyla bilinmiştir. Bu isim Makedonya'daki eski bir şehirden esinlenerek verilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise bölge halkı arasında Urfa adı kullanılmaya başlanmıştır. Urfa isminin kökeni hakkında farklı görüşler bulunur. Bazı araştırmalar ismin Süryanice ve Aramice kökenli olduğunu ifade ederken, bazı kaynaklarsa eski kavimlerin kullandığı yer adlarından zamanla değişerek bugünkü halini aldığını belirtir. 1984 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şehre şanlı ünvanı verilmiştir. Bu ünvan, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterilen direniş ve halkın mücadelesi nedeniyle eklenmiştir. Böylece şehir, resmi olarak Şanlıurfa adını almıştır. Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alır ve Mezopotamya'nın kuzeybatısında önemli bir konuma sahiptir. Doğusunda Mardin, batısında Gaziantep, kuzeyinde Adıyaman ve Diyarbakır, güneyinde ise Suriye bulunur. Şehrin coğrafyası geniş ovalar,

verimli tarım arazileri ve sıcak iklim özellikleriyle şekillenir. Özellikle Harran Ovası, bölgenin en önemli tarım alanlarından biri olarak bilinir. Yaz ayları oldukça sıcak geçerken, kışlar genellikle ılıman yaşanır. Bu iklim yapısı, tarih boyunca tarım ve yerleşim açısından bölgeyi önemli hale getirmiştir. Şanlıurfa'nın tarihi ise insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanır. Şehir sınırları içerisinde yer alan Göbekli Tepe, dünya tarihinin bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilir. Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip olan bu alan, yerleşik hayat ve inanç tarihi açısından büyük önem taşır. Bunun yanında Harran, tarih boyunca önemli bir bilim ve kültür merkezi olmuştur. Özellikle İslam dünyasının ilk eğitim merkezlerinden biri kabul edilen Harran'daki medreseler, uzun yıllar boyunca ilim hayatının önemli noktalarından biri olarak varlığını sürdürmüştür. Şehir, Sümerler, Akatlar, Asurlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Bu durum Şanlıurfa'nın kültürel yapısına da doğrudan yansımıştır. Bugün şehirde Türk, Kürt, Arap ve Türkmen kültürleri bir arada yaşamaya devam eder. Bu çeşitlilik mutfakta, müzikte, mimaride ve günlük yaşamın içinde açıkça hissedilir. Şanlıurfa'yı tanımaya başlayan biri için şehir kendini önce sokaklarında hissettirir. Sarı kalker taşından yapılmış evler, dar sokaklar ve avlulu yapılar geçmişin izlerini bugüne taşır. Özellikle eski şehir bölgesinde yürürken tarihin günlük yaşamla iç içe geçtiği açıkça görülür. Şehrin en bilinen noktalarından biri olan Balıklı Göl, Şanlıurfa'nın simgesi haline gelmiştir. Rivayete göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen bu alan, yüzyıllardır ziyaret edilen önemli bir merkezdir. Gölde bulunan balıklar kutsal kabul edilir ve korunur. Balıklı Göl çevresindeki tarihi yapılar, camiler ve taş avlular bölgenin manevi atmosferini daha da belirgin hale getirir. Balıklı Göl'ün hemen yakınında bulunan Urfa Kalesi, şehre yüksekten bakan konumuyla dikkat çeker. Kaleye çıkıldığında Şanlıurfa'nın geniş yerleşimi ve ovaya doğru uzanan manzarası görülür. Kale çevresindeki sütunlar ve sur kalıntıları şehrin çok katmanlı tarihini yansıtır. Şanlıurfa denildiğinde akla gelen yerlerden biri de Harran olur. Konik kubbeli evleriyle tanınan Harran, yalnızca mimarisiyle değil, tarihi geçmişiyle de öne çıkar. Antik dönemden itibaren önemli bir yerleşim merkezi olan bu ilçe, özellikle İslam dünyasının ilk eğitim merkezlerinden biri kabul edilen Harran Üniversitesi ile bilinir. Dar sokaklar arasında yer alan taş yapılar ve tarihi kalıntılar, bölgenin eski bilim geleneğini bugüne taşır. Şehrin farklı bir yüzü ise Halfeti'de ortaya çıkar. Fırat Nehri kıyısında yer alan Halfeti'nin bir bölümü baraj suları altında kalmıştır. Bu nedenle saklı kent olarak da anılır. Sular arasında yükselen minare görüntüsü Halfeti'nin en dikkat çekici simgelerinden biri haline gelmiştir. Tekne turlarıyla gezilen bu bölgede doğa ve tarih aynı manzaranın içinde buluşur. Şanlıurfa'nın doğası yalnızca ovalardan ibaret değildir. Özellikle kırsal bölgelerde geniş bozkırlar, verimli tarım arazileri ve Fırat Nehri çevresindeki doğal alanlar şehrin coğrafi çeşitliliğini de ortaya çıkarır. Özellikle sıra geceleri Şanlıurfa'nın en bilinen kültürel geleneklerinden biridir. Geçmişte dost meclisleri olarak düzenlenen bu gecelerde insanlar bir araya gelir, türküler söylenir, sohbet edilir ve geleneksel yemekler paylaşılırdı. Bugün de bu kültür şehrin önemli simgelerinden biri olarak yaşamaya devam eder. Şanlıurfa mutfağı ise Türkiye'nin en zengin mutfaklarından biri kabul edilir. İlk akla gelen lezzetlerden biri elbette çiğ köfte olur. İsot, bulgur ve çeşitli baharatlarla hazırlanan bu yemek, şehrin mutfak kültürünün önemli parçalarından biridir. Urfa denildiğinde isot biberi

ayrı bir yere sahiptir. Güneşte kurutularak hazırlanan isot, kendine özgü aromasıyla birçok yemeğin temel malzemesi olur. Bunun yanında kebap çeşitleri, lahmacun, lebeni çorbası ve borani gibi yemekler de şehir mutfağında önemli yer tutar. Şehir aynı zamanda bakırcılık, taş işçiliği ve geleneksel el sanatlarıyla da dikkat çeker. Tarihi çarşılarda dolaşırken el işçiliğiyle hazırlanmış ürünleri görmek mümkündür. Şanlıurfa'nın tarihi ve manevi kimliğinde önemli bir yere sahip isimlerden biri mutasavvıf ve şair Nabi olmuştur. 1642 yılında Şanlıurfa'da doğan Nabi, Osmanlı döneminin önemli divan şairlerinden biri olarak tanınmıştır. Eğitim hayatına memleketinde başlamış, daha sonra İstanbul'a giderek edebiyat ve devlet çevrelerinde yer edinmiştir. Şiirlerinde sade ve öğretici bir dil kullanmış, özellikle ahlak, bilgi ve toplum hayatı üzerine yazdığı eserlerle dikkat çekmiştir. En bilinen eserlerinden biri olan Hayriye, öğüt verici üslubuyla Osmanlı edebiyatının önemli eserleri arasında yer almıştır. Nabi yalnızca şiirleriyle değil, düşünce dünyasıyla da etkili olmuş bir isimdir. Yazdığı eserler uzun yıllar medreselerde okutulmuş ve Osmanlı kültür hayatında önemli bir yer edinmiştir. Bugün Şanlıurfa'da onun adı çeşitli yapılarda ve kültürel alanlarda yaşamaya devam eder. Nabi, şehrin edebiyat ve düşünce dünyasında iz bırakmış önemli isimlerden biri olarak anılır. Şanlıurfa mutfağı, yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin etkisiyle şekillenmiş köklü bir mutfak geleneğine sahiptir. Kebapları, çiğ köftesi ve baharatlı yemekleriyle tanınsa da zamanla günlük yaşamın dışında kalan ve artık daha az yapılan geleneksel yemekleri de vardır. Bunlardan biri bugün pek çok kişinin adını bile bilmediği kenger boranisidir. Güneydoğu'nun unutulmaya yüz tutmuş bir yemeği, kenger boranisi. Kenger ilkbahar aylarında dağlık alanlarda yetişen dikenli bir bitkidir. Toplanması oldukça zahmetlidir. Çünkü dikenlerinden arındırılması gerekir. Eskiden özellikle kırsal bölgelerde yaşayan aileler sabah erken saatlerde dağlara çıkar, kenger toplar ve büyük emekle temizlerdi. Bu yüzden kenger yemeği yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda uzun bir hazırlık sürecinin ürünü olurdu. Kenger boranisi hazırlanırken önce bitki haşlanır, ardından yoğurt, sarımsak ve çeşitli baharatlarla bir araya getirilirdi. Bazı tariflerde üzerine tereyağı sosu dökülür, bazılarındaysa küçük et parçalarıyla birlikte pişirilirdi. Eskiden özellikle bahar aylarında sofralarda sıkça yer bulan bu yemek köy yaşamının bir parçasıydı. Aile bireyleri aynı sofrada toplanır, tandır ekmeği ile birlikte kenger boranisi tüketilirdi. Ancak zamanla şehir yaşamının yaygınlaşması, hazır gıdaların artması ve geleneksel tariflerin yeni kuşaklara daha az aktarılması nedeniyle kenger boranisi eski yaygınlığını kaybetti. Günümüzde daha çok bazı köylerde ve geleneksel mutfağı yaşatmaya çalışan evlerde yapılmaya devam ediyor. Şanlıurfa'nın kültürel hayatında önemli bir yere sahip etkinliklerden biri her yıl düzenlenen İsot Festivali'dir. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Urfa İsotu'nun tanıtılması amacıyla düzenlenen bu festival, zamanla yalnızca bir tarım etkinliği olmaktan çıkmış ve kültürel bir organizasyona dönüşmüştür. Festival süresince şehirde konserler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenir. İsot üretim süreci ziyaretçilere tanıtılır, biberlerin kurutulması, güneşte bekletilmesi ve geleneksel yöntemlerle hazırlanması uygulamalı olarak gösterilir. Festival alanlarında kurulan standlarda Şanlıurfa'ya özgü yemekler, el sanatları ve yöresel ürünler sergilenir. Özellikle İsot'la hazırlanan yemekler büyük ilgi görür. Bu etkinlik hem Şanlıurfa'nın tarımsal değerlerini tanıtır hem de şehrin kültürel zenginliğini ziyaretçilere yansıtır.

Sevgili dinleyiciler, bugün Peygamberler Şehri Şanlıurfa'daydık. Tarihiyle, mutfağıyla, müziğiyle ve yüzyıllardır yaşayan kültürüyle bu kadim şehri birlikte keşfettik. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik masada Mehmet Ayçiçeği, spikeriniz ben Orhan Yaşar. Bir sonraki şehirde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde

içerisinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Belçin bilen haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayınladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek. Görüşme Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleştiriliyor. İsrail askerleri ülkenin güneyindeki bir bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı da yerinden edilmiş durumda. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türkiye Eti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında gerginlik artıyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama, Suudi Arabistan yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak ve ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlandı. Suudi Arabistan ise deniz ablukası kararını kınadı. Riyad'dan yapılan açıklamada uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak amacıyla tüm önlemleri alacağını duyurdu.

Türk savunma sanayinin köklü ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi insanlı insansız uçak için işbirliğe ulaştıklarını son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin sonuçlar Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini söyledi. Farklı coğrafyalardan sinemanın güçlü isimlerini bir hafta boyunca İstanbul'da buluşturan TRT 12 Punto 2026 tamamlandı. TRT tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunda geleceğin filmlerine yön verecek projeler ödüllendirildi. Program boyunca bu yıl jüri başkanlığını üstlenen iki Oscar ödüllü İran yönetmen Asghar Ferhadi'ye sinema severlerin ilgisi yoğundu. M-Spor Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekimi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertler taraftarlarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Farklı coğrafyalarda, farklı saatlerde, aynı duyguda buluştuğumuz. Gurbete memleketin sıcaklığını taşıyan bir yolculuk başlıyor. Türkülerle yoğrulmuş bir ses, memleketten taşınan bir selam ve uzakları yakın eden sohbetler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleket Treni dinleyicilerle buluşuyor.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Memleket treni başkent Ankara'da o büyük gardan hazır oldu. Artık her şeyimizi hazırladık biz. Metnimiz hazır, giriş anonsumuzun ne olabileceğini düşündüm. Teknisyenimiz hazır. Başlayalım artık hareket etmeye diyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Hoş geldiniz. Betül Yazar, Hatice Yılmaz Alaca birlikte hazırlıyorlar programı. Burak Kararoğlu ile çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Programımızın akışı yoğun çünkü trenimiz hızlıca hareket ediyor ki bugün lokomotiflerinde neler yok neler yok size anlatacağım az sonra, ama bizi nereden dinleyebileceğinizi öncelikle söyleyelim. Memleket trenini biliyorsunuz TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun radyo.trt.net.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Ve eğer radyolarınızın kısa dalgada üzerindeyseniz de Türksat 4A batı paketi uydusundan dinlemeniz mümkün. Eğer televizyonunuz açıksa orada da yine bizi bulabilirsiniz. Kumandanızın radyo seçenekleri bölümünden elbette. Ve 22 metre 13.635 kHz üzerinden de yine dinleyebilirsiniz, ama TRT Dinleme mobil uygulaması işinizi çok daha kolay kılacak bir yöntem olduğunu baştan söyleyelim. Bizi eğer telefonda aramak isterseniz çift 090 312 463 3419 463 3421 numaralarındayız. Ve aynı zamanda Facebook'ta da bir adresimiz var. www.facebook.com/TRT Memleket Treni dediğinizde bize ulaşırsınız. Ve yine Instagram'da da adresimiz aynı sevgili dinleyenlerimiz. Evet, biz bugün güne bir not düşeceğiz her yayında olduğu gibi. Sonrasında da bir sağlık rehberini aralayacağız hep birlikte. Güneş gözlüğü hakkında biraz sizinle paylaşmak istediklerimiz var. Bildiklerimiz doğrular ve yanlışlar elbette. Ve sonrasında da kitaplık bölümüne uzanacağız. Orada da Doktor Merve Akbaş bizimle birlikte olacak. Ve Halide Edip adı var gibi mücadeleci bir kadını konuşacağız. Evet, başlıyor Memleket Treni.

Güne bir not. Memleket treninde bugün Şevval Sümbüloğlu'nun, kendileri uzman klinik psikolog ve co-psikodramatist, bir notuyla başlıyor sevgili dinleyenlerimiz. Kendimizi anlatmak için bağırmayacağız, görünmek için çabalamayacağız, değerimizi ispat etmeye uğraşmayacağız. Çünkü bazı insanlar söze değil, hale bakar, bizi duyması gerekir.

gereken duyacak, görmesi gerekense kalbimizden tanıyacak. Bazen en çok yorulan şey anlaşılmaz.

Yaptıktan sonra mesele kendini kanıtlamak değildir. Sadece seni görmek istemeyen gözlerin önünde tükenmemeyi öğrenmektir, diyor Şevval Sümbüloğlu, TRT Memleketim FM'de Güne Bir Not köşesinde.

Aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

0: Sağlık Rehberi.
1: Dinleyenlerimiz, sağlık rehberinde bugün göz sağlığımızdan bahsedeceğiz ama biraz daha günümüze uyarlayacağız konuyu. Çünkü yaz mevsimindeyiz ve güneş gözlüğü kullanıyoruz. Acaba güneş gözlüğünün göz sağlığımıza zararı var mıdır? Ya da güneş gözlüğü seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biz detaylıca konuşacağız. Profesör Doktor Ebru Nevin Çetin'le, kendileri göz hastalıkları uzmanı. Ebru Hocam merhaba.
2: Merhaba Yasemin Hanım.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi hocam, hepimiz güneş gözlüğü kullanıyoruz ya da kullanmayanlar da var. Belki ilk soru bu noktada şu olmalı. Acaba bu bizim güneş ışınları dediğimiz ışınlar, biz gözlük kullanmazsak gözümüze zarar verir mi? Buradan başlayalım mı?
2: Şimdi güneş ışınının zararına ilişkin gözle ilgili çok fazla sakınılması gereken nokta var. Göz etrafındaki yapı, yani göz kapakları kanserinden merceğin bulanıklaşmasına, sarı nokta hasarına kadar güneş ışınının olumsuz etkilerinden bahsedebiliriz. O yüzden biz yazın güneş gözlüğü takılmasını mutlaka öneriyoruz. Özellikle uzun saatler güneş altında çalışması gereken kişiler için. Göz kapağı kanseri mesela özellikle iklim olarak bazı bölgelerde çok yaygın rastlanılıyor. Evet. Ve güneşten korunmak gibi çok basit bir önlemi var aslında. Bu en dıştan en içe kadar gözün birçok yapısına aşırı güneş ışını zarar verebilir. Bu nedenle güneş gözlüğü kullanımını ve hatta şapka kullanımını mutlaka öneriyoruz.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, bu siyah camlı her gözlük acaba gözümüzü koruyor mu? Bir önce bunu bir soracağız yine hocamıza. İşte ultraviyole 400 ya da polarize, koyu cam, kim pahalı gözlükler var. Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edeceğiz? Bunların hepsini konuşacağız ama adım adım. Ama demek ki güneş gözlüğü kullanmamak bizim göz kapağı kanserine yakalanmamıza neden olabiliyormuş. İlk olarak bunu öğrenmiş olduk. Peki hocam, acaba bu ultraviyole ışınlardan korunmak için kullanılan her siyah camlı gözlük iş görür mü? Ya da iş görecek olanların nitelikleri nelerdir?
2: Camın rengi tek başına koruma amaçlı olarak düşünülmemeli. Gözlük camının rengi ışığın sebep olduğu göz kamaşmasını azaltabilir. Ancak zararlı ışıkları filtre ettiğini göstermez. Bu nedenle gözlük camının rengi farklı bir durum. Filtre özelliği farklı bir durum. Onu söyleyebilirim. Şimdi zararlı ışınlardan korunma amacıyla üretilen gözlüklerin bir kısmında camın kendi yapısı zararlı ışıkları filtre ediyor, yani engelliyor. Bazen de kaplama tarzında yapılıyor. Böyle farklı özellikler var. Renk ise daha çok kamaşmayı azaltan bir özellik. Dolayısıyla aldığınız her koyu renkli cam sizi koruyor anlamına gelmiyor. Hatta eğer böyle bir filtre özelliği yoksa ve koyu renk bir güneş gözlüğü kullanıyorsanız, bu durumda gözlük taktığınızda karanlık olduğu için o anda göz bebekleriniz büyüyorlar ve içeriye daha fazla güneş ışını giriyor. Aksine korunduğumuzu zannederken göz bebeğimiz büyük kaldığı için daha fazla zararlı ışının girmesine bir vesile yaratmış oluyor bu gözlükler. Dolayısıyla istemeden zarar bile verme ihtimali olabilir. Aldığımız güneş gözlüğünün rengi daha çok kullanım amacımıza hizmet eder. Mesela böyle dağcılıkla ilgileniyorsanız, hani böyle yüksek irtifada aktiviteler sırasında koyu renk gözlükler avantaj sağlayabilir. Ama belki sporla uğraşıyorsanız daha böyle kehribar rengi, hani daha farklı tonlarda ışık filtrasyonu sizin için daha elverişli olabilir. Yani gözlük camının koyuluğu ve rengi daha çok aktivitelerinize uyumlu olarak seçilebilir. Öte yandan filtre etme özelliği, yani zararlı ışını kesme özelliği tamamen başka bir konu. Ve sertifikalı gözlükçülerden aldığınız zaman bundan emin olabilirsiniz. 400 kadar ışıkların filtre edilmesini istiyoruz. Zararlı gibi kabul ettiğimiz kısım.
1: Hı.
2: Bunlar da renkten bağımsız bir mevzu.
1: Tamam.
2: Dolayısıyla renk daha çok sizin günlük aktivitede nelerle uğraştığınızla ilgili. Mesela çok koyu bir gözlükle araç kullanılamayabilir, ışığı çok kestiği için.
1: Evet.
2: Bazı ülkelerde yasak mesela çok koyu gözlükle araç kullanmak Avrupa ülkelerinde.
1: Evet.
2: Dolayısıyla renk sizin fonksiyonel durumunuzla ilgili, ama filtre etmek apayrı bir mevzu. Bu da sertifikalı olarak satılan, özellikle optisyenlerimizden temin edebileceğimiz gözlüklerde mevcut.
1: Tamam. Şimdi burada önemli bazı kelimeler var. Ben bir 400'ü duydum.
2: Evet.
1: Ultraviyole 400. Şimdi bu kelime önemli. Peki diyelim ki biz siz ama sadece optikten mi alınır, marketten gözlük alınır mı?
2: Şimdi optisyenler, yani gözlükçülerimiz, sattıkları ürünün sorumluluğunu üstlenen kişiler.
1: Evet.
2: Bunlar denetimli geliyor,
1: Hı.
2: belgeli. Dolayısıyla imal edilmiş bir güneş gözlüğünün yönetmeliklere uygun olarak yapılması, gereken güneş filtrasyonunu, güneş ışınının filtrasyonunu sağlaması denetlenmiş ve onlara sunulmuş oluyor. Onlar da bunun sorumluluğunu alıyorlar. Marketten alınan bir gözlük camı belki sadece renkli bir cam da olabilir.
1: Hı.
2: Hani bunu bilmenin çok olanaklı olmadığını düşünüyorum açıkçası.
1: Peki hocam, diyelim ki o marketten aldığımızın üzerine de bir bant koyu vermişler canım, UV 400 yazıyor. Ben de onu gördüm. Aldanırım ben onu. Bunun bir yaptırımı
2: İşte
1: var mı?
2: yaptırım konularına, tabii bu benim alanım olmadığı için bunun
1: Evet.
2: hukuki kısmı,
1: Hı.
2: onu belki bir optisyen arkadaşımıza sormak daha uygun olur.
1: Evet.
2: Sadece gıda da dahil olmak üzere biliyorsunuz bir sürü alanda
1: Hı.
2: böyle uygun olmayan hani taklitler,
1: Evet.
2: işte sahtekarlıklar olabiliyor.
1: Evet.
2: Yani gıdalarda bile yanlış etiket basılabiliyorsa gözlükte neden
1: Neden
2: basılmasın?
1: olmasın diyorsunuz, değil mi?
2: Haklısınız, olabilir
1: Evet.
2: elbette.
1: Evet.
2: İşte bu nedenle belki bu işin kendi uzmanından bu alışverişi yapmak daha güvenli olabilir.
1: Doğru söylüyorsunuz,
2: Oraya
1: evet.
2: basılmış bir etiket,
1: Hı.
2: yani bir aldatmaca olabilir tabii.
1: Olabilir.
2: Hani olmayacağına dair bir şey, yani
1: Diyebiliriz.
2: olduğuna ya da olmadığını iddia
1: Hı.
2: edemeyiz, ama
1: Hı.
2: gözlükçünüzden aldığınız bir gözlüğün gerçek güneş gözlüğü olduğuna güvenebiliriz.
1: Evet, şimdi o zaman Doktor Ebru Nevin Çetin'in söylediğine göre sevgili dinleyenlerimiz, bizim gözlüğü gidip marketten almamamız öneriliyor bize uzmanlar tarafından. Çünkü bunun gerçekten bir aldatmacı olabileceği bir tarafı var. Kendimizi korumak için bunu yapmalıyız. Peki, diyelim ki biz gözlükçüye gittik ama işte bin bir çeşit ve bin bir nasıl söyleyeyim size, fiyat aralığında gözlük bulabilmek mümkün. Pahalı gözlük var, uygun gözlükler var. Şimdi burada biz kimileri diyor ki işte orada cama para veriyorsun, kimisi diyor ki yok, çerçeve pahalı olan. Ama neticede bizim için pahalı olan gözlük mü koruyucudur?
2: Bir gözlüğün koruyucu olması için çok pahalı olması gerekmeyebilir.
1: Güzel.
2: Yani makul fiyatlarda
1: Hı.
2: koruyucu gözlükler olabilir. Eğer gözlükçünüzün size önerdiği farklı fiyat aralıklarındaki gözlüklerin hepsi UV 400 korumalıysa, bu kalite standart belgesi varsa, bu
1: Hı.
2: durumda fiyat farkı biliyoruz ki bazen tasarım ürünü olmasıyla da çok ilişkili oluyor.
1: Tabii.
2: Yani

0: Ne bu işte designer ürünlerinden hani
1: Doğru.
0: tasarımcıların moda markalarının ürünleri popüler oldukları için daha pahalı olabiliyorlar. Ama burada kalite açısından bakıyorsak sertifikalıysa filtrasyon hani belgesi varsa UV400 ise bunu gözlükçünüz öneriyorsa bunların hepsi koruyucudur. Ama belki de sizin hoşunuza giden modeliyle, rengiyle, işte dizaynıyla bir ürün daha pahalı olabilir. Hani bu durumda hepsini aynı derecede koruyucu gibi öngörebiliriz. Ama fiyat farkları bazen işte bir moda markasının ürünü ise örneğin çok artabiliyor. O daha iyi koruyor anlamına gelmeyebilir
1: Gelmez.
0: demek istiyorum.
1: Tamam,
0: Evet.
1: tamam. Bunu
0: Aynı şey giyim kuşamda da öyledir ya. Aynı
1: tabii.
0: ham maddeden yapılır ama çok ünlü bir modacının imzasını taşıyorsa
1: Tabii.
0: yapıldığı madde aynı madde olsa bile onun fiyatı farklı olabilir.
1: Doğru.
0: Bunlara dikkat edilebilir.
1: Tamam.
0: Burada yine kendi hani güvendiğiniz bir kişiden bu hizmeti alıyorsanız bunlar UV filtresi aynıysa tasarım ürünü değilse de sizi
1: Tabii.
0: koruyacaktır ve belki fiyatı daha uygun olacaktır.
1: Tamam, bu konuya da açıklık getirmiş olduk. Demek ki alacağımız gözlüğün pahalı olması bizim korunmamız anlamında herhangi bir önem arz etmiyor. Bir tasarım ürünü olabilir, farklı bir marka olabilir. Mühim olan UV400 olması. Bu bizim kriterimiz. Peki biz güneş gözlüğünü aldık, optikten aldık. Gayet güvenli bir gözlük olduğunu biliyoruz ve bizi koruyacak. Biz bu gözlüğü sadece güneşli havalarda mı takmalıyız? Yoksa kışın bulutlu bir havada bizim takmamız için bir vesile olmalı mı? Ya da yok, hiç gerek yok mu diyeceksiniz?
0: Şimdi kışın da bazen ışıma olabiliyor. Yani UV yine kışın da olabiliyor yazın kadar olmasa da. Eğer dışarı çıktığınız zaman gözleriniz kamaşıyorsa, rahatsız oluyorsanız bulutlu bir havada bile takabilirsiniz. Takılmasına bir sakınca yoktur. Yani takmanın bir zararı yok. Ama yazın takmamanın zararları çok diyebiliriz.
1: Çok.
0: Şimdi kışın takma ihtiyacı hissediyorsanız takmanızda hiçbir zarar yok.
1: Anladım. Peki hocam şimdi şöyle bir söylenti de var. İşte güneş gözlüğü kullanırsan sağlıklı güneş gözlüğünü, yani UV400 olduğu kriterini bir kere bir yere koyalım. Böyle olduğunu düşünelim. Güneş gözlüğü kullandığımızda göz numaranız artar diyorlar. Böyle bir şey var mı?
0: Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir
1: Peki
0: şey yok.
1: ya sürekli güneş gözlüğü kullanmanın göz tembelliğine sebep olması gibi bir şey söz konusu mu?
0: Hayır, göz tembelliği çocukluk çağı hastalığıdır. Göz tembelliğinde çocuk küçükken hani doğduğunda ya da sonrasında görmenin gelişimini olumsuz etkileyecek bir durumu varsa, mesela bir gözü kayıyorsa ya da çok yüksek numaraysa ya da o gözde göz kapağı düşükse örneğin. Kısacası gözlerin birlikte bir cisme bakıp aynı kalitede görüntüyü beyne iletemediği durumlarda bu sorunu yaşayan göz gelişemez, görme yolları gelişemez ve o gözün görme kapasitesi düşük kalır. Buna tembellik diyoruz. Bu bir çocukluk çağı hastalığıdır. Güneşli gözlük kullanımıyla hiçbir
1: Hiç
0: ilişkisi
1: ilgisi
0: yoktur.
1: yoktur. Çok güzel.
0: Hayır, hiç yok.
1: Hocam polarize kelimesi neyi ifade ediyor? Polarize gözlükle UV koruma örneğin aynı şeyler midir?
0: Hayır, aynı şeyler değil. Polarize gözlük, polarize camlar yansımayı daha çok engelleyen, kamaşmayı daha çok engelleyen camlardır. Güneş koruması ile aynı şey değildir. Bazı kullanım alanlarında polarize camlar bir avantaj olabilirler. Ama mesela ekran karşısında gibi. Ama yanlış bilmiyorsam mesela pilotların polarize cam kullanımı çok uygun olmuyor. Yani bazı meslek gruplarında görme kalitesine olumlu hizmet ederken bazen de bu dezavantaj yaratabiliyor. Dolayısıyla hangi amaçla çok kullanacağınızı da belki iletebilirsiniz daha farklı önerileri almak için. Kısacası polarize cam güneş koruması ile ilişkili bir şey değil.
1: Değil.
0: Kamaşmayı daha azaltan bir cam teknolojisidir.
1: Tamam. O örneğin biz polarize camı günlük hayatımızdaki kullandığımız gözlüğe de o zaman uygulanıyor, belki bizim haberimiz bile yok,
0: Uygulanabilir
1: değil mi?
0: elbette elbette elbette kamaşmayı daha çok azaltır birçok kişi o yüzden daha çok tercih edebiliyor.
1: Daha çok tercih edilebilir. Tamam. Bu günlük işte dereceyle işte yakın gözlüğümüz, uzak gözlüğümüz, astigmat gözlüğümüze uygulanacak bir şey polarize kelimesini. Oradan anlıyorum. Ultraviyole UV olanlar tamamen güneş gözlüğüyle ilgili. Peki, az evvel belki bu soruyu sordum ama Bunu bütünleyecek bir başka şey de eklemiş olayım. Hangi renk tercih edilir dedim. Siz bunu kullanım alanına göre ayarlamanız lazım dediniz. Bir diğeri de çerçeve konusu. Acaba büyük çerçeveli gözlükler daha mı koruyucu hocam?
0: Büyük çerçeveli gözlükler güneşin göze ve kapaklara ulaşmasını daha etkin şekilde kesme olanağı sağladığı için avantajlıdır. Küçücük bir güneş gözlüğü, yani küçücük bir çerçeveden bahsediyorsak içindeki cam da tabii ki daha küçük olmak zorunda. Bu durumda üst kısmından, kenarlardan göze saçılarak ulaşma oranı artıyor. Büyük bir güneş gözlüğü, hele de böyle kenarlara doğru hafif kavisli olanlar var. Bunlar daha etkin bir şekilde güneş koruma sağlayacaklardır. Kenardan, üstten girmesini, gözlükten sıçılmasını engelleyeceklerdir. O yüzden büyük güneş gözlüğü daha koruyucudur, evet.
1: Tamam.
0: Büyük çerçeveli güneş gözlüğü demek istedim.
1: Minicik bir soru daha. Yani yanıtını tahmin edebiliyorum ama ben yine de bir profesörden duymak istiyorum. Lens kullanan bir kişi, dereceli lens kullanan bir kişi güneş gözlüğü kullanmalı mıdır? Yoksa lens zaten korur mu?
0: Şimdi lens UV koruması olduğunu düşünsek bile korneye yapışıyor. Yani gözün renkli tabakasını hayal edin. O renkli tabakasından çok az daha büyük olur yumuşak lensler özellikle.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani korneyi örter, biraz kenara taşar. Buradan da gözün geri kalan beyaz dokusunu hiç örtmediğini ve kapakları da korumadığını söyleyebilirim.
1: Tabii. O yüzden kullanmalıdır. Tabii ki
0: Evet, yani
1: kullanmalıdır.
0: o öbürünün yerine geçen bir durum
1: Değildir
0: değildir.
1: asla. Tabii.
0: Değildir.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Yok, bunun yanıtını tahmin ediyordum da yine de sorayım ben dedim. Ama belki aklımda soru işareti olanlar vardır hocam. Ebru hocam çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Ebru Nevin Çetin, göz hastalıkları uzmanı. Eksik olmayın hocam. Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim Yasemin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Kolay gelsin hocam.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, memlekette saatlerimiz 10.45'i gösteriyor. Memleket treni devam ediyor. Şimdi öyle güzel bir lokomotife geldik ki orada bir kitaplık var. Türk ve dünya edebiyatının seçkin yazarları, şairleri ve eserlerinden örnekler verdiğimiz bu bölümümüzde bu hafta konumuz romancı, siyasetçi, akademisyen ve öğretmen. Kurtuluş Savaşı'nda cephede görev alarak Halide Onbaşı unvanını almış, kadın hakları savunucusu olmuş ve Cumhuriyet döneminde milletvekilliği ile üniversitede profesörlük yapmış Halide Edip Adıvar ve 1917-1918 yıllarında yeni mecmuada tefrika edilen ve 1918'de de basılan Mevut Hüküm adlı eser. Evet, biz bu eserden bahsedeceğiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyesi Doktor Merve Akbaş. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Yasemin Hanım.
0: Evet, Merve hocam bugün bize kitabıyla birlikte geldi elbette. Ama elbette sizin merak ettiğiniz konulardan biri neden Halide Edip adı var ve neden Mevut Hüküm'dür? Biz neden bu iki ismi seçtik hocam? Bize önce bir anlatın
1: Evet,
0: isterseniz.
1: tabii. Halide Edip bizim önemli kadın romancılarımızdan biri hakikaten ve oldukça da üretken bir yazar. Onun eserlerinde Osmanlı'nın son dönemine dair birçok konuyu görebiliyoruz. İşte İkinci Meşrutiyet dönemindeki toplumsal hayatı ki bu romanda mevzu bahis olur. Mütareke yılları, milli mücadeledeki, o Kurtuluş Savaşı'ndaki olup bitenler, yeni kurulan Türkiye'de yeni dinamikler, bunların hepsini Halide Edip Adıvar'ın romanlarında görebiliyoruz. Mevut Hüküm de doğrusu biraz bilinmeyen ya da üzerine
0: Evet.
1: durulmayan romanlarından biri diyebiliriz.
0: Yani
1: Yani
0: arama çubuğuna Halide Edip Adıvar diye girdiğimizde önde
1: karşımıza,
0: gelen eserler arasında çıkmıyor
1: evet, ilk
0: örneğin.
1: çıkan eserlerden biri değildir. Şöyle de bir aslında rastlantı oldu. Bugün üniversite sınav sonuçları açıklandı
0: Evet.
1: ve orada bir edebiyat sorusu iptal edildi. O soru da Halide Edip Adıvar'ın yine bir romanıyla ilgiliydi.
0: Nasıl bir
1: Handan
0: soruydu
1: romanıyla
0: hocam?
1: ilgiliydi. Aslında şöyle, soru kökünde Handan romanını işaret eden bir tarif var. İşte roman kahramanlarının isimleri verilmiş ve bu roman işte hangisidir diye sorulmuş. Ancak roman kahramanlarından birinin adı Neriman yazılmalıyken Nermin olarak yazılmış.
0: Evet.
1: Burada ya bir daktilo hatası vardı ya da belki eski harfli metni aktarırken orada Neriman'ı Nermin okudular ve o öyle basıldı ve materyali kullanan kişiler de onu öyle doğru kabul ettiler.
0: Evet, ama yanlış.
1: Evet.
0: Yani
1: Böylece soru iptal
0: ve
1: edildi. Bu
0: evet.
1: sıra Halide Edip Adıvar'ın gündemde olması aslında
0: Evet.
1: biraz bununla ilgili diyebiliriz.
0: Bizim seçimimizde bu olmayabilir ama bugün
1: Evet.
0: soru iptal edilmiş.
1: Evet, bu sabah açıklanmış ve bunu da duyurmuşlar iptal edildiğini sorunun. Mevut Hüküm, Mevut ne demek? Aslında
0: Ne
1: belki biraz
0: demek?
1: onun üzerinde
0: İyi olur
1: durmalıyız.
0: hocam.
1: Kelime anlamı, vaat edilmiş, vaat edilen bir hüküm.

0: durum var burada. Yani söz, bir şeyin sözü verilmiş. Eserin adına baktığımız zaman bunu anlıyoruz. Mevcut hükümde belirgin bir şekilde tıp dünyası, doktorluk mesleği ve meşrutiyet yıllarında doktorluk mesleğinin Osmanlı'da nasıl sürdürüldüğü iyi örnekler, mesleğin iyi temsilcileri ve kötü temsilcilerini görebiliyoruz. Bir taraftan da Türkiye'nin sosyal problemlerine, Osmanlı'nın geç döneminde sosyal problemlerine tanıklık ediyoruz. Şöyle, roman kahramanı Kasım Şinasi, genç bir doktor. Sultan II. Abdülhamit iktidarındayken, yani 1908'den önce olmalı, Avrupa'ya bugünkü uzmanlık diyebiliriz, uzmanlık eğitimi almak üzere giden bir doktor.
1: Kasım Şinasi.
0: Kasım Şinasi, romanın baş kahramanı.
1: Tamam.
0: Kasım Şinasi Avrupa'da eğitim görüyor ve o eğitim süresini de biraz uzatıyor. Çünkü oradaki laboratuvar ortamlarından daha fazla faydalanmak istiyor. Efendim, daha farklı bir bilim dünyasıyla orada karşı karşıya kalıyor ve Türkiye'ye dönüyor. Yani Osmanlı'ya döndüğünde de böyle bir hizmet vermek istiyor. Daha iyi bir hizmet vermek istiyor. Bu sebeple kendini olabildiğince geliştirmeye gayret eden bir doktor. Ve döndüğü zaman anne babasının tek çocuğu,
1: Tıp
0: ancak
1: doktoru
0: onlar
1: değil mi
0: tıp
1: hocam?
0: doktoru, tıp doktoru evet. Ve döndüğü zaman amcasının evinde görüyoruz Kasım Şinasi'yi. Amcası, amcasının eşi ve yeğeni. Sonra romana küçük bir kız çocuğu giriyor. Atife isminde. Şimdi romanın seyri buradan sonra değişmeye başlıyor. Bu Atife Kasım Şinasi'nin yengesinin yeğeni oluyor.
1: Yani amcasının
0: Amcasının,
1: karısının yeğeni.
0: evet,
1: Tamam.
0: ama Kasım Şinasi'nin yengesiyle bu Atife'nin annesi Sara üvey kardeşler. Ve Sara'nın hastalıklı bir kadın olduğunu görüyoruz. Ya yani sürekli hasta, sürekli hasta. Ve sonra roman ilerledikçe şunu görüyoruz ki aslında onun eşi bir subay ve eşinden aldığı bir zührevi hastalık var. Şimdi bu yıllarda Osmanlı'da ve dünyada tabii ne yazık ki Birinci Dünya Savaşı yıllarında diyelim, zührevi hastalıklar bir salgın düzeyine geliyor. Hatta Osmanlı'da, İstanbul'da ilk defa bu nizamnamelerin çıkarılması, hastanelerin, özel kliniklerin açılması, frengi, bel soğukluğunu tedavi etmek için bu yıllara denk geliyor. Ve hatta bazı asker günlüklerinden de şunu görüyoruz ki artık cepheye kadar sıçramış bir şey var. Ya yani cephedeki askerlerde dahi görülen bir hastalık bu. Bunun tabii birçok sebebi var vesaire. Ama romanda işlenen esas mesele şu. Bir kadın romancı olarak ve bir erkek kahramana bunu söyletmesi Halide Edebi'nin çok kıymetli. Ben bunu çok kıymetli buluyorum. Kasım Şinasi çok şey bir doktor. Hem işinin ehli hem de çok vicdanlı bir doktor. Aynı zamanda da bu Avrupa'da aldığı eğitime bağlanıyor romancı tarafından sürekli. İnsanları çok iyi gözleyen, çok iyi analiz eden, bir bakışta hemen onları teşhisi koyan, yani daha çok böyle psikiyatrik durumları tabii. Bu kadın histerik görünüyor, bu çocuk işte çok kıskanç bir çocuk gibi böyle bazı ayaküstü tanılarına denk geliyoruz. Teşhislerine denk geliyoruz Kasım Şinasi'nin. Kasım Şinasi döndüğü zaman gitmeden önceki hocasıyla önce bir görüşme yapıyor ve bu görüşmede açmak istediği muayeneyi ve bu muayenenin şartlarını konuşuyor. Ve işte eski arkadaşlarıyla bir
1: Muayenehaneyi mi?
0: muayenehane, muayenehane.
1: Muayenehane.
0: Evet,
1: Tamam.
0: affedersiniz, muayenehaneyi açacak ve ondan bir
1: Yardım istiyor bu
0: yardım istiyor.
1: konuda.
0: Evet, yani ne yapabiliriz, nasıl olabilir diye.
1: Atife bu arada hikayemizin neresine geldi şu anda?
0: Atife hala bir fon olarak dolaşıyor. Onun sevdiği, himaye ettiği, işte çocuk gibi, kendi çocuğu gibi görmeye başladığı ve yetişmesine vesile olmak istediği bir kız çocuğu. Bir yandan muayenehaneyi açacak ve bu süreçte şunu görüyoruz. İki eksende ilerliyor. Muayenehaneyi açmadan önce işte insan profili. Doktora giden, erkek doktora giden hastaların tabaka tabaka ayrımı, sosyal tabakalara göre. İşte zengin kadınlar şunun için gelirler. Yoksul kadınlar zaten doktora gelmezler. Onları zaten eşleri doktora getirmez gibi. Ve burada hem kadına toplumda, hem erkeğe, hem kadının yerine, hem doktorların yerine, doktorlara yüklenen misyona ve bir taraftan da görevini ne yazık ki kötüye kullanan doktorlara. Şimdi bu her dönemde olduğu

0: bu dönemde de var. İşte bugünkü tabirle hani bıçak parası denir ya.
1: Evet,
0: bu
1: evet.
0: gibi işte ücretler alanlar vesaire gibi şeyler açıklanırken diğer taraftan Atıfe'nin annesi Sara ile tanışıyor. Ve Sara'dan aslında etkileniyor ve Sara'nın o nasıl diyebiliriz? O hastalıklı hali de onu bir yerde cezbediyor. Ve Kasım Şinasi Sara'nın kocasını kliniğinde muayene ediyor. Muayenehanesinde muayene ediyor ve onun frengi hastası olduğunun teşhisini koyuyor.
1: Tamam.
0: Ve Sara'daki durumun da artık bununla ilgili olduğunun farkında.
1: Tamam.
0: Ve tabii Atife'yi de çok gözetiyor. Atife ileride büyüyünce doktor olmak istiyor. Onun eğitimi için teşvik ediyor. Derken Sara'nın eşi vefat ediyor. Ve Sara ile Kasım Şinasi evleniyorlar.
1: Tamam.
0: Şimdi bir taraftan Kasım Şinasi iyi bir doktorken diğer taraftan Sara'ya çok bağlanıyor. Ve Sara'nın hem eski evliliğini kıskanıyor hem hayatına yeni giren hayatlarına çevrelerine giren yeni erkeklerden de sakınıyor. Ve Sara'nın da hastalıklı bir karakter olduğunu kendisi de biliyor. Hezeyanlarının olabileceğini. Diyor ki ben çıldırmaktan çok korkuyorum. Çıldırarak ölmekten çok korkuyorum. Lütfen benim çıldırmama müsaade etme. Sara diyor. Böyle bir hale gelirsem eğer bir gün beni öldür.
1: Oy.
0: Evet. Ve mevut hüküm işte bu aslında verilen söz. Ve Kasım Şinasi bunun sözünü veriyor.
1: Evet.
0: Halbuki Sara'nın biz bu süreçte hezeyanlara kapılmaktansa çalışma hayatına girerek. Çünkü Kasım Şinasi bir muayenehane açıyor. Daha büyük bir muayenehane açıyor. Orada daha yoksul insanlara işte haftanın birkaç gününde hizmet veriyorlar. Ücretsiz muayene ediyorlar. İşte kadınlar doğum yapabiliyorlar burada vesaire. Bakımları üstleniliyor. Çalışmaya başladıkça kendini daha iyi hissediyor. Hayata
1: Çok
0: daha
1: güzel.
0: iyi tutunan bir kadın.
1: Ya.
0: Ama Kasım Şinasi'nin onu etraftan kıskanması İşte bu sonu
1: Nasıl bir
0: getiriyor.
1: dilema bu, değil mi? Yani bu ikilem.
0: Evet.
1: Yani hem sağlıklı olsun istiyorsunuz hem de gözünüzden esirgemek istiyorsunuz.
0: Evet.
1: Kıskançsınız.
0: Evet.
1: Ya bu çok zor bir şey.
0: Evet.
1: Ne oluyor sonuç?
0: Söyleyeyim mi sonu?
1: Söylemeyeceğim. Ben okuyamayacağım romanı.
0: Sonunda...
1: Söyleyeyim mi Allah bence okuyamayacaklar için.
0: Sonunda tabii kendisi bir hekim olduğu için bir zehir enjekte ediyor.
1: Ya.
0: Ve evet Sara'yı öldürüyor.
1: Evet.
0: Evet. Yani o da aslında verdiği sözü tutmuş gibi görünüyor.
1: Bence öyle değil.
0: Tabii ki.
1: Ben burada şimdi başka bir tartışmaya başlıyoruz hocam. Sizce evet geldiğimiz noktada bir de sevgili dinleyenlerim şunu da notunu ben düşeyim. Bunu hem hocama soru olarak soracağım hem de bir sonucu bir beraber bir analiz edelim. Bu romanı
0: Emil Zola'ya ithaf ediyor. Evet.
1: Biliyoruz
0: evet.
1: Halide Edip'in. Neden? Onu da bir açıklayalım.
0: Çünkü onun edebi anlayışından çok etkileniyor. Sadece tabii Halide Edip de değil. Bu devrin diğer romancıları için de Emil Zola önemli bir figür diyelim. Önemli bir romancı. Tabii Emil Zola'nın işlediği konulardan birisi mesela kıskançlıktır.
1: İşte burada olduğu
0: gibi. Evet, burada olduğu gibi. Burada çok belirgin şeylerden birisi.
1: Kıskançlık ve tutku.
0: Tutku. Yani çok tutkuyla bağlanıyor. Ve eserin ilk sayfalarını yani başlarına doğru baktığınız zaman Kasım Şinasi son derece aklı başında, son derece analitik düşünebilen.
1: Ya, evet.
0: Mesleğinde başarılı, iyi kalpli birisi.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Yani o Atife'yi yetiştirmek istemesi.
0: O yetiştirme isteği bir tarafta, diğer tarafta işte yoksul insanlara haftanın birkaç günü kendi muayenehanesini açmak isteği, onların ücretsiz bir şekilde işte muayenelerini gerçekleştirmesi, muayene etmesinin yanında bir de tabii ilaçlarının hazırlanması ve verilmesi, uygulanması gibi şeyler var. Bunlara kadar ilgilenirken
1: iyi ve yardımsever bir insan. Bir de tabii burada Otello devreye giriyor.
0: Yani evet
1: William
0: böyle bir takım
1: Otello tragediyasına benzeyen bir yanında.
0: Evet böyle bir yorum da var bir taraftan. Edebiyat tarihçilerinden bir hocanın işareti üzerine hatta birkaç bilimsel çalışma da var herhalde. O Otello'daki kıskançlık meselesinin burada da işte işlenmesi ve en sonunda felaketine sebep olması.
1: Evet ama bu Mevut Hüküm adlı romanda bence tiyatroya çok rahat
0: uygulanabilir.
1: Uygulandı mı yoksa bilmiyorumdur belki.
0: Bildiğim kadarıyla yok.
1: Evet.
0: kadarıyla yok.
1: Evet. Sonucu tabii analiz etmek konusunda yani siz mutlaka bu konuda çalışmışsınızdır hocam. Bilmiyorum hangisiydi sizce? Doğru olan bu muydu? Yani roman yazar bunu yazmış ama hani buradan çıkarılacak ders nedir diye.
0: Evet. Yani

0: yani
1: burada tabii
0: düşündüğümüzde.
1: didaktik bir bakış mı Halil Edip'in verdiği? Arkada bir fon gibi ilerleyen bir devir eleştirisi var, bir toplum eleştirisi var. Bir de kahramanın dönüşümü var. Yani kahramanın adım adım buraya doğru sürüklenmesini görüyoruz Kasım Şinasi'nin. İşte kıskançlık duygusunun insanın nasıl zihnini bulandırdığını.
0: Trajedi ama.
1: Tabii.
0: Kesinlikle
1: Tabii.
0: trajedi.
1: Tabii. Yani zihnini nasıl bulandırdığını ve onun nasıl felaketine yol açabileceğini görüyoruz bir
0: Oysa ki
1: tarafıyla.
0: bunun hani diğer yönünü düşündüğümüzde bu karakteri, onun iyileşmesi aslında onların mutlu bir hayata devam edebilmeleri
1: Evet.
0: için kadını olabildiğince sosyalleştirseydi, bıraksaydı ve gerçekten hani kıskançlık duygusunu da yenebilseydi, o zaman bambaşka bir son olabilirdi
1: O
0: bu
1: zaman
0: romanda.
1: roman olmazdı.
0: Doğru. O zaman roman olmazdı. Biz buna tragedya demezdik. Bambaşka bir şey olurdu,
1: O
0: değil mi?
1: zaman çatışması olmazdı ve bu
0: Çatışma,
1: bir,
0: değil mi?
1: evet,
0: Her
1: bu bir roman
0: hikayede bir
1: olmaz.
0: çatışma olmak
1: Mutlaka
0: zorunda, değil mi?
1: iç çatışmalar ve karakterlerin birbiriyle
0: Karakterin.
1: çatışması.
0: Evet. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Yani hani okumayacağım dedim ama yine de aklımda şöyle bir kaldı. Kim bilir dedim, bunu nasıl anlatmıştır şimdi
1: Çok
0: Halide
1: sevindim.
0: Edip diye.
1: Çok sevindim.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok
0: Evet,
1: teşekkür ederim.
0: sevgili dinleyenlerimiz, Doktor Merve Akbaş, Ankara Cibayran Veli Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı Yeni Türkçe Edebiyatı Kürsüsü öğretim üyesi bizimle birlikteydi. Evet, Halide Edip'ten bahsettik. Hocamız konuşmasının başında bize zaten ne kadar kıymetli bir şahsiyet olduğunu anlatmıştı. Kurtuluş Savaşı'ndan bildiğimiz ve çok değerli bir kişilik. Evet, böylelikle nihayetlendiriyoruz programımızı. Betül Yazar, Hatice Yılmaz Alaca birlikte hazırlıyorlar. Burak Araroğlu'na teşekkür ederiz. Ben Yasemin Pamukçu, hoşça kalın.
2: Türkiye'de saat 11.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran'da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt'te Bahreyn Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayınladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşme Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleştiriliyor. İsrail askerleri ülkenin güneyindeki bir bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı da yerinden edilmiş durumda. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında gerginlik artıyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada Suudi Arabistan yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak ve ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlandı. Suudi Arabistan ise deniz ablukasının kararını kınadı. Riyad'dan yapılan açıklamada uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak amacıyla tüm önlemleri alacağını duyurdu. Türk savunma sanayinin köklü ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi, insanlı insansız uçak işbirliğinde ulaştıkları son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin sonuçlar

Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözlerinde serdi. Yunanistan'ın Anadolu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini söyledi. Farklı coğrafyalardan sinemanın güçlü isimlerini bir hafta boyunca İstanbul'da buluşturan TRT 12 Punto 2026 tamamlandı. TRT tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunda geleceğin filmlerine yön verecek projeler ödüllendirildi. Program boyunca bu yıl jüri başkanlığını üstlenen 2 Oscar ödüllü İran yönetmen Asghar Farhadi'ye sinema severlerin ilgisi yoğundu. Meyspor Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertler taraftarlarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32 ve Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Gönülden notaya başlıyor.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dünya sinema tarihinde direnişin simgelerinden biri haline gelen 1981 yılı yapımı Çöl Aslanı Ömer Muhtar adlı filmden söz edeceğiz. Mısırlı yönetmen Mustafa Akkad'ın imzasını taşıyan bu epik yapım, 1920'li yıllarda İtalyan işgaline karşı Libya halkının verdiği mücadeleyi konu alır. Filmde usta oyuncu Anthony Quinn, asıl mesleği öğretmenlik olan ancak vatanını savunmak için zaman içinde bir halk liderine dönüşen Ömer Muhtar karakterine can verir. Yapım, modern bir orduya karşı çok kısıtlı imkanlarla yürütülen bağımsızlık savaşını en ince ayrıntılarıyla, detaylarıyla beyaz perdeye taşır. Hikaye, Libya çöllerindeki atmosferi Anthony Quinn'in sakin ve kararlı oyunculuğuyla birleştirerek etkileyici bir tarihi portrede çizer. Filmde İşgalci General Grazanyan ile Ömer Muhtar arasındaki stratejik ve ahlaki çatışma, güç ile hakikat arasındaki ayrımı net bir şekilde ortaya koyar. Çöl Aslanı bir toplumun esarete karşı sergilediği birliği ve bir liderin inançları uğruna göze aldığı fedakarlıkları konu edinir. Marie Jarre tarafından bestelenen müzikleriyle de desteklenen film, tarihsel bir dönemi sinemanın destansı diliyle izleyiciye aktarır. Filmin finalindeki duruş, bireysel bir yenilgiden, teslimiyetten ziyade bir fikrin ve özgür bir ruhun hür kalmaya devam edeceği mesajını döne döne verir. Özetle, Ömer Muhtar Çöl Aslanı filmi hem bir savaş hem de bir onur mücadelesinin tarihe düşülen notu niteliğindedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Gülün Bilen, haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran'da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayınladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşme Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleştiriliyor. İsrail askerleri ülkenin güneyindeki bir bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı da yerinden itilmiş durumda. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında gerginlik artıyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama Suudi Arabistan'dan yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak ve ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlandı. Suudi Arabistan ise deniz ablukası kararını kınadı. Riyad'dan yapılan açıklamada uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak amacıyla tüm önlemleri alacağını duyurdu. Türk savunma sanayinin kılıklı ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi insanlı insansız uçak işbirliğine ulaştıkları son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin sonuçlar Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini söyledi. Farklı coğrafyalardan sinemanın güçlü isimlerini bir hafta boyunca İstanbul'da buluşturan TRT 12 Punto 2026 tamamlandı. TRT tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunda geleceğin filmlerine yön verecek projeler ödüllendirildi. Program boyunca bu yıl jüri başkanlığını üstlenen iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'ye sinema severlerin ilgisi yoğundu. Mespor Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertler

taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Üsküp 32, Saraybosna 23, Karşıyaka 22 olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: 20. yüzyılın en iyi kitaplarından biri seçilen, küçük cümleler büyük anlamlar taşıyan, 7'den 77'ye herkese hitap eden ve tekrar tekrar okunası bir kitapla karşınızdayız.
1: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir.
0: Bir kitapta okumuştum. Gerçeğin mayasının gözle görülemediğinden bahsediyordu. Ne vardı kitapta? Bir tilki, bir boğa yılanı, küçük bir kuzu, bir Türk gökbilimcisi, asteroid B612. Hangi kitaptan bahsettiğimize dair bir fikir oluştu mu? Bazı kitaplar vardır. Her yaşta ilk kez okunuyormuş gibi hissettirir. Sanki sayfalar sizi hatırlıyordur, siz sayfaları değil. Görünürde bir çocuk masalıyla karşı karşıyasınız ama kapağını kapatırken içinizde bir şeyin sessizce yerinden oynadığını hissediyorsunuz. Tarif edemiyorsunuz fakat bir şeyin değiştiğini biliyorsunuz. Bunu mümkün kılansa daha ilk sayfada kendini ele veriyor. İthaf. Yazar bu kitabı arkadaşı Leon Vere adamış. Ama bunu yaparken sıradan bir sevgili dostuma notuyla dememiş. Çocukken Leon Vere olan haline demiş ve hemen ardından bu kitabı çocuk olan tüm yetişkinlere diye eklemiş. Daha bir kelime okumadan yazar bize şunu söylüyor. Bu kitabı okuyacaksan içinde hala bir çocuk yaşıyor demektir. Peki o çocuk nerede? Büyüdük. Okula gittik, sınavlara girdik, işe başladık. Hayat bize hep aynı şeyi söyledi. Pratik ol, gerçekçi ol, ölçebileceğin şeylere değer ver. Biz de yavaş yavaş öğrendik ölçülemeyen şeyleri küçümsemeyi. Hayal kurmayı erteledik, sorular sormayı bıraktık. İçimizdeki o meraklı, şaşıran, her şeyi ilk kez gören çocuğu bir yerlere gömdük. İşte bu kitap o çocuğu bulmak için yazılmış. Fransa'da 20. yüzyılın en iyi kitabı seçildi. Bugüne dek 600'den fazla dile çevrildi. Her yıl 2 milyon yeni okura ulaşıyor. Ama sadece bu veriler değil kitabın büyüklüğünü anlatan şey. Kitabı böylesine büyük yapan, büyürken neleri kaybettiğimizle yüzleştirdik.

geliştirmesi. Hem de bunu çok yalın, çok çocukça, çok içten yapıyor. Hazırsanız o kitabın doğduğu yere gidiyoruz. Bir çöle. Yıl 1935. Paris'ten Saigon'a rekor kırmak için kalkan bir uçak var. Piste bekleyen pilot Antoine de Saint-Exupéry. Aristokrat bir ailenin çocuğu ama asıl kimliği gökyüzünde şekillenmiş. Uçmak onun için bir meslek değil, var olma biçimi. Uçak kalkıyor, saatler geçiyor, sonra bir şeyler ters gidiyor. Uçak Nil Deltası'nın yakınlarında Libya çölünün ortasında yere çakılıyor. İki kişi hayatta. Saint-Exupéry ve yardımcı pilotu André Prévost. Etraflarında yalnızca kum. Ufukta hiçbir şey yok. Su yok, yiyecek yok, yardım yok. 4 gün. 4 gün boyunca susuzlukla, seraplarla, ölümün o ağır nefesiyle boğuşuyorlar. 4. günün sonunda bir bedevi onları buluyor. Mucizevi bir şekilde hayatta kalıyorlar. O 4 gün Saint-Exupéry'nin içindeki bir şeyi sonsuza dek değiştiriyor. Çöl ona insanın ne kadar küçük, evrenin ne kadar büyük olduğunu fısıldıyor. Yıllar sonra o çöl bir kitaba dönüşüyor. Küçük Prens. Saint-Exupéry hikayeyi 1942'de vatanından çok uzaklarda sürgünde New York'ta yazıyor. Fransa işgal altında. Kitapları yasaklanmış. Ama o masasına oturuyor, sulu boyalarını açıyor. Evet, kitabın çizimlerini de kendisi yapıyor. Ve başlıyor çöle düşen bir pilotun hikayesini anlatmaya. Eleştirmenler çöle düşen pilotun karşısına çıkan o küçük adamın aslında yazarın kendisi olduğunu sık sık söylüyor. Çocukluğunu kaybetmiş, savaşın içinde bunalmış, anlam arayan bir adamın içindeki o saf, meraklı ses, yani Küçük Prens'in sesi, aslında Saint-Exupéry'nin kendine yazdığı bir mektup. Belki de bu yüzden bu kadar gerçek hissettiriyor. Çünkü hayal ürünü değil, ölümün kıyısından, bir çölden, bir adamın en derin yerinden çıkıp geliyor.

0: Şimdi o çöle iniyoruz. Büyük çölde uçağa arızalanan pilotun çok çok bir haftalık suyu var. Üstelik yapayalnız. Ta ki o tuhaf, incecik sesi duyana kadar. Karşısında nereden, nasıl geldiği belli olmayan küçük bir çocuk duruyor. Sakin ve kararlı bir şekilde sadece duruyor. Ve soruyor.
1: Lütfen bir koyun çizer misin?
0: Pilot şaşırıyor. Çölün ortasında uçağını tamir etmeye çalışırken, üstelik susuzlukla boğuşurken bir çocuk gelip ondan koyun çizmesini istiyor. Bu istek akla mantığa sığmıyor. Ama çocuk bekliyor. Sabırla ve ısrarla. İşte bu an kitabın bütün felsefesini içinde taşıyor. Büyükler önce koşulları değerlendirir, sonra karar verir. Çocuklarsa sadece ister. Çocuklar konuya doğrudan girer çünkü onlar için her an yaşanması gereken andır. Pilot çocuğun ısrarı karşısında dayanamayıp alelade bir koyun resmi çiziyor. Kötü çiziyor. Çocuk beğenmiyor. Tekrar çiziyor. Yine olmuyor. Sonunda içinde bir koyun olan sandık çiziyor. Küçük gülümsüyor. Tam da istediğim gibi oldu. Koyun sandığın içinde. Görünmeyen ama var olan. Bu kitabın sırrı bu küçük sahnede saklı. Pilot çocukken resim yapmayı seviyordu. İlk resmi fil yutan bir boğa yılanıydı. Bunu büyüklere gösterdi. Hepsi güzel bir şapka dedi. Kimse içindeki fili görmedi. O gün 6 yaşında olan pilot resim yapmayı bıraktı. Büyüklerin sayılarla dolu dünyasına adım attı. İçindeki o gören gözü kapattı. İşte küçük prens çölde ona o gözü geri veriyor.

Hepsi kendi küçük dünyasına o kadar gömülmüş ki dışarıdan bakan küçük bir çocuğun basit sorusunu duymuyorlar bile. Saint-Exupéry bu sahneleri yazarken mizah yapmıyor. Bir yaraya parmak basıp aynayı yüzümüze tutuyor. O gezegenler uzak değil, o büyükler yabancı değil. Onları tanıyoruz. Çünkü zaman zaman biz oluyoruz. Alkış bekleyen, güç gösterisi yapan, sahip olduklarını sayan, hiç görmeden harita çizen biz. Küçük prens her gezegende aynı şeyi fark ediyor. Bu insanlar yaşamıyor. Yaşıyormuş gibi yapıyor.

0: Prens sormaktan vazgeçmeden, çekinmeden, büyüklerin böyle olur dediği her şeye inanmadan soruyor. Sonra dünyaya iniyor. Bir gül bahçesiyle karşılaşıyor. Binlerce gül yan yana birbirinin aynı, şaşırıyor. Gezegeninde bıraktığı gülü kendisinin evrende bir eşi daha bulunmadığını söylemişti. Oysa işte karşısında gülüne tıpatıp benzeyen 5000 çiçek var. O anda bir tilki çıkıyor karşısına. Küçük prens tilkiyle oynamak istiyor. Tilki evcil olmadığından onunla oynayamayacağını söylüyor. Küçük prens bu kez de evcil ne demek sorusunun peşine düşüyor. Tilki ona bir şey söylüyor.
1: İnsanların artık anlamaya zamanları yok. Dükkanlardan her şeyi hazır satın alıyorlar. Ama dost satan dükkan olmadığından dostları da yok. Eğer dost istiyorsan beni evcilleştir.
0: Evcilleştirmek, seninle bağ kurmak, sana zaman vermek, senin varlığını benim varlığımın içine işlemek. Öyle ki sen uzaktan göründüğünde ben zaten hazır olayım. Öyle ki adımlarının sesi bile içimi ısıtsın. Hayatınızda sizi her gün aynı saatte bekleyen biri var mı? Daha kapı açılmadan içinizin ısındığı biri? Beklemenin kendisi de bir sevgi biçimi burada. Prens tilkiyi dinliyor. Sonra gül bahçesine geri dönüyor. Binlerce güle bakıyor ama bu kez farklı. Sessizce aralarında yürüyor.
1: Güzelsiniz ama boşsunuz. Kimse size canını feda etmez. Rastgele biri benim gülümü görse size benziyor sanır. Ama o tek başına sizin hepinize bedeldir. Çünkü ben onu suladım, cam şişeyle örttüm, parmaklıklarla korudum. Onun uğruna tırtılları öldürdüm.
0: Su verdim, korudum, onun için orada oldum. Bu cümleleri okurken sevdiğiniz biri geliyor aklınıza. Belki hala yanınızda, belki çoktan gitmiş biri. Ona verdiğiniz küçük zahmetler, onun için uyumadığınız geceler. Bunlar onu sizin için biricik kılıyor. Mükemmel olduğu için değil, sevginizi emekle büyüttüğünüz için. Saint-Exupéry için bu gül hayal ürünü değildi aslında. Bir metafor. Çünkü gerçek hayatta bir karşılığı vardı. Adı Consuelo'ydu. Eşi. İlham kaynağı, hem sevgilisi hem çilesi. Tıpkı kitaptaki gül gibi. Belki de bu yüzden gül bu kadar gerçek hissettiriyor. Çünkü sadece kurguda değil, yazarın yüreğinde de yaşıyor. Ve tilki fısıldıyor. Yalnız yürekle görebilirsin. Asıl önemli olan gözle görülmez. Programımızın başında bu cümleyi duydunuz. Şimdi o cümlenin nereden geldiğini biliyorsunuz. Hatta o cümleyi hissediyorsunuz.

Saint-Exupéry bu kitabı yazarken arkasında 100 yıllık bir gelenek vardı. Voltaire'in Candide'i gibi bir yolculuk, her durağında bir eleştiri, her karakterde insanı ayna tutuyor. Ama Voltaire alaycıydı, mesafeliydi. Saint-Exupéry ise tam tersine kırılgan ve

Paris'ten. Kitabın bir de görsel ruhu var. Saint-Exupéry çizimleri başkasına bırakmadı. Fırçasını aldı, o sarı saçlı, atkılı küçük adamı kendisi çizdi. Kitap 1943'te New York'ta basıldığında Dünya Savaşı'nın ortasında Fransa işgal altındaydı. Böyle bir ortamda çıkmıştı bu çocuk kitabı. Türkçe'ye ilk kez 1953'te çevrildi. Çeviren isim Türk şiirinin büyük ustalarından Ahmet Muhip Dranas. Dranas bu kitabı çevirirken yalnızca kelimeleri değil, o kırılgan tonu, o şiirsel nefesi de taşımaya çalıştı. Sonraki yıllarda Cemal Süreya, Tomris Uyar gibi isimler de bu kitaba el attı. Küçük Prens'e dokunan her kalem ondan bir şeyler aldı, ona bir şeyler kattı. Kitap birçok kere beyaz perdeye taşındı. 1974'te Stanley Dunn'ın müzikal bir film çekti. Sahnede Bob Fosse yılanı canlandırdı, Gene Wilder tilkiyi. Kült bir film oldu zamanla. 2015'te ise Mark Osborne modern bir animasyon yaptı. Kitabı doğrudan aktarmak yerine kitabı okuyan küçük bir kızın hikayesini anlattı. Rachel Portman çocuklara ulaşabilecek bir opera yazmak istedi, aklına Küçük Prens geldi. 2003'te Houston'da sahnelendi. Bugün Küçük Prens 600'den fazla dile çevrilmiş, her yıl 2 milyon yeni okura ulaşıyor. Uzaydaki bir asteroide Küçük Prens adı verildi. Fransa'nın eski 50 franklık banknotlarında Saint-Exupéry'nin yüzü var. Yanında da Küçük Prens'in silüeti. Ama bütün bu rakamlar, bütün bu ödüller hiçbiri kitabın asıl büyüklüğünü anlatmıyor. Kitabın büyüklüğü şurada. 7'den 77'ye kadar herkes kitaptan kendine bir pay çıkarıyor. Bazı hikayeler zamana direnir. Çünkü anlattığı sadece bir döneme değil, insanın kendisine aittir.

Küçük Prens'i tam anlamak için onu yazan adamı da bilmek gerekiyor. Antoine de Saint-Exupéry masasında oturup hayal kuran, sonra kaleme sarılan biri değil. O uçtu, düştü, mahsur kaldı, savaştı, sürgüne gitti. Kitabındaki her sahne, her karakter, her cümle yaşanan bir gerçeklikten geliyor. Çöle düşen pilot, o pilot kendisiydi. 1935'teki Libya kazasından kurtulan, 4 gün ölümle burun buruna gelen bir bedevi tarafından bulunan o adam, aslında kendi içindeki o çocuğu arayan adamdı. Gezegenden gezegene geçen, her yerde anlamsız büyüklerle karşılaşan prens, savaşın ortasında Avrupa'yı dolaşan, her yerde iktidar hırsını, körü körüne itaati, sahip olma tutkusunu gören Saint-Exupéry'nin gözleriydi. Bu kitap bir masal gibi başlıyor ama bir veda gibi bitiyor. Prens gidiyor gülüne dönmek için. Pilot onu durduramıyor, sadece izliyor. Sonra gökyüzüne bakıyor, 500 milyon yıldızın içinde bir yerde küçük bir prens gülünü suluyor. Saint-Exupéry bu finali yazarken kendi finalini de hissetti mi acaba? 31 Temmuz 1944, Korsika'daki üstten kalktı. Rutin bir keşif uçuşuydu. Bir daha geri dönmedi. Ne uçağı bulundu o yıllarda, ne de bedeni. Akdeniz onu sessizce, hiçbir şey söylemeden aldı.

Belki de bu benzerlik bile Küçük Prens'i bu kadar hüzünlü hissettiriyor. İçinde gerçek bir veda var, gerçek bir ayrılık. Ama aynı zamanda umut dolu. Çünkü prens gitti ama yok olmadı. Yıldızlardan birine karıştı. Gökyüzüne bakın ve şu satırları hatırlayın. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görülmez.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: 90-360.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Birbirinden kıymetli uzman konuklarla çıktığımız Sağlık 360 yolculuğunda tam 26 bölüm boyunca bizi yalnız bırakmadınız. Bugün bambaşka bir çerçeve ile Sağlık 360'tan İnsan 360'a geçiyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek. Bu bölümde istisnasız hepimizin az ya da çok taşıdığı görünmez bir yük olan değersizlik hissinin anatomisini değerli konuğum Doçent Doktor Erdinç Kalaycı ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Hocam çok teşekkür ederim sizlere ve TRT ailesine. Ben Doçent Doktor Erdinç Kalaycı, Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde bölüm başkanı olarak çalışıyorum. Görevimi yürütüyorum. Böyle gönüllülük çalışmalarına ve bu süreçteki bu çalışmalara da katkı vermeye çalışıyorum. O yüzden tekrardan çok çok teşekkür ederim.
1: Sayın hocam, bugün pek çok kişinin adını koymadan yaşadığı bir duyguyu, değersizlik hissini konuşacağız. Kimi zaman bir eleştiriyle, kimi zaman bir sessizlikle geliyor ve çoğu zaman da adı konmadan yaşanıyor, değil mi?
2: Kesinlikle. Adı konmadan yaşanıyor doğru bir kelime ama biraz açmamız lazım onu. Açmadan da önce aslında şöyle bir süreçle başlamamız gerekiyor. Şimdi benim iki tane çocuğum var ve onlara da böyle şeylere danışıyorum aslında. Soruyorum nedir, ne değildir diye. Dün akşam aslında bu programa gelmeden önce baba nereye gideceksiniz diye sordular. Ben dedim böyle böyle hani program var. Programda aynı konuyu konuşacaksın falan diye. Değersizlik konusuna geldi olay. Dedim değersizlik sizin için ne anlam ifade ediyor? Ve aslında 8 yaşında çocuklar, 0-6 yaşını geçtiler ve ihtiyaçları daha yeni yeni karşılanıyor. Belli başlı ihtiyaçları var ve değersizlik algılarını merak ettim aslında. Değersizlikle ilgili ne düşünüyorlar? Değer görmekle ilgili ne düşünüyorlar? Bir tanesi şey dedi. Annem dedi bana dedi günlük yemeğimi vermese değersiz ederim. Ya da sen benimle oyun oynamasan ya da bu şekilde iletişim kurmasak değersiz ederim. Peki dedim aile içine değer görmezsen ne yaparsın? Yani bu süreci nasıl atlatırsın? Aile içine değer görmezsem dedi, anneannemden, dedemden karşılarım. Onlar da olmazsa aslında arkadaşlarımdan karşılarım. Samimi arkadaşların ismini söyledi. Arkadaşlarımdan karşılarım. Aslında bize şunu söylüyor olay. Yani bilimsel literatür de bunu söylüyor. Eğer çocuk, değersizliğin anatomisi başlığı aslında buradan da geliyor. Çocuk 0-6 yaş arasında değersizlik hissi veya değersizlik duygusu ile ilgili bir sorun yaşıyorsa, bu sorununu ya da bu duygusunu tam olarak alamıyorsa dışarı yönelir. Ve dışarıda istemsiz bir şekilde arkadaşlarından, sosyal çevresinden, riskli gruplardan karşılamaya çalışabilir. Biz aslında bağımlılığa giden yoldaki değersizlik duygusunu eğer aşabilirsek şayet bu riskli davranışların olmamasını konuşacağız bugün. Buradan hareketle şimdi biraz değersizlikle ilgili sürece girelim. Yani görünmez yük dediğimiz şey de o aslında. Hepimizin sırtında bir çanta var ve bu sırtındaki çantayı da çocukluk içinde taşlarla koyarız. Ancak o taşı aslında biz koymayız. Ya bizim yaşantısal deneyimlerimiz koyar, bizim annemiz koyar, bizim babamız koyar ya da çevremizdeki insanlar koyar. Ve bu süreçte aslında biz bu çantadaki yükler bir süre sonra bize ağır gelebilir ve bizi yorar. Ve yorduğu noktada biz kendimizi yetersiz ya da değersiz hissedebiliriz. Bu metaforik bir bakış açısıyla böyle diyebiliriz. Ama literatürde ne demek? Biraz buna bakalım. Değersizlik aslında hani pek çok yaşadığımız örüntünün kökeninde bir duygu, tek bir duygu yani. Değersizlik duygusu gibi görünüyor ama altında çok çok farklı duygu durumları var. Bunlardan bir tanesi ilişki bağımlılığı, aşırı mükemmeliyetçilik, sürekli kıyaslanma, özgüven eksikliği, hayır diyememe. Bunların birçoğu değersizliği atfeden duygu durumları ve düşünceler ya da hatalı bilişler. Şimdi buradan yine hareketle insanlar genellikle bu belirtilerin nedenini soruyor. Yani neden hep yanlış ilişkiler kuruyorum ya da neden yanlış ilişkiler peşinde koşuyorum, neden başarısızım, neden yetersizim diye bu sürecin sonucunu sorguluyor ve bu sürecin sonucunda da aslında farklı sorunlara yöneliyor. Bu süreçte acaba kökeninde ne var bu değersizlik duygusunun sorununda diye eğer düşündüğümüz andan itibaren aslında onun kökenine inmemiz de biraz daha kolay oluyor diyebilirim.
1: Tam bu noktada hocam çok kritik bir döneme dönmek istiyorum. Yani sanırım bu noktada her şeyin başladığı, ilmek ilmek dokunduğu ve son nefesimize kadar aslında izlerini taşıyacağımız döneme dönüp bakmamız gerekiyor sanırım çocukluğumuza. Çocukluk gerçekten peşimizi bırakmaz mı? Yani biz büyürken aslında beraberinde geçmişimizi de mi taşıyoruz?
2: Şöyle aslında çocukluk eski bir haritayla yeni bir şehirde yürümek gibi. Yani şimdi hepimiz kullanıyoruz. Eğer o navigasyondaki o harita güncellenmezse biz aslında bulunduğumuz yerde kaybolabiliriz. Şimdi burada

0: hareketle biz de çocukluğu eski bir harita olarak düşünebiliriz. Çocukluk geçmişimizden gelir ve geçmişimizin yüklerini kolay kolay silemeyiz. Ancak o haritayı da güncellememiz gerekiyor. Şimdi burada değersizlik inancı için özellikle bizim gibi insan odaklı meslek grupları hep altında ağır bir travmatik bir öykü arar. Ama her zaman öyle değildir. Yani ağır bir travmatik öykü her zaman şart değildir. Biraz önce oğlumun dediği gibi eğer onun gündelik ihtiyacı karşılanmıyorsa ve bu şekilde devam ediyorsa bu da değersizlik algısını tetikleyebilir. Ve o çocuk o değersizlik duygusunu ya da değersizlik algısını büyüdükçe çocukluktan çıkınca da farklı yerlerden karşılayabilir. Şimdi burada çocukların başarısını kıyaslayan, yalnızca yüksek başarıda ilgi gösteren ve sen başarılıysan ben sana bu duyguyu veririm mesajı veren ebeveyn ya da sen yapamazsın diyen, sen yetersizsin, sen değersizsin diyen bir ebeveynin olduğu bir ailede çocuk ister istemez o çocukluk yükünden kurtulamaz. Ve çocukluk yükünden kurtulamadığı süreçte de ister istemez o çocukluk yaşantıları şu anda da karşısına çıkabilir. Hani şair diyor ya gökyüzü gibi bir şeydir çocukluk. Nereye gidersen peşinden gelir. Doğru, çok çok doğru. Ama o süreci de fark edebilmemiz de aslında yine bizim elimizde.
1: Hocam çocukluğumuzun yanı sıra bir farklı bir husus daha var. Çocukluğumuzun izlerini taşırken istesek de istemesek de bize eşlik eden bir iç ses var.
0: Evet.
1: Bu ses çoğunlukla en ağır yüzleşmelerimizde, en külfetli iç muhasebelerimizde daima orada. Peki bu içimizde konuşan o kimi zaman sert, kimi zaman acımasız, kimi zamansa olabildiğince gaddar ses aslında kimin sesi?
0: Çoğu zaman o ses bize ait değil. Yani şimdi siz her söylediğinizde çocukluk yaşamıma dönüyorum. Acaba o iç sesimde neler var? Yani ve o iç sesimin aslında sahibi ben miyim? Ya da benim içimdeki ya da benim çevremdeki insanların bunda tam olarak karşılığı ve bu tam olarak bunda katkısı ne? Şimdi şuradan hareketle çoğu zaman o ses aslında bizim sesimiz değil. Çünkü o ses bize şunları söyler. Yine 0-6 yaş. Yani o yarası çocukluk olmaz diyor. Çocuk yarası her zaman herkesin var. Ve bu durumda o ses bize aslında iç ses 0-6 yaş arasında döndüğümüz zaman bize yapamazsın diyebilir. Ya da yine beceremedin diyebilir. Daha iyisini yapmalıydın. Neden ikinci ya da birinci olmadın diyebilir. Ve bu ses bizi eğer bu şekilde büyütürse bizim karşımıza yetişkinlik sürecinde çok çok farklı bir şekilde çıkar. Yani o iç sesimiz bizi aslında yiyip bitirir. 35-40 yaşına gelir insan ve 35-40 yaşında kişi o iç sesiyle başka birisine hiç ihtiyaç duymadan aslında kendisini yiyip bitirebilir. Ve oradaki süreçte eğer biz bunun kaynağını arayabilir ve bu kaynağı çözebilirsek belki değersizlik duygumuzun üstesinden gelebiliriz. Burada birincisi bu. İkincisi ise değersizlik duygusu taşıyan kişilerin çoğunlukla içeriden konuşan eleştirel ve olumsuz bir iç sesi vardır. Ve bu olumsuz bir iç ses her zaman kişinin karşısına çıkar. Ya ve bu gerçek değerlendirmesi sanır o iç sesinin. Ama aslında gerçek değerlendirmesi değildir. Kendisinin sesi değildir o ses. Ya buradan hareketle yine en son cevap verecek olursak o bizim sesimiz değil. Ancak bizim sesimiz olduğunu sandığımız ses biz aslında o dersizlik duygusuna ve dersizlik duygusunun atfettiği o alt duygu durumlarına götürüyor.
1: Yani şu sonuca varabilir miyiz hocam? O içimizdeki ses ne kadar gaddar, ne kadar zalimse aslında içimize sakladığımız o değersizlik duygusu da bir o kadar fazla diyebilir miyiz? Böyle bir sonuca varabilir miyiz?
0: Kesinlikle varabiliriz. Çünkü buradaki süreçte şöyle düşünelim hocam. Gündelik ihtiyacı, biraz önce verdiğimiz gibi öz bakım ihtiyacı, su içmek, yemek yemek ya da herhangi bir şey. Bunu karşılamayan bir insan çok fazla hayatta kalamaz. Aynı şekilde duygusal ihtiyaçları ya da yaşantısal deneyimlerine bağlı o duygusal gereksinimlerini karşılayamayan insan da yaşayabilir. Ancak o değerli görmenin ne demek olduğunu anlayamadığı için değersizlikle büyüyebilir. Şimdi şuradan hareketle yani biz değersizlik duygusunu konuşuyoruz ama karşı taraf acaba kendini ne kadar değerli hissediyor konuşamıyoruz ya da konuşmuyoruz. İngilizce konuşan birisi Japonya'ya gitse ve full Japonca konuşulan bir yerde yine herhangi bir şey yapamaz. Yine bilemez çünkü o dili bilmiyor. Sonuçta biz değerle ilgili o duygu dilini bilmediğimiz zaman zaten bizim en güvenli alanımız beynimiz de bizi zaten oraya yönlendiriyor. Değersizlik duygusu da insanın hayatında bir rutin oluşturuyor. Ve o rutinle beraber aslında insan yaşamını şekillendirebiliyor.
1: Hocam insan beyni muazzam bir yapı. Yani nasıl kullandığınız çok önemli. Bazen sizi ciddi şekilde kandırabiliyor.
0: Evet.
1: Bazen ciddi şekilde güçlendirebiliyor. Ne kadar aranız beyninizle ve zihninizle iyiyse
0: Evet.
1: açıkçası
0: Evet.
1: hayatta bir o kadar kolaylaşıyor veya zorlaşıyor. Beyin çocukluk acıları neden bugün de gerçek sanıyor? Yani daha doğrusu bazen verdiğimiz tepkiler bir olaya değil de aslında geçmişteki bir tecrübemize mi, geçmişe yönelik mi?
0: Şöyle burada da beyin sadece olayları değil, olayların oluşturduğu duygusal kayıtları da saklıyor. Aslında duygu orada kalıyor. Yani bizim 40 ya da 45 yaşında ya da yetişkinlik döneminde yaşamış olduğumuz bir şey bizi aslında belki de o kök sorunun duygu durumuna yöneltiyor. Kök sorunun duygu durumunda da bazen bir öğretmenin bir çocuğu ötekileştirmesi bile yetişkinlik dönemindeki o duygu durumunu yaşamasına sebep olabiliyor. Aslında TSSB dediğimiz, travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz şeyle de biraz ilişkili bu durum. Ve bilinçaltı içinde bilinmezlik aslında güvensizlik demek. Beyin kendini güvenli bir alanda hissettiği zaman organizmasının yani bedeninin mutlu olmasını sağlıyor ve istiyor. Buradan hareketle eğer kişi değersizlik duygusuyla ya da öz değeri düşük bir birey olarak büyüdüyse aslında yine böyle büyüyor ve bu şekilde yetişiyor. Çünkü diğer durumu görmemiş oluyor. Ve beyin diyor ki senin duygusal kaydın ve senin yaşantısal deneyimin bu ve sen kendinin ve güvenli alanın, senin konfor alanın bu. Buradan çıkma. Aslında kurmuş olduğu ilişkilerdeki sağlıksız ilişkiler de böyle kuruluyor. Buradan hareketle yine geçmişte tehlikeli olarak kodlanan bir duygu durumu bugün benzer bir his uyandığında beyin tarafından yeniden tehlike olarak atfediliyor ve tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Ve insan da o süreçte yine eğer onun üzerine gitmediyse ne yapabileceğini tam olarak bilemiyor aslında.
1: Tabii hocam, bu bilinen şeyin güvenli olması ve insanı çoğunlukla orada dolanmaya, oradan hareket etmemeye yöneltmesi çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Keza ilişkilerde de bu
0: Evet.
1: söz konusu, biraz önce de belirttiniz. Hayatta bile bile lades dediğimiz pek çok an var ve oldukça ağır bedeller ödediğimiz de oluyor. Ders biz öğrenene kadar devam ediyor ama sanırım insanoğlunun en zor ders aldığı konulardan biri de tabiri caizse celladına aşık olmak. İnsan neden kendisine kötü davranan kişilere çekilir? Bu bir zayıflık mıdır, yoksa beynin az önce bahsettiğimiz o bilinme, güvenli alan durumundan dolayı bir savunma mekanizması mıdır?
0: Aslında biraz önceki bağlamdan kopmadan çoğu zaman aslında bu zayıflık değil. Ama kişi bunu bir zayıflık olarak algılıyor. Ama yine diğer taraftan hareketle beynimiz tanıdık olanı güvenli kabul etme eğiliminde. Şimdi burada değersizlik inancına sahip kişiler genellikle onlara değersiz hissettiren, ilgi göstermeyen kişilere karşı güçlü bir çekim hissediyor. Çünkü yine kök ailesinden görmüş olduğu o oluyor. Yani anne ya da babasından böyle bir ilgi gördüyse çocuk ve böyle büyüdüyse ve değere atfettiği anlam buysa ve eş seçimi ya da ilişki seçimi de buna göre oluyor. Aslında herkes buna çoğu zaman zayıflık olarak bakıyor ama çoğu zaman zayıflık değil bu. Çocuklukta sevgiyle birlikte eleştiri, ihmal ya da değersizlik yaşanmışsa ilişkilerinde de bunu arıyor aslında. Çünkü güvenli alanı o. Yani
1: İlginç
0: beynin,
1: şey.
0: evet aslında buna beynin biraz önce dediğimiz gibi beynin konfor alanı diyebiliriz. Beyin direkt bizi onu yönlendiriyor. Çünkü ilişkiyi iyi arama biçimimiz ve bizim kendimize o süreçte huzurlu hissettiğimiz süreç o diyebiliriz burada.
1: Ya çok sıklıkla başarı kelimesini çok sık geçirdiğimiz için aklıma bu noktada mükemmeliyetçilik geliyor. Yani değersizlik hissinin çok bağlantılı bir kavram olarak, bilmiyorum yanlış mı biliyorum, böyle ilişkilendiriyorum ben. Başarı ve değer birbiriyle sıklıkla ilişkilendirildiği için belki de bilemiyorum ama sormak istiyorum. Mükemmeliyetçilik gerçekten başarı mı? Yoksa aslında arkasında bir korkuyu mu saklıyor? Eğer bu bir korkuysa, bir mükemmeliyetçi aslında neden korkuyor?
0: Mükemmeliyetçilik zırh gibi giyilen bir başarı aslında. Zırh bizi koruyor. Geçen de yine bir yerde okumuştum. Mizah da bir savunma mekanizması. Kendini değersiz hisseden insanların birçoğu mizahı bir savunma mekanizmasıyla bertaraf ediyor. Çünkü karşı tarafı manipüle edebiliyor. Ya da o anki konuyu değiştirebiliyor. Aslında mükemmeliyetçilik de böyle. İnsanın üzerine giymiş olduğu bir kalkan. Egosu yüksek insanlar dediğimiz süreçte ve o şekilde gördüğümüz mükemmeliyetçi insanların birçoğu aslında o kalkanı giymek istiyor. Çünkü burada değersizlik duygusuyla baş etmek için bir maske takıyor. Oradaki özgüven eksikliğini göstermemek, güçlü ve asi durmak ve güçlü ve asi durarak aslında ben mükemmeliyetçi oldum mesajını vererek. Ama aslında çoğu zaman da çok kırılgan insanlar oluyor. Ve bu kırılganlığı da belki de hani hayatı boyunca çıkmayacak ortaya. Ama bazen de çıkabiliyor. Bunun tam tersi de var hocam. Mükemmeliyetçilik evet bir zırh. Ama tam tersi de aslında şöyle oluyor. Bunu da görüyoruz çok. Çevremizde bu da var. Bu da bir maske. Yani hayır diyememe ya da aşırı fedakarlık. Mükemmeliyetçiliğin aslında tam tersi. Zıttı. Burada da fedakar kişi bir şeyi feda edip kar etmeye sağlamaya çalışıyor. Eğer onu kar edip

0: Sürmediği zaman da aslında bunu çok duyarız. Saçımı süpürge ettim ama yine de yaranamadım. Mesela burada da bir değersizlik duygusu var. Diğeriyle zıt, mükemmeliyetçilikle zıt ama mükemmeliyetçilikle aynı duyguyu temsil eden bir durum, düşünce durumu ya da bilinç durumu bu. Buradan da şunu söyleyebiliriz aslında. Zırh biraz önce dediğimiz gibi mükemmeliyetçilik bir zırh ama diğer durumda da değersizlik duygusu sadece mükemmeliyetçilikle ortaya çıkan bir şey değil. Biraz önce dediğimiz gibi fedakarlık ve o fedakarlık yapmayla o değer duygusunu alabilme durumu da aslında değersizliği direkt atfettiren şeylerden bir tanesi.
1: Peki hocam, tüm bu konuştuklarımızdan sonra belki de en doğru soru şu olacak. Bütün bu travmaları, bütün bu kötü deneyimleri ardımızda bırakıp insanın kendisini yeniden büyütmesi mümkün mü? Eğer yapabilirse, bu kendini yeniden büyütme işini yapabilirse, bu geçmişi unutmak mı demek? Bu mümkün mü?
0: Geçmişi unutmamız mümkün değil hocam. Şöyle bir örnek vereyim. Deprem bölgesine gittik, afet bölgesine. Ve afet bölgesine biz öğrencilerimizle de gittik. Ve öğrencilerimizin, o dönemki öğrencilerimizin çoğunluğu, hatta hepsi 2001-2002 doğumlulardı. Ve bu 2001-2002 doğumlu öğrencilerimizden bir tanesi 98 depreminden dolayı çok ciddi anlamda travma sonrası stres bozukluğu yaşadı orada. Evet, devam etti, gönüllüye devam etti ama zor toparladık öğrencimizi. Neden diye sorduğumuzda şöyle demişti öğrencimiz Gölcüklü. Biz her gece, özellikle gece işte 3 ya da 4 olduğu zaman ya o saatlerde eğer uyanıksak büyüklerimiz, işte ablalarımız ya da annemiz, babamız bize hep o gece nasıl bir deprem yaşandığını anlattı ve öyle büyüdük. Bakın hiçbir şekilde çocuk o süreci yaşamamış bile. O süreçte hayatta bile değil. Şimdi böyle bir durumda size hayatta olmadığınız bir noktadaki geçmiş bile sizin önünüze çıkıyorken geçmişin izlerini silmemiz mümkün değil. Yani geçmişin izlerini silemeyiz. Bu bir kere cebimizde dursun. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Heybemizin bir tarafında olacak. Ama burada asıl önemli olan bizim gibi yani insan odaklı meslek gruplarında asıl önemli olan şey insan kendisini nasıl büyütebilir ve o süreçte nasıl aslında başa çıkabiliri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Herhangi bir dönüm noktası, herhangi bir travmatik deneyim ya da özdeşim kurduğumuz herhangi bir şey bizim karşımıza doğrudan çıkabiliyor. Buradan yine bu bağlamda geçmişi silmekten geçmez aslında bunun yolu. Geçmişi farklı bir gözle değerlendirebilmek aslında önemli olan bir şey. Burada şimdi önce yaşadığımız yaraları fark etmek, sonra kendimize daha şefkatli davranmayı öğrenmek gerekir. Burada kısaca bir anekdot paylaşacağım. Biz genel olarak meslek grubu olarak sosyal medya disiplininden geliyoruz. Bir grup çalışması da yapıyoruz. Grup çalışması sürecimiz de var. Yine biz yapmış olduğumuz grup çalışmalarından bir tanesi bir öğrencimize şeye çok takıyorum ben. Bizi dönüm noktalarımız bir materyalle genelde eşleştirebiliriz. Travmatik deneyimlerimizin dönüm noktası ya da hayatımızda yaşadığımız herhangi bir dönüm noktası, çocukluğumuzdaki dönüm noktası. Hatta siz de düşünün bunu. Benim mesela dönüm noktam, çocukluk yaşamındaki dönüm noktam bir koltuk değneği. Ve bunu grup çalışmasında söyledim. Koltuk değneği dedim. Benim dönüm noktam. Tabii öğrenciler tahmin etmeye çalıştılar, ne olduğunu söylemeye çalıştılar vesaire vesaire. Oraya çok girmeyeceğim. Ve bir öğrencim, bu tabii oradaki koltuk değneğinin ne anlama geldiğini söyledim. Ve bir öğrencim bana şey dedi. Hocam dedi, davul fırın var ya,
1: Evet.
0: eskiden bizde olan hani çocukluğumuzda davul fırının camı benim dönüm noktam. Dedim ne alaka, ne olabilir hani davul fırının camı bir insanın dönüm noktası ne olabilir? Tabii iç sesim bunu söylüyorum. Ama buradan değersizliğe gideceğim. Yani değersizliğin yolunu açacak bana terapotik bir süreçte. Tabii 12 kişiyiz grup çalışmasında. Öğrenciler tahmin etmeye çalışıyor, ben tahmin etmeye çalışıyorum. Hiçbirimiz bulamadık tabii ki. Öğrenci şunu söyledi en sonu. Biz dedi iki gözlü bir odada kalıyorduk. Ve dedi bir soba demiri vardı. Genelde dedi annem o soba demiriyle beni döverdi. Ama o gün dedi soba demirinin şey tarafı bir tarafı sobanın sobaya yapışmış ve kızgın bir hale gelmiş. Dedi o gün dövdüğünde dedi yanağıma o kızgın demir dedi yapıştı. Yapıştı kaldı. Dedim tam davul fırının camı ne alaka yine hala anlamadık. Dedi ki hocam ayna yoktu evde. Aynı olmadığı için davul fırının camından bakıyordum. Yüzümün yarasına ve nasıl iyileştiği ve nasıl bir sürecin olduğuna dair o davul fırının camından anlamaya çalışıyordum. Şimdi biz böyle bir durumda insanın kendisini büyütebildiği süreçteki geçmişinden kurtulabilme durumumuz çok mümkün değil. Ama bununla baş edebilmemiz ve bu süreci tam da bu terapötik bir sürece sokabilmemiz, seninle aynı düşünen insanlarla karşılaşabilmemiz aslında o süreçte o değersizlik duygusunu doğrudan dengelememizi sağlayabilecek belli noktalardan birini oluşturuyor diyebilirim.
1: Hocam, son bir soru soracağım. Ama tabii şu aklıma geliyor, bir de

0: İlla kendi alanıma tabii konuyu evireceğim. Aslında söylediklerinizi dinledikçe hep şunu fark ediyorum. Unutmuyoruz, aslında bir şeyleri değiştirmiyoruz ama sanırım yönetmeyi, durumu yönetmeyi, ruh halimizi, zihnimizi yönetmeyi sanırım öğreniyoruz. Ve belki de bu yönetme süreci bir noktadan sonra bize değişmek, olgunlaşmak gibi geliyor, bilemiyorum. Çok başka bir sohbet konusu. Son bir soru soracağım. Hayat boyunca hepimizin aldığı çok ciddi dersler var ve bazen aldığımız o dersi aklımızın bir yerine silinmemek üzere not ediyoruz. Slogan
1: Evet.
0: gibi böyle spot cümlelerle. Aldığınız en önemli ders neydi hocam? Yani bu dersten çıkarımınızı bir cümleyle ifade edecek olsanız ne söylerdiniz?
1: Şimdi hocam, programın başında görünmez bir yükten bahsettik aslında, sırt çantasından. Şimdi o sırt çantasından hareketle aslında çok var ama hayat, hani bu yine sırt çantası metaforundan devam edecek olursak hepsi aynı anlama çıkıyor aslında ama hayat şunu öğretti diyebilirim bana, hani bir ders hani ya da 2-3 cümlelik bir süreçte o çantayı biz hazırlamıyoruz. O çanta bize hazır geliyor. Doğuma giden anne baba doğum çantasını kendisi hazırlıyor. Sonuçta çocuk hazırlamıyor. Aslında burada şunu da kaçırmamamız gerekiyor. Onların çantasını da kendileri hazırlamadı. Böyle de bir durum var. Ve buradan aslında derslikle ilgili affedebilecek bir duruma geldiğimiz zaman bize çantamızı hazırlayan kişilerin de çantasını hazırlayan kişilerin payı olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Şimdi birincisi, burada çantayı biz hazırlamıyoruz ve içine konan ilk taşları da biz seçmiyoruz aslında. Yani biz o değeri, o duyguyu biz seçmiyoruz. Bize atfediliyor o durum. Ama yetişkin olduğumuzda o çantayı aslında açıp hangi taşı o çantanın içinden alabileceğimizi ve hangi taşı taşımayı seçebilme iradesine biz sahibiz. Aslında özgürlük ve o duyguların dengelenme durumu da buradan geliyor diyebilirim kısaca. Bu süreci böyle anlatabilirim aslında.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Yani
1: ederim.
0: sizinle sohbet her zaman çok keyifli.
1: Evet,
0: Ama programımızın da süresi
1: evet.
0: maalesef bizi sınırlıyor. Sevgili dinleyenler, İnsan 360'ın yayın hayatına başladığı bu ilk bölümde konuğum Doçent Doktor Erdinç Kalaycı'ydı. Değersizlik hissi üzerine konuştuk. Son söz olarak, kendinize bugün söyleyeceğiniz tek bir nazik cümle, 30 yıl önce sarf edilmiş bıçak gibi keskin bir cümleyi susturabilir. Unutmayalım ki değerimiz kanıtlanacak bir şey değil, hatırlanacak bir şeydir. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta dileriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

0: 90-360.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fekai ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk anteneni kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.
0: Turkuaz.
2: Türkiye'de saat 13.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Mustafa

Façamlıca haberleri veriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırılarının İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırılara aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayımladı. Beyaz Saray bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Am, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek. Görüşme Lübnan için kritik bir dönemde gerçekleştiriliyor. İsrail askerleri ülkenin güneyindeki bir bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrail saldırıları nedeniyle yüz binlerce Lübnanlı da yerinden edilmiş durumda. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide, Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayımladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde, Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Riyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında gerginlik artıyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada Suudi Arabistan yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak ve ülkenin kaynaklarını yağmalamakla suçlandı. Suudi Arabistan ise deniz ablukası kararını kınadı. Riyad'dan yapılan açıklamada uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak amacıyla tüm önlemleri alacağını duyurdu. Türk savunma sanayinin köklü ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi insanlı insansız uçak işbirliğinde uzlaştıkları son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin sonuçlar Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini söyledi. Farklı coğrafyalardan sinemanın güçlü isimlerini bir hafta boyunca İstanbul'da buluşturan TRT 12 Punto 2026 tamamlandı. TRT tarafından bu yıl 8.'si düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunda geleceğin filmlerine yön verecek projeler ödüllendirildi. Program boyunca bu yıl jüri başkanlığını üstlenen iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'ye sinema severlerin ilgisi yoğundu. Ve spor, Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31, Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Brüksel ve Üsküp 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29. Parçalı bulutlu olmak üzere Bern 29, Berlin 26, Kopenhag 25, Stockholm 26, Amsterdam 29. Çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Varan'la yarım saat boyunca sizleyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, gündemimizde neler var, dinleyicilerimize neler bekliyor?
2: Evet Miray Önsal, Başka Haberler Merkezi'nde bu hafta teknoloji ağırlıklı konuları konuşacağız. Veri sömürgeciliği meselesi başlıca konumuz olacak ve ardından terör örgütlerinin yapay zeka kullanımına göz atacağız. Ve 2030'da hangi meslekler ayakta kalacak en çok merak edilen konulardan bir tanesi malum. Gençler meslek seçimlerini neye göre yapacak, şu andaki en büyük krizlerden bir tanesi. Ve İngiltere'de sosyal medyaya yönelik gençler açısından yeni bir kısıtlama var. Bu neymiş, bir de buna bakacağız.
1: Şimdi veri sömürgeciliği tanımı aslında çok da ilginç. Çünkü sömürgeyi hep böyle enerji kaynakları açısından görüyorduk. İşte petrol sömürgeciliği ya da kültür mesela, kültürde de yine görüyorduk. Ama veri sömürgeciliği aslında yeni bir tanım baktığımızda. Eskiden işte sömürgecilik topraklarla yapılıyordu. Sonra petrol geldi. Bugünse artık dünyanın en değerli kaynağı veri. Dolayısıyla bunun da sömürgeciliği artık günümüzde var ve biz de sıkça konuşuyoruz.
2: Peki şimdi bunu nasıl gerçekleştiriyorlar?
1: Bunu nasıl gerçekleştiriyorlar? Çok güzel bir soru. Aslında dijital izlerimizle.
2: Evet.
1: Dijital izler ne demek mesela? Benim ne zaman alarm kullandığım ya da hangi alışverişi saat kaçta yaptığım, hangi reklamlara tıkladığım. Bunlar aslında birer birer baktığımızda dijital ayak izi. İşte uygulamadan hangi yemeği sipariş verdiğim, kaçta sipariş verdiğim.
2: Sık gündeme gelen akıllı telefonumuzun yanında bir şey konuştuğumuzda hemen o konuştuğumuz konuyla ilgili ürünlerin karşımıza çıkması.
1: Evet.
2: En çok sorgulanan olaylardan bir tanesi ama artık bunu daha ileri safhalara götürmüşler herhalde.
1: Evet, kesinlikle artık veri yeni petrol deniliyor. Peki bu tanım yeterli mi? Belki bizden sadece verilerimizi almıyor aynı zamanda. Bizi reklamların odağı haline getiriyor. Ya da bizim verilerimizle kimi zaman güvenlik açıkları oluşabiliyor. İşte devletler artık işin içine girmeye başladı. Stratejiler, güvenlik stratejileri artık yapay zeka ve veriler üzerinden dönmeye başladı. Baktığımızda aslında sadece basit bir kişisel dijital ayak izinin alınmasından ibaret değil yapılan şey. O yüzden veri sömürgeciliği gibi daha ağır bir tanımla ilerliyoruz baktığımızda. Peki bunu hangi şirketler yapıyor? Sıkça konuştuğumuz OpenAI, Google Meta, Anthropic gibi önemli şirketler yapıyor ve hepsinin ihtiyacı da aynı.

0: yoluyla da sadece tüketim alışkanlıklarımızı değil, mesela bazı ülkeler, özellikle Çin Halk Cumhuriyeti yapımı akıllı teknolojilere sahip araçları niye yasaklıyorlar? Özellikle askeri tesislerde. Subaylarının, belli bir rütbenin üzerindeki subayların Çin malı akıllı teknoloji içeren araçlar kullanması istenmiyor. Çünkü araçlarla dahi veri toplama
1: Harita verisi
0: operasyonları,
1: topluyorlar, değil mi?
0: harita verisi topluyorlar, onların kameralarını kullanabiliyorlar ve geçen hafta konuşmuştuk, işte kapı zili kameraları dahi bugün bir veri toplama aracı haline geldi. Bir de tabii veri sömürgeciliği derken sadece bıraktığımız dijital ayak izleri toplanmıyor. Standart endüstriyel faaliyetlerde yakın geçmişte nasıl Avrupa kendi topraklarında üretimi bırakıp Güney Asya'da mesela tekstil üretimine geçtiyse veya diğer dünyanın farklı bölgelerinde, şimdi aynı şeyi bu veri alanında da yapıyorlar. Malum yapay zeka veri depolama ve merkezleri çok ciddi miktarlarda
1: Tüketiyor.
0: su tüketiyor, diğer kaynakları tüketiyor, havanın ısınmasına, bulunduğu bölgede ısının yükselmesine yol açıyor. Şimdi ne yapıyorlarmış biliyor musun
1: Ne
0: Miray?
1: yapıyorlar?
0: Bu yapay zeka merkezlerini, veri depolama merkezlerini 3. dünya ülkelerinde kurmaya karar vermişler.
1: Yine iklim adaletsizliği burada da kendini
0: Tabii
1: gösteriyor. Teknoloji adaletsizliği diyebiliriz belki buna.
0: kesinlikle, yani kendi topraklarını nasıl kendi atmosferlerini kirletmemek, nehirlerini, göllerini kirletmemek için geçmişte standart endüstriyel faaliyetleri Avrupa dışına taşıdılarsa, şimdi aynısını yapay zeka veri merkezleri için
1: Çok
0: yapıyorlarmış.
1: ilginç çünkü bugün Avrupa'yı da hani baktığımızda işte aşırı sıcaklar etkiliyor oluyor diyoruz. İnsanlar klima bulamıyor. Çeşitli serinleme yöntemleri uyduruyorlar. İşte kimi buzdolabında yastık kılıfını saklayarak bunu elde etmeye çalışıyor vesaire. Aslında yani o ülkenin denizi yok bizim toprağımız böyle bir ayrım olmadığını görüyoruz. Dünya
0: Tabii ki.
1: ısınıyor. Yani sadece orası sadece üçüncü dünya ülkelerinden söz etmiyoruz bugün. Hani
0: Yani
1: dünyanın ısındığından
0: Endonezya
1: söz ediyoruz.
0: sahillerindeki plastik atıkların zararı artık sadece o ülke halkı,
1: Orayı
0: orayı bağlamıyor. Yani bu eninde sonunda bir şekilde o döngü neticesinde işte bugün Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgası bu iklim değişikliğinin bir sonucu.
1: evet.
0: Bununla yüzleşiyorlar. Kuzey Amerika aynı şekilde oralarda da yine sıcak hava dalgalarıyla ciddi bir mücadele var. Dolayısıyla bunu bu endüstrileri toprağı kirletecek, atmosferi kirletecek, suları tüketecek teknolojileri, üretim tesislerine, bu ister yapay zeka alanında olsun, ister tekstil alanında, ister otomotiv alanında olsun, başka yerlere taşıyıp orayı kirletmek bir çözüm değil artık.
1: Evet, ama bunu
0: Ben
1: görmemekte ısrar ediyorlar.
0: belki de işte bu noktada, işte malum Elon Musk'la Jeff Bezos'un gündeme getirdiği projeler var.
1: Uzayla ilgili olanlar mı?
0: Uzayla ilgili olanlar. Bu nedenle işte Elon Musk diyor ki gidip Mars'ta koloni kuralım. Yani dünyayı hallettik, şimdi gidip Mars gezegenini
1: Sıra
0: bir de
1: Mars'ta.
0: kirletelim diyor. Jeff Bezos'un daha fantastik bir fikri var. Dünya yörüngesinde uydu tesisler kuralım. Endüstriyel üretimi tamamen oralara
1: Orayı taşıyalım.
0: taşıyalım.
1: Yani oldukça böyle distopik mi diyeyim? Hani
0: Evet.
1: gerçekten garip bir yere doğru evrilmeye başladı dünya ve öznesi de aslında her birimiziz. Yani
0: Evet.
1: bu tekno distopik yakın düzende mi diyeyim artık? Hani ismi adlandırmakta dahi zorlanıyoruz. Hepimizin artık bir veri olduğu ve bunun maliyet olarak da bir karşılığı olduğu da bir gerçek. Çünkü bu şirketler, yapay zeka şirketleri inanılmaz paralar harcıyorlar o sistemlerin eğitilmesi için. Biz her kullandığımızda aynı zamanda o sistemi eğiten bir araç da oluyoruz. Ve tabii ki
0: Sadece biz
1: iznimiz olmadan.
0: değil, aylar önce biz bu konuyu konuşmuştuk. Bu yapay zeka şirketlerinden bir tanesinin piyasadaki binlerce kitabı satın alıp,
1: Evet,
0: sahaflardaki
1: evet.
0: özellikle kitapları satın alıp, yapay zeka sistemlerini bunlarla eğittikten sonra kitapları imha ettiği haberleri daha yeni yeni merkez medyada yer almaya başladı. Biz herhalde bunu 6-7 ay önce konuşmuştuk
1: Evet
0: diye
1: evet.
0: hatırlıyorum.
1: Stanford'ın AI Index raporu var. Orada da 2025 yılında geliştirilen büyük dil modellerinin eğitim maliyetlerinin milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Yani aslında artık yapay zekayı geliştirmek yalnızca mühendislik meselesi değil, ekonomik güç meselesi ve aynı zamanda da işte

0: beraberinde veri sömürgeciliğinin
1: Tabii ki
0: geldiğini görüyoruz.
1: giderek bu teknolojilere sahip olamayanlar daha dezavantajlı hale gelecek. Bir de mesela şimdi bu verileri toplama olayında dikkatimi çeken bir haber vardı geçen hafta teknoloji alanında. Malum Meta'nın geliştirdiği gözlükler var. Bu
0: Evet.
1: gözlükler artık yabancı dil öğrenmeyi gereksiz kılacak deniyor. Çünkü direkt çeviriyi aktaracak bir sistem yapmışlar ve ayrıca her şeyi kaydetme kapasitesine sahip olacak. Gördüğü her şeyi kaydetme kapasitesine sahip olacak.
0: Özel hayatın gizliliği ne olacak acaba böyle
1: Evet,
0: bir
1: yani
0: durum?
1: gözlüklü insanlardan korkmamız mı
0: Evet.
1: gerekiyor? Acaba o ne gözlüğü diye kontrol mü edeceğiz?
0: Böyle bir distopik dizide böyle bir bölüm vardı. Lensler aynı şekilde her şeyi kaydediyordu.
1: Evet.
0: İnsanlar birbirine de ne kaydettiğini izletebiliyordu. Dolayısıyla her gördüğünü başka birine izletebilmek demek oluyor bu. Ama biz izlenmek istiyor muyuz acaba? Yani soru da burada geliyor. Bizim haklarımız ne olacak? Bizim özel hayat hakkımız ne olacak? Ya da işte her an böyle
1: Bir de
0: birileri izliyor sizi.
1: yapay zekanın kabiliyetlerini düşündüğümüz zaman bu tür bir kayıt halinde bizim görüntülerimizin ne şekilde
0: Evet.
1: kullanılacağını artık şey yapmak mümkün değil. Hayal
0: Öngörmek,
1: etmek,
0: evet.
1: öngörmek mümkün değil. Sadece şu Dünya Kupası ile ilgili olarak mizah amaçlı yapılan yapay zeka videolarını izliyorum. Bundan bir yıl önceki videolarla mukayese edildiğinde
0: Çok hızlı gelişiyor, değil
1: evet
0: mi?
1: muazzam,
0: Gerçekçi.
1: evet gerçekçi bir hale gelmiş durumda.
0: Şimdi keşke sadece eğlence için kullanılsa diyeceğim ama
1: Evet.
0: her alanda kullanılıyor. Terör alanında da yapay zekanın, terör örgütlerinin yapay zekadan yararlandığını görüyoruz.

0: yapay zeka konusunda özel birimler kuruluyormuş ve üyelerine de işte etkili promptlar hazırlama, girdiler hazırlama üzerine eğitim veriliyormuş. Yani gerçekten dünya nereye gidiyor?
1: Evet, mevcut taktiklerini daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha etkili uygulama imkanı sağlıyor. Çünkü bu sayede artık daha kısa zamanda hedef aldıkları ülkelerin yönetimlerinin stratejik kaynaklarını vuracak daha şiddetli eylemler yapma kapasitesine ulaşacak demek ki Afrika'daki bu Afrika geneline yayılmış bu terör örgütü.
0: Ya şimdi
1: Sadece Nijerya'da faaliyet göstermiyor çünkü Boko Haram. Çok
0: evet
1: geniş bir etki alanı var
0: Afrika'da.
1: Batı Afrika'da.
0: Şimdi bir yandan hani güvenliği konuşuyoruz ya, işte NATO zirvesi yapıldı, liderler bir araya geldi Ankara'da da. Belki güvenlik dediğimizde en önemli başlıklardan biri karşımıza çıkan AI, yapay zeka ve siber güvenlik. Çünkü artık terör örgütlerinin de faaliyetlerini bu alanlarda yürüttüğünü de görüyoruz. Bununla ilgili özel eğitimler verildiğini de görüyoruz. İşte bunların önlenmesi amacıyla her zaman belki bir adım önden gidilmesi gerekiyor. Biraz daha insanların da bence bunları kullanırken biraz daha dikkatli mi olması gerekiyor
1: Yani
0: acaba?
1: şimdi bu sorduğun sorular yerinde sorular ama çok basit eğlence amaçlı sosyal medya araçları karşısında dahi hukukun ne kadar geride kaldığını hep konuşuyoruz seninle.
0: Evet.
1: Yani işte akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden 15-16 yıl sonra hükümetler bugün daha yeni yeni bu akıllı telefonlar ve beraberinde getirdikleri uygulamaların yeni nesiller üzerindeki etkilerini daha yeni yeni fark edip önlem almaya alma arayışına girdiler. Son derece geç kalmış bir hamle. Bu arada neredeyse iki kuşak insan kaybedildi. Yani senin işaret ettiğin daha sofistike terörizm alanında bunun kullanılmasına karşı bir adım önde olma meselesi yani bu başarılabilir mi? Gerçekten zor. Bazı ülkelerin özellikle terörizmi, çevremizdeki bazı ülkelerin terörizmi bir enstrüman olarak kullandıklarını düşünecek olursak, özellikle İsrail'in Irak'ın işgalinden sonra Irak topraklarında kurduğu gizli üsler, DEAŞ terör örgütünün bizzat İsrail tarafından tasarlanıp bölge halkının başına bela edilmesi gibi vakaları dikkate alacak olursak, devlet destekli bu tür terör örgütlerinin bir adım önüne geçmek daha da zor bir hale
0: Zor hale
1: geliyor.
0: geliyor, evet. Dediğiniz gibi hem hukukun hem de belki mühendislerin bir arada çalışması gerekiyor gibi
1: Evet.
0: bir yola çıkıyoruz. Çünkü tek başına hiçbir disiplinin ya da hiçbir önlemin etkili olmayacağını da aslında dünya bize gösteriyor. Artık gitgide daha birbirine girmiş bir vaziyette sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla hakikaten sadece hukukçuların bir meselesi olarak kalmıyor. Sadece mühendislerin çözebileceği bir mesele olarak kalmıyor. Ve yeni iş alanları da bununla birlikte doğuyor. Şimdi konuşurken aklıma geldi mesela, hukukçuların birçoğu da yapay zeka ve etik alanına yönelmeye başladı. Çünkü hakikaten bu alanda bir açık var ve ihtiyaç da var. Hani yapay zeka sistemleri geliştirilirken uluslararası anlaşmalar, bunlara karşıt işte koruyucu, önleyici, aynı konuştuğumuz gibi adımlar atmaya gayret ederken yapay zekayı bilen ve aynı zamanda hukuk felsefesine de hakim, devlet teorisine de hakim insanlara ihtiyaç oluyor. Çünkü çok temel sorularla ilerliyoruz aslında. İşte birey-devlet ilişkisini, bireyle hukuk ilişkisini, devletler arasındaki anlaşmaları, uluslararası anlaşmaları, sorumlulukları ve yaptırımları. Dolayısıyla çok yeni alanlar da var. Şimdi 31 ülkede yapılan bir araştırma vardı. Yapay zekayı her gün kullanan çalışanların büyük bir kısmının artık işlerini onsuz yapamayacağını söylediğini ortaya koyuyor bu araştırma. Hem yeni meslekler doğuyor hem de şu anki mevcut meslekler de sanki yapay zeka ile bütünleşmiş bir şekilde ilerliyor. Yani yapay zeka olmadan bu meslekleri yapamayacağını düşünmeye başladı insanlar.
1: Yani bu bence vahim bir durum. Niye vahim bir durum? Çünkü yine geçmiş programlarımızda bu konuyu konuştuk. Yapay zekayı arkadaş olarak kullanan, psikolog olarak kullanan, neredeyse en basit meselesini dahi kendi çabasıyla internette aramaktan vazgeçmiş insanlar
0: Evet,
1: gözlemliyorum.
0: doğru.
1: Yani her şeyi artık telefonundaki o yapay zeka asistanıyla çözmeye çalışan bir

0: insan grubu ortaya çıktı ve bunlar artık biraz önce senin söylediğin gibi işlerini yapay zeka olmadan yapamayacaklarına inanmaya başladılar.
1: Otomasyon bağımlıları diyorum ben bunlara. Yani
0: Yani bilmiyorum
1: her şeyi
0: otomasyon.
1: otomatiğe bağlıyorlar. Hani bir yapay zeka sistemi onların yerine tüm işlemleri yapıyor ve artık buna bağımlı hale geliyor o
0: Evet.
1: insanlarda.
0: Var bunun bağımlıları var.
1: Evet. Şimdi bir yandan da şunu soruyoruz. Gerçekten iş kayıpları olmaya başladı mı? Yoksa yapay zeka işlerin değil de insanların mı nasıl işlerini yapacağı konusunda bir değişiklik yapıyor? Yani işin niteliğine ya da yapılış biçimine dair bir değişiklik mi? Yoksa hakikaten insanı geride bırakan, ekarte eden bir değişikliğe mi götürüyor iş hayatında bizi? Biraz böyle hani bunu da sorgulamak gerekiyor. Yani teknolojiyi kullanabilen insanlar kullanamayanların yerine mi alacak? Yoksa gerçekten böyle tarihteki matbaanın ya da internetin yarattığı dönüşümün yeni bir versiyonu mu var?
0: Yani bu çok güzel bir soru ve üzerine bir saat tartışılabilecek bir soru. Sadece basit bir böyle bir teknolojik sıçrayış mı? Evet, yapay zekanın kullanımı. Ama ne matbaanın gelişi ne internetin ortaya çıkışı bu denli istihdam meselesini sorun haline getirmemişti. Ha, bazı ülkelerde işte el yazısıyla kitap yazan sınıflar bundan şikayetçi olmuş, direniş göstermişlerdi ama yapay zekanın her alandaki müdahalesi onlarda yoktu. O sıçrayışlarda yoktu, teknolojik sıçramalarda yoktu. Veya işte buhar makinesinin icat edilmesinde de böyle bir şey görülmemişti. Çünkü belli sektörler sadece bundan zaman içerisinde etkileneceklerdi. Yani mesela işte Ford markasının kurucusu olan Henry Ford'un bir sözü vardır. Ben diyor insanların fikirlerini merak edip onlara sorsaydım muhakkak daha hızlı koşacak bir at yapmamı isterlerdi. Kimse otomobil yapmamı istemezdi.
1: Çok
0: Yani
1: güzelmiş.
0: ama işte ben otomobil yaptım ve bu karşılığını buldu dünyada. Şimdi yapay zeka da evet karşılığını buluyor. Günlük kullanımda daha sofistike endüstriyel üretimde karşılığını buluyor. Burada ama sorun şu ki o kadar çok alanda aynı anda etki ediyor ki ve insanlık buna acaba hazır mı? Mesela eğitim alanında şimdi deniyor ki ilk fire verecek olan meslek gruplarından bir tanesi öğretmenler. Öğretmene ihtiyaç olmayacak.
1: Ama öğretmen aynı zamanda bir de rol model değil midir?
0: Ha,
1: Yani.
0: şimdi mesela o soruyu sormak lazım. Yani sadece müfredatı öğrencisine aktaran bir makine mi öğretmen?
1: Elbette de değil.
0: Yani
1: Çok
0: olmaması
1: çok daha
0: gerekiyor.
1: fazlası.
0: Olmaması
1: Evet.
0: gerekiyor. Ama buna mı indirgenmek isteniyor acaba?
1: Evet, daha böyle tek düze, daha dediğiniz gibi robotik bir dünyaya evrilmeye başladık ve
0: Tabii.
1: işte o duygusal bağların, manevi bağların belki de işte insanların hayallerinin olması bile, çünkü nasıldır işte öğretmenini görürsün, rol modeldir. Birçok insan öğretmenini rol model olarak
0: Mesela
1: alarak.
0: kanaat notu diye bir şey vardı
1: Evet,
0: bizim zamanımızda. Yani
1: doğru.
0: sonucu doğru bulamasan bile gidiş yolundan puan aldığın durumlar vardı. Şimdi
1: Otomasyonda bu yok.
0: evet yani yapay zeka kimseye kanaat notu vermez, gidiş yolunu da takdir etmez, sonuca bakar.
1: Evet, bir de öğretmenlerin mesela sağduyusu, hangi öğrencinin çekingen olduğu vesaire, hani bunları ölçme kabiliyeti var. Pedagoji eğitimi alan insanlar bunlar. Mesela işte ben de kendi hayatımdan örnek verecek olursam çok içe kapanık bir çocuktum. Hani bildiğimi, çözdüğüm sorunun cevabını söyleyemezdim. O dönemler hatırlıyorum, işte ilkokul öğretmenimiz bunu fark edip işte böyle 23 Nisan'da özel kutlamalarda böyle beni sunucu yapardı, şiir okuturdu ki hani o özgüvenim yerine gelsin ve toplumda benim de sesim çıksın diye. Bu bir insanın ancak hissiyle, öngörüsüyle algılanabilecek bir şey ve hakikaten o yaşta inanılmaz bir dokunmadır yani bana, hani inanılmaz bir el vermedir.
0: Şimdi senin bu anlattığın örnekle, kendi üzerinden anlattığın örnekle yapay zeka konusunda bilim kurgu edebiyatının ve sinemasının sürekli işlediği bir noktaya geliyoruz. Yapay zeka bir süre sonra duygulara sahip olabilir mi? Bunun örneği olan pek çok film çekildi ve
1: Evet.
0: bilim kurgu romanı yazıldı.
1: Evet, yani Ya da o da çok tehlikeli. Bilgisayara aşık olan adamları mı göreceğiz? İşte Her vardı. O hani aklıma
0: Evet.
1: geldi.
0: Veya Space Odyssey'deki gibi,
1: Evet.
0: Kubrick'in filmindeki gibi uzay gemisinin kontrolünü ele alıp kendi düşüncesine göre doğru olanı mürettebata empoze eden bir yapay zeka sistemiyle bile karşılaşabiliriz bu durumda.
1: Evet, yani çok enteresan bir yere doğru gidiyor gerçekten. Şimdi ilkokuldan da söz ettik biraz.
0: Evet.
1: Çocukların çok önemli bir kısmı şu an, yani şu an çocuk olan insanların çok önemli bir kısmı ileride henüz var olmayan mesleklerde çalışacak. Bu bana çok garip geliyor. Belki şu an tanımlamadığımız, daha yani öngöremediğimiz, daha önce duymadığımız meslekler
0: O
1: olacak.
0: zaman çocuklara büyüyünce ne olacaksın evladım sorusu da mı geçerliliğini yitirecek
1: Evet,
0: artık?
1: o da artık maalesef ki
0: Ve
1: geçerliliğini yitiriyor gibi.
0: mesela bizim çocukluğumuzda itfaiyeci olmak isteyenler vardı. Mevcut teknolojilerle artık itfaiyeci olmak bile mümkün değil.
1: Evet, bu
0: Zaten
1: hayalle vedalaşıyoruz.
0: evet, Çin Halk Cumhuriyeti'nde mesela dronlarla yangın söndürebiliyorlar. Ona bir de yapay zeka yükledik mi olay tamamen
1: Evet.
0: ortadan kalkacak. Bak tam bunu söylemişken bu sabah rastladığım bir teknoloji haberini burada paylaşayım.
1: Lütfen.
0: Bir tane FPV tipi dediğimiz ufak pervaneli bir drone'a yapay zeka yüklemişler. Bu drone'un özelliği ne?
1: Nedir?
0: Sivrisinek avlıyor.
1: Aa.
0: Evet, her yıl 700 bin sivrisinek en azından insanlar tarafından öldürülüyormuş. Artık insanlar bununla uğraşmasın diyen birileri bir drone geliştirmiş. O sivrisineğin yaydığı sesi tespit
1: Tespit
0: ediyor.
1: ediyor.
0: Kendisi özerk olarak sivrisineğin peşine düşüyor ve sivrisineği
1: İmha
0: imha ediyor.
1: ediyor. Şimdi şunu da düşündüm siz söylerken. Sivrisinin o vızırtı sesi bile çok insanı rahatsız ediyorken acaba onda ses var
0: Hayır
1: mı?
0: ama çok insani bir şey değil mi? Yani
1: Evet.
0: sivrisinek sesi duymak da insan yani sivrisinek sesi
1: Çok insani,
0: duymayacağımız
1: doğru.
0: bir hayat mı geliyor?
1: Doğru.
0: Şimdi bunun tabii etkileyebileceği sektörleri düşünelim. Sivrisinekle mücadele için geliştirilen tabletler var. İşte prize takıyoruz. İşte ilaçlar var.
1: Bileklikler var.
0: Ondan sonra tenimize
1: Mumlar
0: sürdüğümüz
1: var.
0: ilaçlar var
1: Evet.
0: vesaireler var. Yani ne kadar birbiriyle bağlantılı sektörü bir anda
1: Evet.
0: çökertecek bir buluş da karşı karşıyayız
1: Yani
0: şu anda.
1: evet, yarın mesela yarın öbür gün belki bizim sineklerden korunmak için krem sürdüğümüzü, mum yaktığımızı, prize bir alet taktığımıza inanamayacak çocuklar yani.
0: Tabii ki yani şimdiki çocuklar bile bizim zamanımızda o yoktu bu yoktu deyince bir arkadaşımın çocuğu annesine anne sizin zamanınızda makas var mıydı diye sormuş. Yani iş oraya kadar gitmiş.
1: Tekerlek var mıydı?
0: Tabii ki yani.
1: Evet. Şimdi peki nasıl meslekler olacak? Neler konuşuluyor? Acaba neler öngörülüyor diye baktığımızda da mesela prompt mühendisliği var. Hakikaten bir yapay zekadan istediğiniz çıktığı alabilmek için ne istediğinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor
0: Doğru
1: ve
0: soruyu sormanız
1: doğru
0: lazım. Her
1: soruyu
0: konuda
1: sormanız
0: olduğu gibi.
1: gerekiyor. Bu da tabii ki bir analitik zekaya, bir mühendisliğe ucu dokunan bir şey ve prompt mühendisliğinin hakikaten yakın bir tarihte artık alanlaşma olacağını gösteriyor bize. Böyle bir şeyin var olacağını görüyoruz.
0: Yapay zeka prompt mühendisliği neymiş yani ben de öğreneyim senin sayende. Yapay zeka denetçiliği, sentetik veri uzmanlığı.
1: Bunlar farklı farklı meslekler. Yani
0: Peki.
1: prompt mühendisliği aslında o yapay zekaya doğru girdiği verebilecek insanların tanımı,
0: E
1: hani
0: onların da kitap
1: mühendislerin
0: okuması
1: tanımı.
0: gerekmiyor mu?
1: Onlar da demek ki
0: Yani
1: yapay
0: sonuçta
1: zekadan bir şekilde
0: birileri mecburen
1: yararlanacak.
0: kitap okuyacak.
1: Evet, yani yapay zekadan nasıl yararlanılacağını, belki nasıl daha iyi kullanılacağını hedefleyen mühendislik tipi. Yapay zeka denetçiliği de bu şey gibi, mesela işte dedim ya, hukukçular şimdi etik ve hukuk alanında çalışmaya başladı.
0: Yapay zeka zabıtası mı geliyor
1: Evet,
0: yani?
1: biraz öyle. Yani bunu ben hukuki açıdan tabii hani ilk aklıma gelen şey buydu. Ya da işte mesela yine fikri mülkiyet haklarından söz ediyoruz. Mesela siz de dediniz işte o kitapları almışlar, yüklemişler, sahaflardan toplamışlar ve hiçbir telif ödememişler.
0: Ve sonra da imha
1: Ve
0: etmişler
1: sonra da
0: tabii.
1: imha
0: İnsanlık
1: etmişler.
0: suçu.
1: Şimdi burada bunları kim takip edecek? Baktığımızda işte yapay zeka denetçiliği, zabıtalığı
0: Ya
1: böyle bir şey doğuyor, doğacak gibi yani.
0: mesela işte emniyetin bünyesindeki siber suçlar dairesine
1: Evet.
0: belki de daha farklı bir boyuta taşımak gerekiyor artık.
1: Şimdi gerçekten ilginç böyle mesleklerin tartışıldığı bir yöne doğru gidiyoruz ve 2030'a kadar da milyonlarca işin ortadan kalkacağı da dediğimiz gibi sıkça
0: Ama
1: konuşuluyor.
0: geçen hafta konuşmuştuk. Amerika'da, Türkiye'de, Avrupa'da çok yaygın bir otomotiv firması kalite kontrol konusunda işten
1: Evet.
0: çıkardığı tüm ak saçlı mühendis ekibini geri almak zorunda kaldı bu
1: Doğru.
0: arada.
1: İşte bazı örneklerde çok da bu öngörülerin doğru olmadığını bize

0: gösteriyor. Şimdi eğitimle devam edelim.
1: Evet.
0: Norveç'te de AI müfredatlarının, AI'ın yapay zekanın müfredatlardan çıkarıldığını söylemiştik. Belli yaş gruplarında yasaklanmıştı. Sosyal medyada aynı şekilde. İngiltere'den ilginç bir haber var. İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımının gece kısıtlanması konuşuluyor. İşte Instagram, TikTok ve YouTube gibi uygulamalar 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar için gece 00 ile sabah 6 arasında kullanılamayacak. Hükümet ayrıca otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi bağımlılık yaratan özelliklerin de varsayılan olarak kapatılmasını istiyor. Hükümet bu önlemlerin gençlerin dikkatini artıracağını, uyku kalitesini iyileştireceğini ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmelerine katkı sağlayacağını savunuyor. Sizce
1: Yani bu,
0: sağlayabilir mi?
1: yani şimdi gece 12 ile sabah 6 arasında bazı siteler kullanılmayacak. Şimdi bunun da arkasından dolanacak yöntemler mutlaka bulunacaktır.
0: Konum değiştirme şeyleri gibi mi?
1: Tabii ki VPN gibi,
0: VPN gibi.
1: icatlar mutlaka çıkacaktır. Kaydırma, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma
0: Bağımlılık
1: seçeneklerini
0: yaratıyor bunlar.
1: bağımlılık yaratıyor. Yani bu saatten sonra bu belki de şimdi Avrupa'da sigara yasakları devreye giriyor. İşte 2008 doğumlulara mesela diyor hiç sigara satmayacaksınız. Şimdi hiç tadını bilmedikleri zaman problem olmaz.
0: Olmaz. Aynen
1: Yani
0: öyle.
1: dolayısıyla hiç tanışmamış
0: Ama bu
1: bir
0: arkadaşlar biliyor.
1: hali hazırda bağımlı bir kitle
0: Bağımlılar.
1: var.
0: Evet,
1: Evet,
0: doğru.
1: bu bağımlı kitleye ne yapacaklar bu saatten sonra? Yani
0: Evet.
1: bu tür yasaklarla bunları durdurmak mümkün olabilir mi? Ben yani bazı insanların durdurulmayacağı kanaatindeyim.
0: Ben de aynı kanaatim.
1: Hatta
0: Özellikle gençler.
1: bunlar yoksunluk çektikleri için öfke patlamaları yaşıyorlar.
0: Olabilir, evet. Çünkü
1: Yani
0: gerçekten bağımlılık yarattığı psikolojik olarak
1: tabii
0: birçok araştırmayla
1: ya
0: ortaya kondu.
1: şeyde sosyal medyada bazı videolar var. İşte çocuklarının oyun bağımlılığı nedeniyle alıp işte oyun konsolunu elinden aldığı için sinir krizi geçiren çocuk görüntüleri var.
0: Evet. Yani bunu 16-17 yaşındaki ergenler de yapıyor. Yani sadece böyle çok küçük olmakla da
1: Tabii.
0: bağlantılı şeyler değil hakikaten. Dediğiniz gibi halihazırda bağımlı bir kitleden söz ediyoruz. Hani bu sert uygulamalarla acaba ters mi teper, nereye evrilir? Bunların hepsi büyük bir soru işareti. Son olarak bir Meta davası vardı. Yapay zeka işten çıkarmaya karar verebilir mi? İşte bu dava bize bu soruyu sordurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya açılan dava, yapay zekanın iş hayatındaki rolüne ilişkin önemli bir tartışmayı, işte bu tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Davacılar, şirketin toplu işten çıkarma sürecinde yapay zeka destekli performans sistemleri ve dijital takip araçlarını kullanarak özellikle sağlık, hamilelik ve ebeveynlik izindeki çalışanları orantısız şekilde hedef aldığını öne sürüyor. Yani bu izinlerini kullanan, aslında hukuki olarak hakları olan şeyleri kullanan
1: İşte
0: işçiler,
1: son derece
0: evet,
1: matematik bir veri.
0: vedalaşmışlar
1: Tabii ki.
0: işleriyle.
1: Hatta sadece bu da değil. Bazı şirketlerde yüz tanıma sistemleri vasıtasıyla büro ortamında açık ofiste kimlerin kaytardığı da tespit edilerek buna dair de işten çıkarma vakaları vardı. Yani kaytarmak insan doğasının doğal bir ihtiyacıdır.
0: Ama yapay zeka bunu affetmiyor.
1: Affetmez.
0: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran'a da çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan o başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte siz de olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Suudi Arabistan karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koyuyor. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit

taşımacılık vizesi ise ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için de görüşmeler sürüyor. Türk savunma sanayinin köklü ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi insanlı insansız uçak işbirliğinde ulaştıkları son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin sonuçlar Fonbora Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini söyledi. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayımladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran'da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarını temkinli olmalarını ifade eden uyarı mesajı yayınladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımı ABD siyasetindeki dengeleri sarsıyor. Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılacak yardımların kesilmesine ilişkin önerge reddedildi. Ancak 103 Demokrat Milletvekilinin önergeye destek vermesi, parti içinde İsrail'e yönelik yaklaşımın önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Amerikan basınına göre Gazze'de yaşananlar nedeniyle Demokrat siyasetçiler seçmen baskısıyla karşı karşıya. Çin sahil güvenliği ile Filipinler donanması arasında kürekli sopalı arbede yaşandı, bir Filipinli asker yaralandı. Olay iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Üsküp ve Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, speakeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir olacak.

0: Sevgili dinleyenler, bu hafta kanun ne diyor da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın nüfus işlemleri ve isim değişikliği konusunu konuşacağız. Stüdyomuzda programımızı hazırlayanlar Seren Güliyit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Yiğit, sizinle başlayalım. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları doğum, evlilik, boşanma ve ölüm gibi nüfus olaylarını Türkiye'de nasıl tescil ettirebilirler?
1: Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aslında sık karşılaştığı bir durum var. Yurt dışında resmi olaylar gerçekleşiyor. Fakat Türkiye'deki nüfus kaydına kendiliğinden bu resmi olaylar geçmiyor. Kişi vatandaşlarımız burada Almanya'da evlenmiş olabilir ama Türkiye'de hala bekar görünüyor olabilir. Fransa'da boşanmış olabilir ya da Türkiye'de hala evli sayılıyor olabilir. Bir yakını yurt dışına vefat etmiş olabilir ya da ölüm kaydı Türkiye'ye bildirilmediği için kişi buradaki nüfus kayıtlarında hala sağ olarak görünüyor olabilir. Bu nedenle hem doğumda, evlilikte, boşanmada ve ölüm gibi olaylarda yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla bildirim yapılıyor olması oldukça önemli. Doğumdan başlayacak olursak burada yurt dışında dünyaya gelen bir çocuğun anne veya babasından biri doğum tarihinde Türk vatandaşı ise çocuk da zaten kural olarak baktığımızda soy bağı nedeniyle doğumdan itibaren Türk vatandaşlığını kazanmış oluyor. Diğer ebeveynin yabancı olması bunu engel değil, vatandaşlıkla alakalı. Hak edişlerine herhangi bir zeval teşkil etmiyor. Fakat burada vatandaşlığın doğumla kazanılmasıyla çocuğun Türk nüfus kötüğüne fiilen kaydedilmesi aynı şey değil. Çocuğun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası alabilmesi, kimlik kartı ve Türk pasaportu çıkarabilmesi için burada yurt dışına gerçekleşen doğum tescilinin de kesinlikle yapılıyor olması gerekiyor. Yurt dışında doğan çocukların burada doğumu 60 gün içerisinde dış temsilciliklerimize bildirilmesi gerekiyor. Burada dediğimiz gibi 60 günlük bir süre söz konusu. Bu süre hak düşürücü bir süre değil, sadece düzenleyici bir süre, aslında bunu da söylemiş olalım. Başvuruda eğer buradaki doğumun bildirilmesiyle alakalı yapılan başvuruda genellikle yabancı makamların düzenlediği doğum belgesi, anne ve babanın kimlik veya pasaportları, evlilik belgesi, gerekli durumlarda da çocuğun vatandaşlık durumunu gösteren belgeler istenebiliyor temsilciliklerimiz tarafından. Eğer böyle bir başvuruda çok dilli uluslararası bir doğum belgesi, yani Formül A dediğimiz bir belge varsa işlem oldukça kolaylaşacaktır. Eğer böyle bir evrak temin edebiliyorlarsa. Çok dilli buradaki 60 günlük sürenin de kaçırılıyor olması, az önce de bahsetmiş olduğum gibi çocuğun artık hiçbir şekilde nüfusa kaydedilemeyeceği, bizim makamlarımıza belirlemeyeceği anlamına gelmiyor. Daha sonra yine konsolosluk aracılığıyla ya da Türkiye'ye gelindiğinde nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabilir. Ancak bazı olaylarda görüyoruz, çocuk 18 yaşını doldurmuş, yurt dışında olduğu için hiç Türkiye ile bir ilişik olmamış vesaire, ama tekrar dönüş olduğunda artık 18 yaşını dolduran bir çocuğun da nüfusa gidip bu şekilde bir kaydı yaptırılamayacağı için artık mahkeme yoluyla bu nüfus kayıtlarının düzenleniyor olması lazım, kaydediliyor olması lazım. Yani buradaki aslında bildirimlerin süresi içerisinde yapılıyor olması ileriki problemleri de çoğunlukla bertaraf edecek nitelikte. Yine evliliğe baktığımızda da burada da benzer bir durum olduğunu görüyoruz. Yurt dışında yaşayan iki Türk vatandaşı bulundukları ülke hukuku izin verdiği takdirde Türk konsolosluklarında evlenebiliyorlar. Ancak burada eşlerden biri yabancıysa ya da çift yerel makam önünde evlenmeyi tercih ediyorsa nikah o ülkenin belediyesi olabilir, nüfus makamı olabilir ya da yetkili bir başka kurum önünde kıyılabilecektir. Yabancı makam önünde yapılan buradaki evlilikler bizim Türk Medeni Kanunumuza aykırı bir evlenme engeli bulunmuyor olması ve o ülkenin de şekil kurallarına uygun olması şartıyla Türkiye bakımından geçerli olacaktır. Burada da özellikle bizim kanunumuzun aradığı şartların kesinlikle gerçekleşiyor olması lazım ki bizim nüfus kayıtlarımıza bu şekilde bir evlilik bildirimi yapılabilsin. Yine burada eğer bu bildirimde yabancı makamdan alınan bir evlenme belgesi varsa, yani bizim konsolosluklarımızda yapılan bir evlilikte bu şekilde bir belge aranmıyor. Ancak yabancı bir makamdan alınan evlenme belgesinin de 30 gün içerisinde bizim yine dış temsilciliklerimize bildiriliyor olması lazım kesinlikle. Burada da yine uygulamaya baktığımızda uluslararası evlenme kayıt örneği, yani Formül B dediğimiz bir belge var. Yine eğer eşlerden bununla alakalı bu Formül B ellerinde varsa bu şekilde başvuruları çok daha kolaylaşacaktır. Eğer buradaki Formül B dediğimiz çok dilli belgeyi kendileri kullanamıyorsa Yani bununla alakalı şeker şartları taşınmıyorsa bu belge temin edilememişse, belgenin apostille veya usulüne göre tasdik edilmiş olması ve onaylı bir Türkçe tercümesinin sunulması gerekebilir bu aşamada. O yüzden Formül B almayan vatandaşlarımızın, bu evrakı temin edemeyen vatandaşlarımızın da yabancı makamların vermiş olduğu belgenin hem apostil şerhli hem de Türkçe tercümesinin de oluyor olması oldukça önemli sunum ve başvuru aşamasında aslında. Evlilik bildiriminin de yine gecikmiş olması çoğu durumda evliliği kendiliğinden geçersiz hale getirmeyecektir tabii ki. Fakat kayıtlar güncellenene kadar kişi Türkiye'de bekar görünecek haliyle buraya bir bildirim yapılmadığı için. Bu da bir yeni kimlik çıkarılması, eş üzerinde yapılan bir sosyal güvenlik işlemleri olabilir, çocukların doğum tescili olabilir ya da mirasçılık belgesinde, hatta yeniden evlenme girişiminde dahi sorun yaratabilir. O yüzden bunların da kanunun öngörmüş olduğu, yönetmeliklerin öngörmüş olduğu süreler içerisinde yapılıyor olması oldukça önemli. Bizim uygulamada da sıklıkla şahit olduğumuz hem de vatandaşlarımızdan da oldukça soru aldığımız bir diğer husus da nüfus olayı da boşanma olarak gerçekleşiyor. Yabancı ülkede boşanma kararının Türkiye'de doğrudan nüfusa işlendiği anlamına gelmiyor. Diğer olaylarda olduğu gibi. Geçmişte vatandaşlarımızın da yine büyük çoğunluğu Türkiye'de bir ayrıca tanıma veya tenfiz davası açmak zorundaydı. Ancak günümüzde ise kanunumuzda bir değişiklik oldu ve eğer uygun şartlar sağlanıyorsa, yani eğer dava açmadan idare tescil imkanı ile alakalı boşanma kararı yetkili yabancı adli veya idari makam tarafından verilmişse, o ülke hukukuna göre kesinleşmişse ve bizim de kamu düzenimize herhangi bir şekilde zeval getirmiyorsa, burada nüfustan da doğrudan nüfus müdürlüklerinden de bir aynı şekilde boşanma bildirimi yapılabiliyor. Ama bununla alakalı aynı şekilde boşanmanın da tabii ki yanında ferileri oluyor. Yani buradaki nafaka olabilir, velayet olabilir, vesayet olabilir vesaire. Burada boşanmanın, buradaki nüfus bildiriminin yapılıyor olması o kararların da doğrudan tanımda ve doğrudan işleme alınacağı anlamına kesinlikle gelmiyor. Bunu özellikle belirtmiş olalım. Çünkü uygulamada bildirim yapıldıktan sonra sanki mahkeme kararı doğrudan aynı şekilde Türkiye'de tanınacak şeklinde oluyor, ama eğer burada bir velayet varsa, bir vesayet olabilir, farklı bir şey varsa, bir nafaka yükümlülüğü varsa vesaire, bunların da kesinlikle Türkiye'de geçerli olabilmesi için, Türkiye'de icra edilebiliyor olması için tanıma ve tenfiz davası açılması gerekiyor usulüne göre. Bununla alakalı da yine dediğim gibi, eğer bu şekilde zamanında bildirim yapılmamışsa, buradaki sorunların da yine aynı şekilde gün yüzüne çıktığını ve sonrasında yine uzun yargılamalarla alakalı sorunlar yaşadığımızı görüyoruz vatandaşlarımızın da.
0: Evet. Sayın Yaman, nüfus kayıtlarındaki isim, soy isim, doğum tarihi veya diğer yanlış bilgiler nasıl düzeltiliyor peki?
2: Evet, nüfus kayıtlarındaki bir harf veya rakam hatası aslında vatandaşlarımıza ilk bakışta çok küçük gelebiliyor ya da büyük bir sorun gibi gelmeyebiliyor. Fakat yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından bu küçük fark aslında pasaport yenileme işlemlerinde, oturma izinlerinde, vatandaşlık başvurularında, banka veya okul işlemlerinde ciddi sorunlar yol açabilecek. Türk kimliğinde doğum tarihleri farklı, yabancı ülke kimliğinde farklı görünüyorsa iki kurum aslında aynı kişiden söz ediyor. Ama bakıldığı zaman, resmi işlemlere gidildiği zaman aslında bu aynı olan kişi farklı olarak algılanabiliyor. Bu nedenle nüfus kaydındaki yanlışlığı nasıl olsa zaten Türk kimliğimizde doğrusu yazıyor deyip ertelemek doğru değil. Burada ilk olarak şu ayrımı yapabiliriz. Nüfus kaydında gerçek bir yazım veya aktarım hatası mı söz konusu, yoksa kişi mevcut bilgisini değiştirmek mi istiyor? Çünkü izlenecek yol tamamen bu iki talebe göre değişiklik gösterecek. Bunu en kısa haliyle şu şekilde ifade edebilirim Tülin Hanım. Dayanak belge doğru, nüfus kaydı yanlışsa bu idari düzeltmelerle düzeltilebiliyor. Ancak dayanak belgenin kendisi yanlışsa veya kişi yeni bir isim istiyorsa, yeni bir ad değişikliği istiyorsa ya da soyadı değişikliği istiyorsa, bu gibi durumlarda tabii ki idari düzeltme yeterli olmayacak. Doğrudan vatandaşlarımız mahkeme yoluna gitmek zorunda kalacaklar. Öncelikle bu gibi durumlarda E-Devlet üzerinden vatandaşlarımız güncel nüfus kayıt örneklerini almalı ve buradaki bilgiler eski kimlik, doğum belgesi, evlenme belgeleri ve yabancı ülke kayıtlarıyla karşılaştırılmalı. Bazen Mernis kaydı doğru olabiliyor, yalnızca kimlik kartının üzerinde bir baskı hatası olabiliyor. Böyle bir durumda doğrudan nüfus

0: Yani Mehmet şeklinde son harfi D olarak işlenmiş olabilir. Ya da doğum belgesinde tarih 14 Mart 1985 olduğu halde nüfus kaydına 14 Mayıs 1985 olarak geçirilmiş olabilir. Burada tabii ki ilk resmi belge doğru. Kayıt yapılırken bir hata söz konusu olduğu için nüfus hizmetleri kanununa göre bu tarz değişiklikler maddi hata olarak kabul ediliyor ve dayanak belgeye uygun biçimde nüfus idarelerine gidilerek bu hususta düzeltmeler yapılıyor. Buna karşılık tabii ki genel kural bir mahkeme kararı olabiliyor. Genellikle vatandaşlarımız daireye gittiklerinde bir mahkeme kararı getirin denilebiliyor. Ancak dediğimiz gibi eğer maddi hata kapsamındaysa, doğru belgede, resmi belgede doğru isim yer alıyorsa, bu gibi durumda nüfus memurlarına bu işlemleri yapmaları için bir mahkeme kararının gerek olmadığını söyleyerek bu hatayı düzeltebilirler. Yurt dışında yaşayan vatandaşımız böyle bir aktarım hatasını fark ettiğinde doğrudan söylemiş olduğumuz gibi Türk Konsolosluğu'nun nüfus servisine başvuru. Başvuru sırasında Türk kimliği veya pasaportu ile hatayı gösteren doğum belgesi, eski nüfus cüzdanı, yine evlenme belgesi varsa ya da resmi belgeler elinde ne varsa bunları sunabilir. Belge kişinin elinde bulunmuyorsa örneğin eski dayanak kayıtları olduğu zaman da hani çok eski tarihli belgelerin bulunması tabii ki vatandaşlarımızdan beklenmeyecektir. Bunun için de nüfus arşivinden araştırma isteyebilirler. Bu evraklarla birlikte bu tarz hususları değiştirebilirler. Fakat doğum belgesinde bizim için aslında kritik olan nokta bu. Nüfus kaydında örneğin 1980 tarihinde doğmuş görünüyor. Ancak kişi gerçekte 1975 tarihli doğum olduğunu söylüyorsa, bunu ileri sürüyorsa artık bu gibi durumda basit bir yazım hatasından biz söz edemiyoruz. Konsolosluk yalnızca burada kişinin beyanına dayanarak doğum tarihini tabii ki değiştirmeyecektir. Aynı şekilde az önce söylemiş olduğumuz gibi kayıtta Ahmet olarak kişi yer alıyorsa ancak adını Ahmet olarak son harfi T olarak değiştirmek istiyorsa bu gibi durumda doğrudan memur hatası mı diye kaynaklara özellikle bakılması gerekiyor. Yine mahkeme gereken hallerde dava açacak olan vatandaşlarımız için kural olarak biz görevli mahkemenin asli hukuk mahkemeleri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kişi uzun süredir yurt dışında yaşıyorsa yetkili mahkeme otomatik olarak nüfusa kayıtlı olduğu ilçe mahkemesi değildir. Türkiye'deki son yerleşim yeri ve milletler arası yetki kuralları dikkate alınarak kişinin bulunduğu yetkili olan mahkemede davanın açılması önemlidir. Peki yanlış mahkemede açıldı, görevli ya da yetki hususları karıştırıldı. Bu gibi durumlarda dava reddi olmuyor. Görevsizlik kararı ya da yetkisizlik kararları veriliyor. Tabii ki hani bir harç ödenmiş oluyor. Bu harçların iadesi olmayacaktır. Doğrudan mahkemeyi yeniden bir talepte bulunarak görevli mahkemeye veya yetkili mahkemeye dosyanın taşınmasını vatandaşlarımız talep edebilirler. Yine Türkiye'de hiç yerleşim yeri bulunmayan vatandaşlarımız oluyor. Türkiye'deki ikametgahlarını tamamen yurt dışına taşımış olabiliyorlar. Bu gibi durumda da Türkiye'de hiç yerleşim yeri bulunmuyorsa vatandaşlarımızın Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemeleri genel yetkili mahkemeler oluyor. Bu mahkemelerde davayı açabilirler. Ayrıca yurt dışında yaşayan kişinin dava açabilmesi için her olayda söylüyoruz. Mutlaka Türkiye'ye gelmesi de gerekmeyecektir. Türk Konsolosluğu tarafından bir vekaletname düzenleterek kendileri bir vekil tayin edebilirler. Yine verilen vekaletnamede isim değişikliği olacaksa bunun, soyadı değişikliği olacaksa yine bunun, doğum tarihi veya nüfus kayıtlarının düzeltilmesi talep ediliyorsa bunların açıkça veriliyor olması gerekiyor. Genellikle vatandaşlarımız genel yetkili vekaletname vererek bu tarz işlemlerin yapılmasını talep edebiliyorlar. Ancak bu tarz işlemler isim, soy isim, doğum tarihleri, nüfus işlemleri kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olduğu için bu tarz vekaletnamelerde özel yetkinin verilmiş olması dava açılması için önemli ve mahkemeler tarafından da aranan bir özellik olacaktır. Yine yaş düzeltme davalarında çok fazla görüyoruz. Vatandaşlarımız genellikle evet Türkiye'de bulunma zorunlulukları yok diyoruz ama eğer yaş düzeltme davası açılacaksa bu gibi durumlar hastane kayıtları, sağlık raporları için vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmek zorunda kalabilirler. Yine söylemiş olduğumuz gibi eğer gerçekten doğum tarihi yani bir yaş düzeltme davası açılacaksa bu gibi durumda kişinin doğum aile kayıtları, aşı kayıtları, okul kayıtları, eski pasaportları, kardeşlerinin doğum tarihleri ve tanıklarla birlikte değerlendirileceği için dediğimiz gibi vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesi söz konusu olabilir. Çünkü nüfus kayıtları biliyorsunuz yalnızca kişiyi ilgilendiren bir
1: Evet.
0: durum değil. Kişinin yine miras hakkını, emeklilik haklarını, askerlik süreçlerini, soybağı veya üçüncü kişilerin haklarını da etkilediği için bu gibi durumlarda doğrudan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmeleri daha doğru olacaktır. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız açısından

0: Anayasa Mahkemesi'nde gerçek bir karar da var. Buna da değinmek istiyorum çok kısaca. Türk ve İspanyol vatandaşı olan iki çocuğun soyadı Türkiye'de farklı, İspanya'da farklı olarak kayıtlı. Aile iki ülkedeki bu farklılıkların aslında günlük ve resmi işlemlerde sorun oluştuğunu belirterek Türk kaydının uyumlaştırılmasını talep ediyor. Ve bu talepleri mahkeme tarafından reddediliyor. Dava dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. Anayasa Mahkemesi de bu durumun basit bir isim değişikliği gibi değerlendirilmeyeceğine kanaat ediyor. Ve kişinin kimliği, aile hayatı ve ülkeler arasındaki çelişkili kayıtların doğurduğu sorunlara dikkate alarak bu durumun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği kanaatine varıyor ve doğrudan bu talepleri kabul ediyor. Söylemiş olduğumuz gibi her durumda tabii ki otomatik olarak bu karar esas alınmayacak. Çünkü yabancı ülkedeki isim, soy isim, Türkiye'deki isim, soy isim tabii ki farklılıklar belli bir düzeyde giderilebilir ama her durum için geçerli olacağını söylemeyelim. Fakat mahkemelerinde tabii ki bu gibi durumlarda kişinin yaşadığı gerçek sorunlara ciddiyetle yaklaştığını özellikle söylemiş olalım. Yine yabancı ülke vatandaşlığı kazanılırken adın veya soyadın değişikliği de çok fazla oluyor. Ancak bu gibi durumlarda tabii ki kişinin yurt dışına değiştirmiş olduğu isim Türk kaydını kendiliğinden değiştirmeyecektir. Örneğin Türk kayıtlarında ismi Türk ismi olan bir vatandaşımız daha sonra farklı bir yabancı ismi almış olduğunda bu değişikliği tabii ki vatandaşlık bildirimi sırasında Türk nüfus kayıtlarını açıkça işletebilir. Fakat bu işletme çok fazla yanılgıya sebep oluyor. Türk kimliğindeki temel adın değişikliğini tabii ki otomatik olarak yerine getirmeyecek. Yabancı mahkeme veya İdari makam kararlarının Türkiye'de nasıl sonuç doğuracağını geçtiğimiz programlarda da söylemiştik. Tanıma davalarıyla bu durum söz konusu olacaktır. Dediğimiz gibi bazı durumlarda da yurt dışında mahkeme kararlı isim değişikliği yapılmaya olabiliyor. İdari kararlarla olabiliyor. Bunu birazdan daha detaylı açıklayacağım.
1: Evet. Sayın Yiğit, bazen kişiler isim veya soy isim değişikliğinde değişikliği isteyebiliyorlar. Böyle durumlarda hangi şartlarla ve hangi mercilere başvurmaları gerekiyor?
2: Burada önce en çok karşılaştığımız yanlış bir bilgiyi düzeltmek istiyorum Tülin Hanım. İnternete bakıldığında hala e-devlette isim değişikliği yapılabiliyor ya da konsolosluğa gidip soyadınızı değiştirebilirsiniz vesaire gibi haberler dolaşıyor. Biz de görüyoruz hali hazırda. Gerçekten de bununla alakalı geçmişte sınırlı ve geçici bir uygulama vardı. Yazım ya da imla hataları bulunan isimlerle toplum tarafından gülünç bulunan ya da genel ahlaka aykırı olarak görülen bazı soyadları, isimler vesaire belli koşullar altında mahkeme kararı olmadan değiştirilebiliyordu. Fakat bu geçici bir uygulamaydı dediğim gibi. Buradaki geçici başvuru imkanı da 24 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. Dolayısıyla bugün eski haber başlıklarına bakıp konsolosluktan böyle bir talepte bulunmak ya da nüfustan böyle bir talepte bulunmak kesinlikle mümkün değil. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yine bugünkü bizim mevzuatımızdaki temel kurala baktığımızda Türk Medeni Kanunu 27. maddesinde düzenlendiğini görüyoruz isim değişikliklerinin. Burada adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanarak hakimden istenilebilir. Bu şekilde bizim mevzuatımızda yer alıyor. Buradaki ad kavramında hem bizim ismimizi hem de soyadını kapsayacak şekilde. Yani mahkeme önünde hem isminizin değiştirilmesini hem de soyadınızın değiştirilmesini talep edebiliyorsunuz. Biz aslında mevzuattan bunu anlıyoruz. Yine kanuna baktığımızda haklı sebeplerin tek tek saymıyor. Yani şu haklı, şu haklı sebep şeklinde öyle bir sayım olmadığını görüyoruz. Tamamıyla insanlar için ciddi olan bir sebep. Sonuçta benim için ciddi olan bir sebep sizin için olmayabilir. Ya da benim değiştirmek istediğim sebeple sizinki aynı olmayabilir. Bunu da aslında kanun koyucu öngörerek bu şekilde bir düzenleme yapmış. Bununla alakalı da hakim de mahkeme önüne gittiğinde bu şekilde bir isim değişikliğinde kişinin aile ilişkileri, sosyal çevresi, mesleği, yaşadığı güçlükler ya da değişiklik talebinin dürüst bir amaca hizmet edip etmediği, burada herhangi bir şekilde başkalarını kandırma bir sahiki var mı yok mu? Bunlara da kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor yine. Bu şekilde bir dava açılması düşünülüyorsa. Haklı sebepler kavramı dediğim gibi geniş bir kavram. Bu haklı sebeplere bakacak olursak da kişinin toplum içinde uzun yıllardır nüfustaki adından farklı bir adla tanınıyor olması olabilir. Mevcut adı ya da soyadının gülünç olması ya da aşağılayıcı olması olabilir. Ya da isminden dolayı da soy isminden dolayı sürekli bir alay konusu ediliyor olması, kötü bir anlam taşıması, başka kişilerle devamlı olarak karıştırılması ya da kişi de ciddi bir travmayı hatırlatıyor olması yine mahkemeler nezdinde haklı sebep olarak kabul edilebiliyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından da burada adın iki ülkedeki kayıtlarda da farklı olması nedeniyle günlük ve resmi işlemlerde sürekli sorun yaşanmasını da ekleyebiliriz tabii ki. Bu da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız özelinde bir haklı sebep teşkil edecektir. Ama burada

0: Ben artık bu ismi sevmiyorum. Yarın başka bir isim kullanmak istiyorum. Böyle tanınmak istiyorum şeklindeki bu şekildeki talepler dosyada tabii ki geçerli olmayacaktır. Talebin burada hem makul olması lazım, hem gerçek olması lazım, samimi olması lazım ve kişiye özgü bir biçimde açıklanıyor olması lazım. Ayrıca değişikliklere baktığımızda da hem borçlardan, ceza kayıtlarından ya da hukuki sorumluluklardan kaçmak amacıyla bu değişiklik kesinlikle istenemeyecek. Başkasını yanıltma ya da tanınmış bir ailenin mensubuymuş izlenimine veriyor olma vesaire. Bu gibi sahiplerle de çok açılan davalar var çünkü. Bunlar da kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yine burada isim değişse bile ya da soyadı insanların, vatandaşlarımızın değişse bile kişinin buradaki TC kimlik numarası, borçları, sabıka kaydı varsa sabıka kaydı, adli sicil kayıtları, soy bağı, mirasçılığı ya da önceki hukuki işlemler ortadan kalkmıyor. Bunu da özellikle belirtelim. Kısaca buradaki isim değişiyor ama herhangi bir şekilde geçmişle alakalı herhangi bir hukuki değişim söz konusu olmuyor. Yine buradaki yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız başvuru yapmak isterse yine güncel uygulamaya baktığımızda hem isim değişiklikleri hem de soy isim değişiklikleri için Türkiye'de asli hukuk mahkemeleri dava yoluyla bu şekilde ilerliyor. Az önce aslında Türkan Hanım da bahsetti. Asli hukukta bir dava açılacaksa kişi kendi de bunu aynı şekilde yürütebilir. Bir vekil aracılığıyla da bunu yapabilir ama burada kesinlikle vekaletnamede özel bir yetkinin olması gerekiyor. Ad ve soyadlar kişiye bağlı haklar olduğu için. Yine burada mahkemeye gidildiğinde yalnızca yurt dışında ben bu adı kullanıyorum demek de yetmeyecektir. Bunu kesinlikle gösteriyor olmak lazım. Vatandaşlarımız yabancı ülke kimlikleri varsa bunu, pasaportlarını, oturum kartlarını ya da orada bir iş sözleşmesi yapmışlardır bunu. Okulu veya diploma kayıtları varsa bunları, bankaya da sigorta belgelerini, mesleki kayıtlar aklınıza ne gelebilirse aslında oradaki kimlikleriyle alakalı, oradaki yaşamlarıyla alakalı ve bunun gerçekten bir ihtiyaç olduğu ve bunun gerçekten samimi bir talep olduğu ile alakalı mahkemeye bunları iletebilirler. Bunu ispatlayacak şekilde ne geliyorsa vatandaşlarımıza onu aynı şekilde mahkemede kullanacaklardır. Yine yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından da en önemli sorunlardan biri de yabancı ülkede yapılan isim değişikliklerinin Türkiye'de kendiliğinden geçerli olduğunu sanılması. Yine az önce Türkan Hanım da değindi kısaca. Burada da diyelim bir Alman vatandaşı vatandaşlığını kazanırken soyadını Alman makamları önünde değiştirmiş olduğunu varsayalım. Bu değişiklik çok vatandaşlık bildirimi sırasında konsolosluğa sunulması gerekiyor, evet. Ama yerel bir isim değişikliği belgesi Türk nüfus kaydını esas kaydını otomatik olarak değiştirmeyecek. Yani burada da ilgili bizim ya dış temsilciliklerimize, Türkiye'ye geliniyorsa eğer buradaki nüfus müdürlüklerine kesinlikle bir bildirimde bulunulması gerekiyor.
1: Evet, son olarak Sayın Yaman, yurt dışında yapılan isim değişikliği Türkiye'de nasıl tanınıyor ve değişikliğin kimlik, pasaport ve resmi kayıtlara etkisi neler oluyor?
2: Evet, uzun yıllardır Almanya'da, Fransa'da ya da Kanada'da yaşıyorsunuz. Bulunduğunuz ülkede adınızı veya soyadınızı değiştirmişsiniz. Yabancı kimliğiniz, banka hesabınız, iş sözleşmeniz ve oturum kartınız yeni adınıza düzenlenmiş. Fakat Türkiye'ye geldiğinizde Türk kimliğinizde hala eski adınız yer alıyor. Haliyle havaalanında zorlukla karşı karşıya kalınabiliyor. Yine bankada işlem yapılacağı zaman o kimlikle işlem yapılamıyor. Tapu veya miras işlemlerinde aynı kişi olduğunuzu açıklamak zorunda kalabiliyorsunuz. İşte bu yüzden yurt dışında yapılan isim değişikliklerinde asıl mesele yeni ismin kullanılmasından çok iki ülkedeki kayıtların birbiriyle uyumlu hale getirilmesi son derece önemlidir. Örneğin Kanada vatandaşlığı kazanan bir kişi vatandaşlık işlemleri sırasında ismini değiştiriyor. Bu belgeyi Türk konsolosluğuna sunuyor ve Türk konsolosluğuna sunarken de Türk nüfus kaydına bu durumun işlenmesini talep ediyor. Evet, bakıldığında bu işlem tamamlanmış. Türkiye'de de otomatikman bu isme geçmiş gibi sayıldığı düşünülebilir. Ancak bu işlem Türk nüfus kayıtlarına, Sayın Hanım da az önce söyledi, otomatik olarak dönüşmeyecektir. Yani vatandaşımızın yurt dışında edinmiş olduğu bu isim Türk kayıtlarında o edinmiş olduğu ismin devamı niteliğinde olmayacaktır. Bunun için Türk kimlik kartına, Türk pasaportlarını düzenlemesi kendisinin özellikle gerekiyor. Bu tarz işlemler için Türk konsolosluğuna dediğimiz gibi bir vekaletname çıkartarak Türkiye'deki işlemleri için yetki belgesiyle bir vekiline yapılabilir. Peki yabancı ülkede isim değişikliği alındığında bir mahkeme kararı tarafından aldığı karar Türkiye'de nasıl geçerli hale getirilecek? Bunu söylemiş olduğumuz gibi tanıma ve tenfiz davalarıyla gerçekleştirecektir. Tanıma, yabancı mahkemenin verdiği kararın Türkiye'de geçerli olarak kabul edilmesi dediğimiz hukuki bir isim aslında. Burada isim değişikliği kararını Türkiye'de aslında yeniden verdirmiyoruz. Yabancı mahkemenin kesinleşmiş bulunan bu kararını Türkiye'de

0: de Türk hukukunda da sonuç doğurması için mahkemeden bir karar alıyoruz. Yani burada vatandaşımız isim değişikliği sırasında tanık dinletmiş olabilir ya da farklı belgeleri sunmuş olabilir, ancak Türk mahkemeleri tarafından yeniden bir yargılama yapıldığında burada aslında yeniden evrakların verilmesi gibi esasa ilişkin bir usul değil de bu usule ilişkin bir yargılama yapıldığını söyleyelim. Bu nedenle yurt dışındaki tanığın Türkiye'ye getirilmesi gibi bir durum tabii ki söz konusu olmayacak. Tabii ki belgelerin ellerinde bulunmasında fayda var. Ancak doğrudan esasa ilişkin bir yargılama yapılmayacağı için, dosya üzerinden bir tanıma kararı verileceği için vatandaşlarımızın bu konuda telaşlı bir ya da detaylı bir inceleme yapmalarına gerek yok. Fakat her isim değişikliği yabancı bir mahkeme tarafından yapılmıyor yurt dışında. Bazı ülkelerde nüfus dairesi veya vatandaşlık kurumları tarafından da isim değişikliği yapılabiliyor. Bu gibi durumlarda doğrudan Türkiye'de bir tanıma davası açılmayacaktır. Çünkü tanıma davaları yurt dışında verilmiş olan bir mahkeme kararının Türkiye'de de geçerli olabilmesi için açılacak bir dava. Yani yurt dışındaki bir idari makam tarafından verilmiş olan bir karar tabii ki bir mahkeme kararı yerine geçmeyeceği için bu konuda tanıma davası gündeme gelmeyecektir. Tam bu noktada kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. Genel kuralın istisnası olarak yer alıyor. Türkiye, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, İtalya, İspanya ve Portekiz'in de taraf olduğu isim değişikliklerinde özel bir uluslararası sözleşmeye taraf. Bu ülkelerden birinde vatandaşı olan kişi hakkında o ülkenin yetkili makamınca verilmiş kesin bir isim değişikliği kararı varsa, burada doğrudan bir tanıma davası açmak yerine doğrudan bu sözleşme gereği nüfus kayıtlarına işleme yapılabiliyor. Vatandaşlarımız bu konuda eğer bahsetmiş olduğumuz ülkede yer alıyorlarsa, doğrudan bir dava açmak yerine bu sözleşmeye taraf olan ülkelerden birinden kesinleşmiş bir mahkeme kararı almış oldukları takdirde bunun değişmesini talep edebilirler.
1: Evet, sürenizin de sonuna geldik. Değerli açıklamalarınız için yine çok teşekkür ediyoruz size Sayın Yaman ve Sayın Yiğit.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Ersin Aydemir vardı. Haftaya farklı konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

0: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önemli rol oynayan Selçuklu kervansaraylarına konuk olacağız. Selçuklu Türkleri Anadolu topraklarına hakim olduktan sonra bu coğrafyayı bir ticaret merkezi haline getirmeyi hedefler. Bu hedefin en önemli yapı taşı ise menzil adı verilen mesafelerle inşa edilen kervansaraylardır. İpek yolunun Avrupa'ya açılan kapısı Anadolu'da ticaretin rahat ve güvenli işleyişini sağlayan kervansaraylar, Selçuklu Devleti'nin mimari zekasının, sosyal devlet anlayışının ve uluslararası ticarete verdiği önemin en somut göstergesidir. UNESCO'nun 2000 yılında Selçuklu Kervansarayları, Denizli Doğu Bayazıt Güzergahı adıyla Dünya Mirası geçici listesine kaydettiği bu yapılar Anadolu'yu bir ucundan diğer ucuna kadar kat eder. Bu devasa güzergahın batı ucunda yer alan Denizli'deki Akhan Kervansarayı Selçuklu mimarisinin batıdaki en nadide örneklerinden biridir. 1250'li yıllarda inşa edilen bu yapı, beyaz mermer kaplamaları ve giriş kapısındaki geometrik süslemeleriyle dikkat çeker. Kervansaraylar, dönemin şartlarında bir kervanın bir günde kat edebileceği mesafe olan yaklaşık 30 ile 40 kilometre aralıklarla inşa edilir. Bu durum, ticaretin sadece hızını değil, aynı zamanda güvenliğini de garanti altına alır. Selçuklu Devleti, kervansaraylarda konaklayan yolculardan 3 gün boyunca konaklama, yemek ve hayvan yemi için hiçbir ücret talep etmez. Bu ücretsiz kamu hizmeti, dönemin dünya koşullarında eşine az rastlanır sosyal yardımlaşma örneğidir. Güzergah üzerinde ilerlediğimizde Aksaray sınırları içerisinde bizi Sultan Han karşılar. Selçuklu kervansaray mimarisinin zirve noktası olarak kabul edilen ve Anadolu'daki en büyük kervansaray olma özelliği taşıyan bu yapı, 1299 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılır. Sultan Han devasa bir kale görünümündedir. Yapının mimarisi açık bir avlu ve kapalı bir kışlık bölümden oluşur. Yazlık avlunun tam ortasında yer alan Fevkani Köşk Mescid, Selçuklu taş işçiliğinin en zarif örneklerini sunar. Giriş kapısındaki mukarnaslı işlemeler ve devasa boyutlar, devletin gücünü ve tüccara verdiği değeri simgeler. Kervansarayların içine girdiğinizde sadece yatacak yer görmezsiniz. Buralar hamamı, mescidi, eczanesi, nalbantı, terzisi ve kütüphanesiyle adeta küçük birer şehirdir. Yine Aksaray'da yer alan Ağzı Karahan, Anadolu'daki en sağlam kalmış kervansaraylardan biridir. Çatılı kısmı 1231'de, avlusu 1240 yılında inşa edilen yapı, özellikle taç kapısındaki yoğun süslemelerle bilinir. Selçuklu mimarları, kervansarayları sadece barınma yeri olarak değil, aynı zamanda sanat eserleri olarak tasarlamıştır. Bu yapılar, savunma odaklıdır. Duvarlar kalın, pencereler dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı çok yüksek ve dardır. Bu sayede kervanlar geceyi tam bir emniyet içinde geçirir. Ticaret kervanlarının uğradığı zararların Selçuklu Devleti tarafından tazmin edilmesi, yani karşılanması, bir nevi devlet sigortacılığı sisteminin uygulanması bu yolların neden bu kadar canlı olduğunu da açıklar. Güzergah üzerindeki her durak bir sonraki durağın da habercisidir. Selçuklu kervansaraylarının plan şeması genellikle birbirine benzer ancak her biri yerel malzeme ve usta işçiliğiyle kendine has detaylar barındırır. Taşın soğukluğu iç kısımlarda yerini revakların gölgesine ve şadırvanların huzur veren su sesine bırakır. Bu yapılar Orta Asya'dan getirilen kervansaray geleneğinin Anadolu'nun yerel taş işçiliğiyle harmanlaşmış halidir. Doğuya doğru ilerledikçe coğrafya sertleşir, rakım yükselir ancak kervansarayların sunduğu sıcaklık ve güven değişmez. Sivas ve Erzurum üzerinden Doğu Bayazıt'a kadar uzanan bu yol boyunca kervanlar ipek, baharat, porselen ve değerli taşları, madenleri taşır. Sivas'taki kervansaraylar özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde kapalı bölümlerin ne kadar geniş ve korunaklı yapıldığını gösterir. Selçuklu mimarisi iklimle barışık bir mühendislik harikasıdır. İçerideki havalandırma sistemleri ve ısınma yöntemleri döneminin çok ilerisindedir. Erzurum üzerinden devam eden hat nihayetinde Doğu Bayazıt'a ulaşır. Bu güzergah sadece ekonomik bir hat değil, aynı zamanda kültürel bir köprüdür. Farklı dilleri konuşan, farklı inançlara sahip tüccarlar kervansarayların avlusunda aynı sofraya oturur, hikayelerini, tecrübelerini ve bilgilerini birbirlerine aktarır. Bilimsel kaynaklar bu yapıların inşaında kullanılan taşların türünden kapıların hangi açıyla yerleştirildiğine kadar her detayın asla tesadüfe yer bırakmayan bir plan dahilinde tasarlandığını da ortaya koyar. Denizli'den Doğu Bayazıt'a kadar uzanan yaklaşık 1500 kilometrelik yol Anadolu'nun omurgasıdır. UNESCO'nun bu güzergahı geçici listeye alması, yapıların tek tek değerinden ziyade temsil ettikleri bütüncül sistemin öneminden kaynaklanır. Bu sistem, Orta Çağ dünyasının en gelişmiş lojistik ağıdır. Taş duvarlara dokunduğunuzda bir yıl önceki bir yolculuğun yorgunluğunu ve o dönemin ihtişamını hissedersiniz. Selçuklu kervansarayları sadece taştan binalar değil, Türk-İslam medeniyetinin insana ve ticarete bakışını anlatan canlı birer tarih tanıklarıdır. Denizli'nin beyaz mermerinden Doğu Bayazıt'ın sert bazaltına uzanan bu mimari serüven, insanlığın ortak mirası olarak korunmayı ve gelecek nesillere aktarılmayı sonuna kadar hak eder. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün tiyatromuza oyuncu, yönetmen, yazar ve koreograf olarak büyük hizmetleri bulunan Mehmet Akan'dan söz edeceğiz. 1939 yılında Şanlıurfa'da doğan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi alırken tiyatroya olan tutkusuyla rotayı sanata çevirir. Kariyerinin en belirgin dönemi Türk tiyatrosunun altın çağı olarak nitelendirilen 1960'lı yıllarda kurucuları arasında yer aldığı Dostlar Tiyatrosu dönemidir. Mehmet Akan özellikle halk tiyatrosu ögelerini modern sahneleme teknikleriyle sentezlemesiyle tanınır. Uzun yıllar süren araştırmaları sonucunda Türk halk danslarını tiyatro estetiğiyle buluşturur ve bu alanda benzersiz bir koreografi dili geliştirir. Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen pek çok oyunun hareket düzenini kurgular ve halk motiflerini evrensel bir dille harmanlar. Mehmet Akan sadece sahne önünde değil, sahne arkasında da bir kuramcı gibi çalışır, geleneksel seyirlik oyunları, meddah ve orta oyunu geleneklerini modern Türk tiyatrosunun yapı taşları haline getirmek için de çabalar. Oyunculuk

0: kariyerinde ise televizyon tarihine geçen unutulmaz karakterlere imza atar. Özellikle Bizimkiler dizisindeki yönetici Sabri Bey tiplemesiyle milyonların hafızasına kazınır, titiz, kuralcı ama mizahi derinliği de olan bu karakteriyle geniş kitlelerce de hem sevilir hem de yadırganır. Sinemada ise özellikle Türk sinemasının toplumcu gerçekçi damarında yer alan yapımlarda karakter oyuncusu olarak yer alır. Mehmet Akan, yazarlık ve yönetmenlik alanında da etkili bir isimdir. Kendi yazdığı ve yönettiği oyunlarda toplumsal eleştiriyi elden bırakmazken estetik değerden de ödün vermez. 2006 yılında İstanbul'da hayatını kaybeden sanatçı, ardında zengin bir folklorik birikim ve oyunculuk ekolü de bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Türkiye'de saat 15.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Suudi Arabistan, karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koyuyor. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ise ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için görüşmeler sürüyor. Türk savunma sanayinin köklü ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi insanlı insansız uçak işbirliğinde ulaştıkları son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda sonuçlar açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini söyledi. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İsrail'in Gazze'deki soykırımı Amerika Birleşik Devletleri siyasetindeki dengeleri sarsıyor. Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılacak yardımların kesilmesine ilişkin önerge reddedildi. Ancak 103 Demokrat Milletvekilinin önergeye destek vermesi, parti içinde İsrail'e yönelik yaklaşımın önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Amerikan basınına göre Gazze'de yaşananlar nedeniyle Demokrat siyasetçiler seçmen baskısıyla karşı karşıya. Çin sahil güvenliği ile Filipinler donanması arasında kürekli sopalı arbede yaşandı, bir Filipinli asker yaralandı. Olay iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Üsküp ve Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler, ben doçent doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Ersin Aydemir. Kültür Otağı'ndan hepinizi bu hafta da sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bizler Kültür Otağı'nın Kök Otağı bölümünde birkaç haftadır Türklerin kadim dünya tasavvurundan, evren anlayışından, tabiatı anlamlandırma biçimlerinden söz etmeye başladık. Bugün de yine bu konularla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Türklerin gözünden dünyaya bakmaya çalışacağız. Yine tabii ki çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Sevgili arkadaşım, hocam, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Bilim Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Şirin Yılmaz

0: stüdyoda konuğumuz. Şirin'cim hoş geldin.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim. Feyza Hanım ve Meltem Hanım'a da merhabalar olsun. Dilek'cim sana da merhabalar olsun. Dinleyicilerimize de merhabalar olsun.
0: Çok teşekkürler. Geçen yıl da seninle Kültür Otağı'nda buluşmuştuk. Yine böyle inanışlarımızdan, geçmişe dair bir takım törelerimizden, geleneklerimizden söz etmiştik. Bugün de konuyu başka bir eksene kaydırdık. Biraz Türklerin gözünden dedim ya, dünyaya bakmaya çalışıyoruz. İstersen Şirin'cim şöyle başlayalım. Şimdi Türklerin kadim dünya tasavvuru söz konusu olduğu zaman akla ilk gelen kavramlardan biri tabii ki gök tanrı inanışı. Ancak tabii bu kavramı bugünün bakış açısıyla, bugünün kavramlarıyla anlamlandırmaya çalışmak, açıklamaya çalışmak biraz eksik ve yanlış yorumlara da tabii ki sebep oluyor. Şimdi biz gök tanrı dendiğinde bu geniş dünya tasavvuru, dünya görüşü içerisinde Türklerin insanı ve düzenini, evrenin düzenini anlamasında gök tanrı kavramının nasıl yardımcı olduğunu düşünmeliyiz. Nereye oturtuyor Türkler bu kavramı?
1: Şimdi Dilek'cim şöyle başlayalım istersen. Başlangıcından bugüne kadar Türklerin içinde bulunduğu sosyal, kültürel, siyasal koşullar uyarınca farklı dini inançlara mensup olduğunu biz bugün biliyoruz. Bu durum Türk dünyasının uçsuz bucaksız coğrafyalarda farklı kültürlerle girdiği ekonomik, siyasal, sosyal ilişkilerin sonuçlarından bir tanesi. Dolayısıyla semavi dinlerden önce ve sonra kimi zaman kitleler, kimi zaman küçük gruplar halinde, kimi yerde kitleler, kimi yerde küçük gruplar halinde en eski Türk inançları yeni dinlerin kabulleri çerçevesinde bir takım değişikliklere uğramıştır. Buna rağmen eski Türk inançlarının yaygın olarak hayata geçirilen kemikleşmiş bir yapısı söz konusu. Zaten galiba şu an o yapının merkezini
0: evet,
1: konuşacağız.
0: Doğru.
1: Söz konusu yapının merkezinde de gök tengri yer alıyor. Eski Türkçe'de tengri sözcüğü aslında gözün gördüğü gökyüzünü ve zamanla da Tanrı'yı karşılamıştır. Bu bağlamda maddi bir varlık olan gök, Tengri'nin de maddi bir varlık şeklinde kabul edilmesine sebep olmuştur. Eski Türkçe'de Tengri, her topluluğun fonetik özelliklerine göre Tengri, Tengere, Tangrı, Tanrı, Tangara gibi şekillerde telaffuz edilir. Bugün İnanç şemasının muhafaza edildiği Türkler arasında Tengri sözcüğü gök anlamında kullanılır. Hı hı. Ama bugün gök mavidir. Tengri ise gökte, göğün en yüksek noktasında bulunmaktadır. Orada oturmaktadır. Dünyaya, insanlara, kişi oğluna yani hı hı. bize oradan bakmaktadır. Dolayısıyla gök, Tengri sözünün sıfatı haline gelir. İslamiyet sonrası burada Tengri Allah sözüne evrilmiştir. Hatta bizim eski yazıtlarımızda, Orhun yazıtlarımızda şöyle bir ifade var. Üze kök Tengri asra Yağız yir kılındukta İlkin ara kişi oğlu kılınmış. Költegin yazıtında hı hı. yer alan bir cümle bu Doğu Yüzü'nde. Dolayısıyla gök tanrı ezeli bir varlık olarak tasavvur ediliyor. Hı hı. Ve de ebedi bir varlık olarak tasavvur ediliyor. Aslında şu anki İslami inançla örtüşen bir yapı var orada.
0: Evet.
1: Ve de o hiç kimseye benzemez. Hiçbir varlığa benzemez, hiçbir oluşuma benzemez. O benzersiz. Onu da nereden aslında anlıyoruz? Tengri tek Tengri yaratmış Türk Bilge Kağan. Yani Tanrı'ya benzer Tanrı yaratmış Türk Bilge Kağan'ı. Tanrı sadece kendine benziyor.
0: Evet.
1: Başka hiçbir
0: Şeye
1: varlığa
0: benzemiyor.
1: benzemeyen ve belirli bir şekli olmayan, koruyucu, bahşedici ama olduran, yaratan tek kudret. Oldurma kudretinin tek sahibi. Yapan, olduran, yaratan, bahşeden ve hatta koruyan tek varlık. Dolayısıyla aslında bugünkü Tanrı algısından ve tek oluşu, tek algısı anlamında da bugünkü yüce yaratıcı algısıyla örtüşen bir tavır var orada.
0: Evet.
1: Ve bu tavır aslında bütün evrenin kozmolojisini gerçekleştiren merkez nokta. Bütün kozmoloji, biraz sonra sanırım konuşuruz, iyeler, ruhlar,
0: Evet.
1: yeryüzünde kişi oğluna yardımcı olan, yer yer kötülük yapıp sakınılması gereken bütün ruhlar da aslında onun tarafından yaratılmış ve kişi oğluna, yani bize, onun tarafından gönderilmiş koruyucular.
0: Evet.
1: Dolayısıyla merkezde bütün oldurma icraatında
0: Gök
1: Gök
0: Tanrı
1: Tanrı
0: var.
1: var.
0: Yani
1: Evet.
0: aslında bu kadim dünya tasavvuru, Türklerin kadim dünya görüşü içerisinde temel kaynak dediğin gibi Gök Tanrı olarak kabul ediliyor. Fakat burada sadece gökyüzünü ifade etmiyor senin ifade ettiğin şey. Hani diyorsun ya Tanrı'nın sıfatı olmuş gök dedin.
1: Evet.
0: Evet orada
1: Çünkü
0: bir
1: çok affedersin.
0: estağfurullah.
1: Çünkü gökyüzünün en yükseğinde
0: Yükseğinde. Evet.
1: yaşıyor.
0: Evet.
1: Orada var oluyor. Orada konuşlanmış durumda.
0: Ama sadece gökyüzünü
1: Maviyle.
0: ifade eden bir kavram değil. Sen de yani özellikle Kültig'in yazısından alıntıladığın yerlerde onu söylüyorsun aslında. Adaleti, töreyi ve insanın evrendeki yerini anlamlandırmaya yarayan bir kavram aynı zamanda.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: ne diyelim operasyonel bir kavram aynı zamanda.
1: Kesinlikle.
0: Başka türlü şeyleri açıklarken de Türk düşüncesiyle ilgili mutlaka Gök Tanrı kavramını işe koşuyoruz. Yani orada çok daha geniş bir şeyden işte toplum yaşayışından devlet anlayışına kadar
1: Tabii.
0: çok geniş bir perspektifte bu kozmik düzen fikrini Gök Tanrı ile ilişkilendiriyoruz. O yüzden de yalnızca inanç dünyamızı değil aynı zamanda kültürel ve toplum düzeni de şekillendiren bir temel kavram olarak alıyoruz Gök Tanrı'yı.
1: Tabii Dilekçim, çünkü adalet Gök Tanrı'dan gelir.
0: Evet.
1: Bereket Gök Tanrı'dan gelir. Sağlık Gök Tanrı'dan gelir. Düzen, eşitlik Gök Tanrı'dan gelir. Savaşma ve Türk yurdunu büyütme, artırma, çoğaltma gücü Gök Tanrı'dan gelir. Yani Tanrı'nın adaleti yeryüzüne onun kutu olarak, Tanrı'nın bereketi, Tanrı'nın, Gök Tanrı'nın ışığı onun kutu olarak
0: Evet.
1: erişir yeryüzüne, kişi oğluna. Bu kimi zaman kağanla karşılık bulur, kimi zaman ailedeki atayla, aksakallı, aksaçlı olanla karşılık bulur. Kimi zaman da toplumda bazı hizmetleri gören, bazı işleri yapan
0: Evet.
1: demirciyle, zanaatkarla, ziraat yapan insanla karşılık bulur yeryüzünde.
0: Evet. Yani yansımasını her alanda
1: Tabii,
0: görürüz Gök
1: tabii.
0: Tanrı'nın. O biraz önceki kut alma meselesini mesela çok güzel söyledin. Çünkü Türk kağanları hep Tanrı'dan kut alarak
1: Tabii ki.
0: yeryüzüne
1: Tabii.
0: gönderilirler ve rastgele seçilmiş insanlar değillerdir. Hatta İslami döneme geldiğimizde de mesela kut almış oğlu Süleyman Şah adında yine kut adını görürüz. Hani bu gelenek, bu anlayış öyle birdenbire de yok olup gitmemiştir. Bugün hala aslında böyle bir inanışa da için için sahibiz. Sanki böyle bizi yönetenler, işte bu ülkeye hizmet edenler, sanki böyle bir başka bir güçle donanmışlar gibi hissederiz. Arkalarında başka bir anlayış yatıyormuş gibi düşünürüz falan. Hani kolektif bilinçaltımızda bu kesintiye uğramadan da aslında devam ediyor gibi düşünüyorum ben.
1: Elbette devam ediyor Dilekçim, çünkü Kolektif bilinçaltı, kolektif şuuraltı,

0: ya da senin söylediğin şekliyle şuuraltı oluşuyor. Dolayısıyla gerçekten işe yarayan, çalışan bilgi kalıyor. Ve o bilgi, söz, söylem, inanç elbette normal olarak kuşaklar arasında uzun yıllar boyunca aktarılıyor. Ve onun silinmesi öyle kolay bir şey değil. Yer yer zayıflayabilir. Ama ben aslında çok da zayıfladığını da düşünmüyorum. Yer yer zayıflayabilir ama silinmesi o kadar da kolay değil.
1: Şüphesiz.
0: Evet.
1: Evet, bugün de.
0: Çünkü işe yarıyor.
1: Evet.
0: İşe yarıyor. Adalet anlamında işe yarıyor, vicdan anlamında işe yarıyor, üretmek anlamında işe yarıyor. Doğayla bütün olmak ve doğaya saygı duymak anlamında işe yarıyor. İnanç pratikleri anlamında işe yarıyor. İşe yarayan bir oluşumu toplum kolay kolay bırakmaz,
1: Evet,
0: vazgeçmez.
1: evet. Şimdi tabii göğü merkeze aldığını görüyoruz aslında bu kozmik düzen anlayışının. Fakat Türk düşünce sistemi evrene sadece böyle yukarıya doğru bakarak evreni değerlendirmiyor. Böyle bir düşünce değil. Aynı zamanda yaşadıkları coğrafyaya, senin de ifade ettiğin gibi yani o coğrafyanın bütün parçalarını ayrılmaz bir bütün olarak görüyorlar. Yani toprağı, işte dağı, taşı, suyu hepsini bir bütün olarak görüyorlar ve pek çok da anlam yüklüyorlar. Şimdi tam burada da karşımıza yer su kavramı çıkıyor.
0: Evet.
1: Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip yer su anlayışı. Aslında tabiatla kurulan manevi ilişkinin de bir anlamda ifadesi gibi düşünebiliriz belki yer su kavramını, değil mi?
0: Bence de düşünebiliriz. Hatta düşünmeliyiz. Çünkü Türk insanı için kendisi, kendi varlığı doğanın ayrılmaz bir parçası. Yani yerdeki ot da otla, işte kediyle, köpekle, koyunla, tavukla, bütün canlılarla, ağaçla, ormanla, suyla, kayayla, taşla, toprakla bir bütün. Onlardan ayrı değil.
1: Evet.
0: Onlarla bir bütün. Dolayısıyla ıduk diyeceğim burada. Iduk
1: Evet.
0: yani kutsal, mukaddes, yirsup. Yer su yani. Aslında Türk milletinin doğuş ve yaşam alanı olan vatan toprağının bu yerdeki bütün akar ve duran suların bütün yeryüzü şekillerinin tamamıdır. Yer su tamamı. Vatan bilinci bizim için o kadar önemli. Toprak bilinci bizim için o kadar
1: Evet.
0: önemli. Bu bilinç 2 günde yine biraz önce konuştuğumuz yere geliyoruz. 2 günde, 3 yılda, 5 zamanda oluşmuş bir şey değil. Yıllar yıllar, asırlar içinde gerçekleşmiş bir kabul. Yer su senin yaşadığın coğrafyanın tamamına karşılık gelir aslında. Dolayısıyla yer su yaşanan, gıda elde edilen, geçim sağlanan, barınılan bir yerdir. Yani sana topyekün yaşam veren, yaşamını sürdürmeye yardımcı olan bir yerdir. O halde bütün yer su kutsaldır. Değil mi?
1: Tabii.
0: Bütün olarak da E'dir. Yani sahiptir. Yani maliktir. Yani iyedir. Dolayısıyla orman, dağ, akarsu, göl, kaya adları, coğrafi isim ya da belirleyici olmaktan öte o yerlerin sahiplerine ve koruyucularına işaret eder. Burada bir şey söylemem gerek. Daha önceki programlarımızda değindik mi hiç hatırlayamadım şu an. Ama bu sahip olma, koruyucu olma, bütün yerin, suyun efendisi olma durumu bizi animistik dünya görüşüne götürüyor. Yani bu ne demek? Üzerine bastığın toprağın, etrafında gördüğün ağaç, hayvan, su, bitki, taş, kaya, bütün bunların bir koruyucu ruhu var, bir maliği var, bir efendisi var, bir sahibi var. Yani birer iyesi var. Dolayısıyla sen bu

0: üyelerle barışık bir ilişki içinde olmalısın. Çünkü onların bir parçasısın. Bütün bu doğanın parçasısın. Onlar da senin bir parçan. Sen onlarla ne kadar olumlu yaşarsan, barışık yaşarsan, onlara hizmet edersen, onlar da sana o kadar hizmet ederler, o kadar barışık olurlar. Yani insanoğlu ile bu Yirsup arasındaki ve Iduk Yirsup arasındaki ahenkli ilişki, onlara animistik bir şekilde can ve ruh atfederek her birinin canlı senin yapacağın kötülükten zarar göreceği bilincini taşımakla gerçekleşiyor
1: Doğru.
0: aslında. Dolayısıyla gök tanrı merkez olmak üzere onun yarattığı yardımcı ve koruyucu iyeler, bütün iyeler Tanrı'nın iradesine tabidir ve onun hizmetindedir. Bunu söylemeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ama onlarla iyi geçinmeliyiz. Onlara zarar vermemeliyiz. Onlara saygıda kusur etmemeliyiz. Çok ana hatlarıyla durum
1: Evet.
0: böyle. Çok ana
1: Evet.
0: hatlarıyla ama.
1: Muhakkak çok daha detaylandırılabilecek bir mevzu bu. Çünkü temel, yani Türk düşünce sistemi temel kavramlarından birinden söz
0: Tabii,
1: ediyoruz.
0: tabii.
1: Ve dediğin gibi bunlar sadece doğayı bize yararlanılması gereken, faydalanılması gereken bir kavram olarak değil, aynı zamanda saygı duyulması ve korunması gereken bir emanet olarak bize bahşediyor bu kavram. Yani o yüzden de geçen haftalarda da İbrahim Dilek hocam konuğumuz olmuştu. Orada da insan doğanın bir parçası mıdır yoksa merkeze mi kor evrende kendini diye konuştuk. Kesinlikle doğanın bir parçası, senin de ifade ettiğin gibi. Bugün işte bu anlayışlardan ne yazık ki uzaklaştık.
0: Evet.
1: Sanki bütün her şey bize hizmet etmek için varmış gibi düşünüyoruz. O yüzden de böyle hoyratça her şeyi kullanıyoruz. Suyu fazla tüketiyoruz, havayı kirletiyoruz. Bize işte hayvanları katleden insanlar var ne yazık ki aramızda. Dolayısıyla bunlar bize çok ağır faturalar ödetiyor. İşte bu düşünce sisteminden uzaklaştığımızda başımıza bir takım, işte senin de söyledin ya, barışık halde yaşamadığımız için bir sürü de dert açıyoruz aslında.
0: Evet, o zamanın zihniyeti modern zamanın zihniyetinden

0: Ama kendini yenilemesine, kendini
1: Tabii,
0: sürdürmesine izin
1: izin var.
0: verirsen hizmet etsin. Eski insanlar bunu çok iyi biliyorlar, çok farkındalar. Çünkü doğa yoksa kendisi de yok.
1: Tabii.
0: Toprak yoksa kendisi de yok. Toprağı verimsizleştirirse yarın ne yapacak? Gıda elde edemeyecek, hayvanlarını besleyemeyecek. Toprak şart,
1: Evet.
0: toprağın üstündeki taş da şart,
1: Şart.
0: her şey şart.
1: Onun üstteki böcek de şart.
0: Tabii.
1: Mesela şimdi en çok dikkatten kaçırdığımız şeylerden biri bu. Tarım
0: Tabii.
1: yaparken mesela bu bilgileri unuttuğumuz için çok kötü tarım yapıyoruz mesela.
0: Çünkü bütün böceği
1: Geleneksel değil. Öldürüyoruz,
0: öldürüyoruz. Tarım
1: yakıyoruz,
0: ilacı. Evet.
1: tarım ilaçları kullanıyoruz. Doğanın doğal o bitki örtüsünü yok ediyoruz. Dolayısıyla o yok ettiğimiz şey de bize dediğim gibi bedel ödetiyor.
0: Öyle. Türklerin toprağı ıduk yani mukaddes kabul etmeleri, ölülerini toprağa bırakmaları, üzerinde yaşadıkları toprağı düşmandan, yabancıdan korumaya çalışmaları, burayı koruyan iyileri kızdırmamak inancından kaynaklanmakla birlikte zamanla vatan kutsaldır, vatan toprağı kutsaldır anlayışına doğru bizi götürdü işte.
1: Evet, çok haklısın. Şimdi tabii yerle gök arasındaki bu ilişki bizi Türklerin evren tasavvuru ile ilgili daha geniş bir çerçeveye de götürüyor. Çünkü bu düşünce sisteminde evren tek katmanlı değil, birbirini tamamlayan farklı alanlardan oluşan bir bütüncül yapı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu üç katlı bir evren anlayışı var. Dinleyicilerimiz bizleri dinledikleri için artık bu konulara aşinadırlar diye düşünüyorum. Bu üç kat arasında Türk düşüncesinde nasıl bir ilişki var? Bu üç katın adı ne ve nasıl ilişkilendiriliyor birbiriyle?
0: Aslında bu üç kat birbirini tamamlayan ve birbirine hizmet eden bir üç kat tasavvuru, Dilekçim. Gök Tanrı'nın mekanı
1: Evet.
0: biliyoruz. Yer, kişi oğlunun mekanı, bir de yeraltı var.
1: Evet.
0: Yer altında da körmösler, yani kötü ruhlar, erklik yaşıyor. Kara toprak altta, kara sular altta, işte yirlik, irlik, erlik denilen yer altında ait olan ve oraya ait olan her şey yer altında. Yani zararlı olan ruh tasarımlarını toprağın altına atmaya meyilli bir zihniyet, faydalı olanları da yer üzerinde ve yerden gök yüzüne yükselen bir ölçekte tutmaya meyilli bir zihniyet var burada.
1: Evet. Şimdi tabii hani dedik ya bir bütün evren Türk düşünce sisteminde ve insan böylesine hani anlam yüklü bir evrende yaşarken bazı mekanları diğerlerinden biraz farklı görmeye de başlıyor.
0: Tabii.
1: Tabii bu yönüyle baktığımızda mesela dağlar hemen aklıma geliyor benim. Çünkü o haşmetli yapılarıyla zaten böyle bir diğer coğrafi unsurlardan daha ön plana çıkıyor. İşte yüce ağaçlar, yüce dağlar. İnsanda farklı bir düşünce de yaratıyor. Özel bir anlam
0: Duygu da
1: yüklemeye baş.
0: yaratıyor,
1: Evet, duygu da
0: evet.
1: yaratıyor ve bu duygu da hiç kesintiye uğramıyor. Bugün
0: Evet.
1: de hala dağlar bizim için öyle değil midir?
0: Öyle.
1: Türküler yakarız, şarkılar söyleriz dağlara. Şimdi bu kutsal dağlar neden aslında biraz da cevabını belki verdim ama senin mutlaka ekleyeceklerin var. Neden kutsal kabul ediliyor? Bu kadar dikkat çekiyor.
0: Valla Dilekçim, biraz önce söylediğimiz gibi eski Türk inancında yüksek yerler diğer yirsuplar gibi ıdık kabul ediliyor. Dağlar kutlu sayılıyor. Yemin ant törenleri oralarda düzenleniyor. Tanrı Dağları mesela Uygurların Kutluk Dağı anlatısındaki kayalık millete saadet veren ruh olarak kutlu sayılıyor mesela. Bugün de yüce ve ulu olmak anlamında bir algı yaratıyor. Kam dualarında mesela dağdan söz edilirken dağın koruyucu ruhu ile somut bir yeryüzü şekli olan dağın kendisi birbirine karışmış oluyor. Ve kamlar o kadar da bu somut yeryüzü şekliyle dağ ruhunu ayıralım gibi bir

0: kaygıya da hiç düşmüyorlar. Öyle bir çabaları da hiç olmuyor. Kam dağ ruhunu canlı bir varlık olarak hayal ediyor. Dağ dünyanın dayanağı, dünyayı ayakta tutan direk olarak kabul ediliyor. Ve Tanrı'yı göğün en yüksek noktasında tasavvur eden, dağları Tanrı'ya en yakın yeryüzü şekli olarak kabul etmek bakımından da kutlu sayan Türk milleti, tabii ki dağın koruyucu ruhunu, dağın efendisini, dağ iyesini de elbette kutlu olarak sayıyor. Bir de burada Anadolu'da da yer yer karşılaşabileceğimiz oba, obö, obo kültü var. Eski Türklerde yaygın olduğu bilinen bir kültü bu oba kültü. Bozkır'da topraktan dağ geçitlerinde taş yığınlardan yapılan suni tepecikler ya da tepeler de diyebiliriz. Höyükler gerçek dağların yerini tutmak üzere temsili olarak yapılmıştır. Hatta zaman zaman çadır biçimi de obaya benzetilir. Ama burada özellikle Anadolu'da farklı bir kabul var. O da şöyle. Şimdi Yirsup bu kadar kutluysa eğer, Yirsup'un içinde bizim seyahat etmemizi ve seyahatlerimizin sağ salim gerçekleşmesini sağlayan bir de yol iyesi var. Yol iyesini memnun etmek, yol iyesine de hediye sunmak üzere böyle düz arazilerde, mesela Ankara-Konya yolu gibi düz araziler üzerinde, uzun yollar üzerinde diyeyim daha doğrusu, bazen dağ geçitlerinde küçük küçük taştan tepecikler oluşturulur. Her geçen yolcu yol iyesine o obaya, o öbe, obe ye bir taş atar. Oraya onun ortasına da böyle bir ağaç dalları gibi temsili bir ağaç asılır ve oraya çaput bağlar. Atının kılından bağlar, üzerindeki bir kumaştan ya da bir
1: Kesip bağlar.
0: eşarptan bağlar, yırtıp bağlar. Oraya bir lokma ekmek bırakır. O taşlar giderek büyür, büyür, büyür, büyür. Yol iyesi seni korusun. Yol iyesi bu yolculuğun sağ salim gerçekleşmesini sağlasın diye. Yani dağ kültü, evet, çok değerli bir kült. Dağ gök tanrıya en yakın, çok heybetli, insanın duygusal olarak yüreğini kaldıran bir yeryüzü oluşumu, ama onun olmadığı yerde de ona benzer bir görünümü yol iyesini memnun etmek üzere biz
1: Şimdi
0: yapıyoruz.
1: sen bunu anlatırken aklıma Macaristan'da gördüğüm bu yol iyesine benzer yapılar geldi. Böyle taş taş üstüne koyarak değil de inşa edilmiş bir yapı olarak dört yol ağızlarında buna benzer şeylerle karşılaşmıştım. Ve bu
0: Sözünü
1: da böyle bir
0: unutma, bir
1: şeydi.
0: parantez açacağım burada. Sen yine devam et ona. Bu obaları yalnız bizim halk hukuku bağlamında tarla sınırı olarak üst üste koyduğumuz taşlarla ya da balballarla
1: Karıştırmamak
0: karıştırmamak
1: lazım.
0: lazım. Demek ki Macaristan'da da Dilekçim bu oba kültüne yönelik
1: Buna
0: bir
1: yakın bir
0: inanç
1: şey
0: var.
1: vardı. Üstünden vakit geçti ama şimdi hatırlıyorum. Orada işte gelen gideni korusun diye yapılmış, inşa edilmiş böyle büst, heykel gibi şeyler yapmışlar ve işte onu, o da bir çeşit sunak gibi işte giden gelen bir şeyler atmış, bağlamış falan. Hani adak yeri gibi de olmuş ama yolcuları korumak için yapıldığını anlatmışlardı. Şimdi tabii Şirincim, programımızın da süresi kısıtlı, her şeyi de konuşalım istiyorum ama konuşamasak da bir sonraki programlara bırakacağız. Onu da artık biliyorsun sen, biz gelen konuklarımızdan böyle bir söz de alıyoruz bu bahaneyle. Şimdi pınarlar, göller, kaynak sular da var tabii ki. Onlar da hani hayatı besleyen kaynaklar çünkü. Daha yükselen bir olgu. Evet, hiç şüphesiz onun çok kıymetli bir tarafı var ama bir de hayatı besleyen sular var. Onları da kutsal biliyoruz biz. Biraz da bu kaynaklardan konuşalım mı? Mesela Anadolu'daki ziyaret ve yatır gelenekleriyle burada bir devamlılık söz konusu olabilir mi? Bu geleneklerin bağlantısı var mıdır sence?
0: Vardır. Bundan sonraki soru ne olacak? ona bağlı olarak yanıtlayayım bunu.
1: Bundan sonra da işte bu yönleri falan soracaktım ama muhtemelen yetiştiremeyeceğiz. Çünkü Türk kültüründe hiçbir şey tesadüfi değil. Yönleri de biz bir takım tabii düşüncelerle belirliyoruz. Onu soracaktım ama belki onu sonra konuşuruz.
0: Tamam, peki.
1: Bunu konuşalım şimdi.
0: Olur, olur. Anadolu'daki ziyaret, pardon, Anadolu'daki ziyaret yerlerinde tabii göller, akarsular da var.
1: Evet.
0: Dilekçim. Ama Türk inanç sisteminde toprak, hava, ateş ve su olmak üzere dört temel var.
1: Hı hı.
0: Tabiatta var olan bir takım gizli kuvvetlerin su söz konusu olunca daha çok ırmak, dere, çay ya da pınar gibi akar suların öne çıktığı görülüyor.
1: Evet.
0: Durgun sular da değerli, durgun sular da önemli elbette. Çünkü biz besicilik yapan bir milletiz. Bize her türlü su çok değerli. Kendimiz için de, hayvanlarımız için de çok hı hı önemli. Ve bu sular yine ıdık. Bugün Anadolu'ya gelirsek eğer, bu özellikle akarsular
1: evet
0: çok değerli. Ziyaretlerin bir parçasını oluşturuyor ama yaratılış anlatılarımızın çoğunda yeryüzü başlangıçta sonsuz sudan ibaretti ise ki yaratılış mitlerinde bunu görüyoruz, su o zaman bizim için neredeyse ezeli bir değer. Su iyesi de ezeli bir değer.
1: Evet.
0: Biz o akarsulara tükürmeyiz. Durgun sulara tükürmeyiz.
1: Evet, temiz tutarız.
0: Suya kirlik, pislik atmayız. Yani modern zamanların suların dibinden çıkan 10-100 bin milyon çöpünü düşünmezsek evet eğer,
1: doğru,
0: biz bunu yapmayız aslında. Geleneksel zihniyetimiz bunu yapmaz. Suya saygı duyarız. Dolayısıyla su bizim için zaruri bir ihtiyaçtır ve her suyun da bir iyesi olduğunu biz düşünürüz. Kutsaldır bizim için su. Ve de bu sular da, bu su kenarları da bir takım duaların akar olmasından dolayı üzerine söylenip, bir takım dileklerin üzerine söylenip Tanrı'ya, bugün Allah'a gönderildiği mekanlar aslında.
1: Çok doğru. Türk kültüründe zaten suyun kutsallığını bugün hala yaşayan pek çok nehrin adında da, onlara da tabii çünkü ismen de kutsiyet atfediyoruz. Mesela Yenisey Irmağı gibi. İşte biraz önce Ötüken'i söyleyecektim, onu da konuşurken. O da bizim ortak kimliğimizin ve ortak belleğimizin aslında bir temsili. Evet, bir dağ olmanın ötesinde aynı zamanda böyle bir misyonu da var. Demek ki bugün Anadolu'da işte bir türbeyi ziyaret ettiğimizde, ona bağlanan bir bezi gördüğümüzde ya da yanından akan bir suyu gördüğümüzde, bunları Türklerin eski dünya tasavvuruyla ilişkilendirmek, öyle okumak çok sağlıklı olacaktır.
0: Burada bir şey söyleyeyim çok kısa. Şimdi aslında eski Türk inanç sistemi 3 belirli temele dayanıyor. Bunlardan bir tanesi Gök Tanrı en merkezde, bir tanesi Yirsup,
1: evet,
0: ya da Yersu, diğeri de atalar kültü.
1: Evet.
0: Yani yatırlar, ziyaret yerleri, velilerin mezarları biraz böyle bize atalar kültünü çağrıştırıyor. Çünkü ata bizim soyumuzun büyüğüdür, bilgedir, öğrendiğimiz, tecrübelerinden faydalandığımız, kadın ya da erkek fark etmez, aksak saçlıdır, aksakallıdır ata. Dolayısıyla onlar beden olarak ölseler bile ruh olarak bize yardım etmeye devam ederler.
1: Doğru.
0: Yatır ziyaretinde asıl böyle bir zihniyet var.
1: Doğru.
0: Yani bugün Allah'a yakınlığı dolayısıyla veli sıfatını almış olan insanların hayattaki kerametleri neticesinde yaptıklarından, onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan dilemek.
1: Evet.
0: Şeklinde.
1: Evet, şimdi çok güzel bir yerde kaldık ama yarım kaldı sözümüz. O yüzden şimdiden ben sözünü alıyorum. Önümüzdeki hafta buradan devam edelim.
0: Önümüzdeki
1: Şirin
0: hafta.
1: Hocam. Evet. Çünkü söz yarım kaldı. Bütün suç sizde. Çok teşekkür ediyoruz. Şaka bir yana çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yerde bıraktık. Haftaya buradan inşallah devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde ön Türklerin tarih sahnesine çıktığı bölgeye, günümüzün Hakasya Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Abakan'a konuk olacağız. Abakan şehri Rusya Federasyonu sınırları içinde Yenisey Nehri ile Abakan Nehri'nin kesiştiği noktada bulunur. Bölgenin yerleşim tarihi Tunç Çağı'na kadar uzanan çok katmanlı bir yapı arz eder. Erken dönemlerde Afanasyeva ve Andronova kültürlerinin izlerini taşıyan bu coğrafya özellikle M.Ö. 1. binyılda Tagar kültürüyle birlikte kurgan mimarisinin ve metal işçiliğinin geliştiği saha niteliği kazanır. Henüz Türk kimliğinin oluşmadığı dönemde hüküm süren bu kültürlere mensup insanların bir bölümü ilerleyen dönemde ilk Türk topluluklarını oluşturacaktır. Abakan'ın antik yerleşim düzeninde nehir boylarının sunduğu stratejik avantajlar bölgeyi göçebe ve yarı yerleşik topluluklar için çekim noktası haline getirir. Bölgedeki yerleşim Hun dönemiyle birlikte daha kurumsal bir nitelik kazanmaya başlar. Liling Sarayı olarak bilinen yapı kalıntıları bu bölgenin antik çağda dahi yüksek düzeyde mimari ve siyasi bir organizasyona ev sahipliği yaptığını da gösterir. Bölgenin kalıcı bir Türk yurdu olmasında Yenisey Kırgızları kritik rol oynar. Milattan sonra 6. yüzyıldan itibaren Yenisey Havzası'nda siyasi bir güç olarak yükselen Yenisey Kırgızları Abakan ve çevresini kendi idari sınırlarına dahil eder. Göktürk Kağanlığı döneminde de Türk boylarının yoğun olarak yaşadığı bu topraklar 9. yüzyılda Uygur Kağanlığı'nın yıkılmasıyla sonuçlanan süreçte Kırgızların ana yerleşim ve yönetim sahası haline gelir. Bu dönemde bölge Yenisey yazıtları olarak bilinen epigrafik belgelerin de işaret ettiği üzere gelişmiş bir Türk dili ve Türk merkezidir. Hakas Türklerinin ataları olan bu topluluklar, bölgenin sosyoekonomik dokusunu kendi geleneksel yaşam biçimleri ve devlet anlayışları doğrultusunda yeniden kurgulamıştır. Abakan Havzası, Türk boylarının demir işleme, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini bir arada yürüttüğü askeri açıdan korunaklı bir bölge olma özelliği taşır. Abakan Havzası, Türk boylarının demir işleme, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini bir arada yürüttüğü askeri açıdan korunaklı bir bölge olma özelliği taşır. Orta Çağ boyunca bu stratejik konum, Türk topluluklarının bölgedeki hakimiyetini pekiştiren en önemli unsurdur. Kentin modern anlamda başkentlik işlevi 20. yüzyılın başındaki idari ve siyasi dönüşümlerle resmi bir statü kazanır. 1930 yılında Hakas Özerk Bölgesi'nin kurulması kararıyla birlikte Abakan bölgenin başkenti ilan edilir. Bu karar kentin küçük bir yerleşim yerinden modern bir devlet merkezine dönüşme sürecini başlatır. Başkentlik unvanı, beraberinde kamu binalarının inşasını, eğitim kurumlarının açılmasını ve merkezi bir planlama anlayışını da getirir. Kent, Hakasya'nın siyasi iradesinin temsil edildiği, yasama ve yürütme organlarının toplandığı odak noktası haline gelir. Bu siyasi statü, kentin sadece yerel bir merkez değil, aynı zamanda Avrasya coğrafyasındaki Türk topluluklarının kültürel devamlılığını sağlayan bir merkez olmasını da sağlar. Başkentlik işlevi kentin nüfus yapısını da etkileyerek farklı bölgelerden gelen nitelikli iş gücünün burada toplanmasına yol açar. Devletin idari yapısı geliştikçe Abakan bir bürokrasi merkezi olarak da kurumlaşır ve bu durum şehrin fiziksel büyümesini doğrudan tetikler. Günümüzde Abakan'ın mimari dokusu klasik Sibirya yerleşim özellikleriyle Sovyet dönemi şehircilik anlayışının sentezinden oluşur. Şehir planı, geniş bulvarlar, düzenli sokak ağları ve kamusal yeşil alanlar üzerine inşa edilir. Kentin mimari karakterinde betonarme binaların yanı sıra bölgenin tarihsel mirasına atıfta bulunan anıtsal yapılar da dikkat çeker. Hakas Ulusal Müzesi, bölgedeki antik Türk kurganlarından ve kültürel motiflerden esinlenen detaylarla tasarlanır. Şehirdeki parklarda yer alan heykeller ve anıtlar, Hakasya tarihinin önemli figürlerini ve mitolojik unsurlarını kamusal alana taşır. Konut mimarisinde ise iklim şartlarına uygun, yüksek izolasyonlu ve fonksiyonel bir yaklaşım benimsenmiştir. Modern Abakan, geleneksel ahşap mimarinin bazı örneklerini muhafaza etse de, genel görünüm itibariyle düzenli ve modern bir başkent silüeti sergiler. Şehrin merkezinde yer alan idari binalar, kentin siyasi gücünü vurgulayan görkemli bir mimari dille inşa edilir. Abakan'da ekonomik sistem, sanayi üretimi ve lojistik imkanlar üzerine temellenir. Abakan, bölgenin en önemli ulaşım kavşağıdır ve Trans-Sibirya demiryolu hattına olan bağlantısı sayesinde ticari bir merkez işlevi görür. Kent ekonomisinin temel taşlarından biri olan metalürji sanayi, bölgedeki yeraltı kaynaklarının işlenmesine dayanır. Özellikle vagon fabrikaları ve makine üretim tesisleri kentin endüstriyel kapasitesinin göstergesidir. Sanayi faaliyetlerinin yanı sıra gıda işleme sektörü de çevredeki tarım ve hayvancılık havzalarından gelen ürünlerin değerlendirilmesini sağlar. Şehirdeki ticari faaliyetler başkent olmanın verdiği avantajla birlikte hizmet sektörünün de genişlemesine imkan tanır. Bankacılık, eğitim ve sağlık hizmetleri kentin ekonomik döngüsünün ayrılmaz parçaları haline gelir. Kültürel ve bilimsel hayat, kentin entelektüel kimliğini besleyen en önemli damardır. Hakas Devlet Üniversitesi ve bağlı araştırma enstitüleri Abakan'ı bölgenin bilim merkezi konumuna taşır. Türk dünyası için kritik öneme sahip olan arkeolojik ve dil bilimsel çalışmalar bu kurumlar aracılığıyla yürütülür. Şehirdeki kütüphaneler, nadir yazma eserlere ve bölge tarihine dair önemli belgelere ev sahipliği yapar. Tiyatrolar ve opera binaları, Hakasça eserlerin sahnelendiği ve ulusal sanatın yaşatıldığı mekanlar olarak işlev görür. Halkın sosyal yaşamı, nehir kenarındaki rekreasyon alanları ve şehirdeki kültürel festivallerle daha da zenginleşir. Abakan bir başkent olarak Hakas Türklerinin dilini, geleneklerini ve tarihsel bilincini gelecek nesillere aktaran koruyucu bir kalkan vazifesi de görür. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Türk Başkentleri.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınıza yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: 1 dakika. Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
1: 1 dakika.
2: Türkiye'de saat 16.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti, uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Suudi Arabistan, karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koyuyor. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ise ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için görüşmeler sürüyor. Türk savunma sanayinin köklü ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi, insanlı insansız uçak işbirliğinde ulaştıkları son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin sonuçlar, Fan Buhru Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması gerektiğini söyledi. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türk heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran da saldırılara karşılık verdi. Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İsrail'in Gazze'deki soykırımı ABD siyasetindeki dengeleri sarsıyor. Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılacak yardımların kesilmesine ilişkin önerge reddedildi. Ancak 103 Demokrat Milletvekilinin önergeye destek vermesi, parti içinde İsrail'e yönelik yaklaşımın önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Amerikan basınına göre Gazze'de yaşananlar nedeniyle Demokrat siyasetçiler seçmen baskısıyla karşı karşıya. Çin sahil güvenliği ile Filipinler donanması arasında kürekli sopalı arbede yaşandı, bir Filipinli asker yaralandı. Olay iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Türkiye saatiyle 21'de Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Üsküp ve Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam

Amsterdam 29, Berlin'de Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Gönül Aydın programı sona erdi.
1: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 17.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kuruluş, küresel belirsizliklere rağmen ekonominin dayanıklılığını koruduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programına olan güvenin sürdüğünü vurguladı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sürücü vizeleri konusunda yeni bir adım atıldı. Suudi Arabistan, karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koyuyor. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ise ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için de görüşmeler sürüyor. Türk savunma sanayinin köklü ismi Baykar ve İtalyan Leonardo şirketi, insanlı insansız uçak işbirliğinde ulaştıkları son noktayı İngiltere'de kamuoyuyla paylaştı. M346 ve Kızıl Elma testlerine ilişkin sonuçlar, Farnborough Havacılık Fuarı'nda düzenlenen toplantıda açıklandı. Ayrıca fuarda ziyaretçilerle buluşan Bayraktar TB3, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik birikimini bir kez daha gözler önüne serdi. Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal yıllarında işlediği ağır savaş suçlarına ilişkin ezber bozan bir itiraf Yunanistan'da gündem oldu. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de katıldığı Yunan Devlet Televizyonu'ndaki programa canlı bağlanan bir akademisyen, Yunan ordusunun Batı Anadolu'da işlediği suçların resmen tanınması

gerektiğini söyledi. İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Cambridge Merkez Camii'ni ziyaret etti. Kral Charles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere'de 2019 yılında açılışını yaptığı camide Türkiye heyeti ve Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak yayımladığı mesajda ziyareti çok kıymetli bulduğunu belirtti. Erdoğan, İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılığın küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde Kral Charles'ın ziyaretinin çok değerli olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam ediyor. Amerikan ordusu İran'daki birçok kente saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini zayıflatmaya yönelik olduğunu açıkladı. Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın saldırıları aksine karar verene kadar sürdüreceğini söylediğini yazdı. İran'da saldırılara karşılık verdi, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bölgede bulunan vatandaşlarına temkinli olmaları konusunda uyarıda bulundu. İsrail'in Gazze'deki soykırımı Amerika Birleşik Devletleri siyasetindeki dengeleri sarsıyor. Temsilciler Meclisi'nde İsrail'e yapılacak yardımların kesilmesine ilişkin önerge reddedildi. Ancak 103 Demokrat Milletvekilinin önergeye destek vermesi, parti içinde İsrail'e yönelik yaklaşımın önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Amerikan basınına göre Gazze'de yaşananlar nedeniyle Demokrat siyasetçiler seçmen baskısıyla karşı karşıya. Çin sahil güvenliği ile Filipinler donanmasına ait kürekli sopalı arbede yaşandığı olayda bir Filipinli asker yaralandı. Bu durum iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı. Ve spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Türkiye saatiyle 21'de Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 32, İstanbul 31 derece, yine güneşli olmak üzere Lefkoşa 37, Kerkük 43, Tiran 33, Üsküp ve Brüksel 32, Bakü 31, Sofya 27, Saraybosna 29, parçalı bulutlu olmak üzere Bern ve Amsterdam 29, Berlin ve Stockholm 26, Kopenhag 25, çok bulutlu olmak üzere Viyana 32, Paris 29 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Küresel analiz.

Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analize hoş geldiniz. Programı hazırlayan bendeniz Kutluhan Görücü, yapımcımız Eda Kotonoğlu ve bugün özel bir konukla Ömer Özkızılcık'la birlikte programı yapacağız.

0: ve ana kumandamasını sesimizle teknisyen Ersin Aydemir iletiyor. Sevgili Ömer, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Evet, Ömer'le ilk olarak Suriye'de seçimleri, özellikle meclis seçimlerini konuşmak istiyorum. O Türkiye'de bu konuları en ayrıntılı bir şekilde takip eden isimlerden birisi. Kendisi de yine çok yakın zamanda Suriye sahasında da bulunmuştu. Bugün de yine bir etkinlikte, aslında Göç ve Diaspora Vakfı'nın bir etkinliğinde yine Suriyelilerle, Suriyelilerin Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki Suriyelilerin göçüyle ilgili çalışmalara katıldık. Çeşitli networkler içerisinde bulunduk ve tekrar döndük geldik TRT stüdyolarında yeniden Suriye'yi, Suriyelileri konuşacağız. Evet Ömer, Suriye'de meclis seçimleri yapıldı. Senin de bir tweetin oldu. Türkiye'de bence biraz konuşuldu. Çünkü Ahmet Şara'ya yakın bir ismin aslında meclis seçimlerinde ikinci sırada kaldığını yazdın. Sen nasıl görüyorsun meclis seçimlerini?
1: Evet, konuyu tam bam telinden giydin, tam ortadan giydin.
0: Ya çünkü reyting seviyoruz. Biraz reytinglerimize önem veriyoruz.
1: Eyvallah, eyvallah. Yani öncelikle şunu bir seyircimize aktaralım, çünkü bu konuyu bilmek lazım. Suriye'deki meclis seçimleri kısaca nasıl yapıldı? Meclisin 2/3 dolaylı seçimlerle belirlendi, 1/3 de doğrudan Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından atandı. Bu 2/3 seçimler işte her bölgede oranın önde gelenleri, kanaat önderleri, aşiret liderleri, önemli insanların oluşturduğu bir seçim komisyonu oldu. Bu seçim komisyonunda her bölgede işte milletvekillerini seçtiler.
0: Seçim komisyonu da belirli delegeler üretti.
1: Tabii.
0: Bu üretilen delegeler arasından aday olanlar meclise girebildi
1: Meclise
0: diyelim.
1: girdi.
0: Çünkü
1: Aynen öyle.
0: Türkiye'de de benzer, hani tabii ki halk seçiyor da yine mesela Türkiye'deki siyasi partilerde de genelde işte genel merkezin atadığı insanlar delege olarak yazılırlar. Sonra bu delegeler il ilçe kongreleri yapabilirler gibi. Yani orada da biraz benzerlik var bu bakımdan.
1: Evet, burada benzerlik var ama Türkiye'deki partilerde delegeler daha çok işte oradaki parti başkanı tarafından belirliyordu. Bu da her bölge için bir ayrı bir seçim komitesi oluşturdu. O da bir heyet karar verdi. Bir de 1/3 de doğrudan Ahmet Şara tarafından atanmış oldu. Şimdi ilk meclis toplandığında
0: Hem de şöyle bir taraf var. 70 vekil atadı. Atadığı vekillerden birisi de meclis başkanı seçilen vekil
1: Evet.
0: El Avak.
1: Evet. Şimdi bu da ilk meclis oturum başladığında tabii genel dünyadaki o prosedüre benzer şekilde en yaşlı milletvekili meclise geçici olarak başkanlık etti. Ve orada çok ilginç bir sahne yaşandı. Birçok milletvekili çıktı, dedik işte oy kullanma sürecinde ayağa kalkarak oy kullanalım. Bazı dedi el kaldıralım. İşte seçim sürecinde şöyle yapalım. Prosedürler konuşuldu. İşte o da bir milletvekili itiraz etti. Dedi ki sizin bu örnekte önerdiğiniz prosedür uygun değil. Ondan sonra o da meclis başkanı çok önemli bir ifade kullandı. Dedi ki prosedür yok ki zaten. Hangi prosedürden bahsediyorsun? Yani biz her şeyi şu an sıfırdan yapıyoruz. Suriye'de şu an öyle bir durum var. Gerçekten hepsi sıfırdan yapılıyor. O anki yaklaşımla. Ve adaylar çıktı. Mesela bir tartışma konusu şuydu. İşte birisi bir pozisyona aday olduktan sonra o da seçimi kaybederse başka bir makama aday olabilir mi? Meclis başkanlığı değil de yardımcısına aday olabilir mi? Bunun gibi tartışmalar vardı. Sonra seçim sürecine gidildi ve seçim sürecinin aslında beklenti şuydu. Kablavi isimli Suriye'nin güneyinden bir milletvekilinin meclise başkanlık etmesi. Çünkü kendisi bir iş adamı olması sebebiyle Ahmet Şara'ya da yakın ilişkilerin olduğu biliniyor ki Suriye'nin petrol başkanı da Kablavi ailesinden. Ve Ahmet Şara'nın aslında Suriye Meclisi'nde tercih ettiği meclis başkanının Kablavi olduğunu
0: Özellikle
1: söyleyebiliriz.
0: İdlib'deki iktidarını zannedersem yine oradaki petrol şirketini de herhalde Kablavi yönetti, değil mi?
1: Evet,
0: Tabii.
1: oradaki petrol ticaretini, o da üretim yoktu ama
0: Evet,
1: onun
0: ticareti
1: satışı
0: yani.
1: ticaretini Kablavi. Yani Ahmet Şara'ya son derece yakın bir isim. Şimdi diğer bir aday ise Al-Awwak'tı. Bir üçüncü bir aday daha vardı. Şimdi Al-Awwak'ın hikayesine baktığımızda çok ilginç. Kendisi Beyrut'ta yanlış hatırlamıyorsam doktorasını yapıp sonra Suriye'de savaş çıktıktan sonra Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılardan ve
0: Ve Mardin Artuk Üniversitesi'nin öğretim üyesi.
1: evet Mardin Atatürk Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ve kendisi Mardin'deki süreçte özellikle anayasa hukuku vesaire alanlarında çalışıyor. Daha sonra Ahmet Şara tarafından biliyorsun bu anayasa deklarasyonu çıkartıldı. Bu anayasa deklarasyonu

0: Anayasasını yazmakla görevli bir heyet oluşturulmuştu. Geçici bir anayasa gibi bunu düşünebiliriz. O da Al-Awwak da üyeydi. Yani Al-Awwak Ahmet Çağrı'ya uzak bir insan değil ama Ahmet Çağrı'nın tercih ettiği aday Kablavi olduğu genel olarak biliniyordu ki tüm beklentiler de Kablavi'nin seçilmesi
1: Yani
0: noktasındaydı.
1: çok ilginç. Mesela Kablavi 77 oy almış.
0: Evet.
1: Ahmet Çelebi hani hiçbir şey olmasa bile dolaylı seçilenler haricinde 70 kişi zaten direkt atadı. Ki 70 kişi atadığı isimlerden birisi de karşı adayda geçip yani bu Suriye için hayal edilemeyecek demokratik bir ortam demek aslında yani.
0: Aynen öyle.
1: Yani düşünün ki Suriye'yi yöneten birisi başka bir meclis başkanından yana ağırlık koyuyor ancak bu seçilemiyor. Ya bu beni biraz ürküttü yani. Çünkü bu kadar demokrasi şu an Suriye lazım mı? Ondan biraz çekindim açıkçası. Sen nasıl düşünüyorsun bu
0: Ben
1: konuda?
0: senin gibi düşünmüyorum. Bence bu Suriye için çok güzel bir haber. Yani bu seçim sürecine, meclisin oluşturma sürecindeki en büyük eleştiri ya bunlar aslında seçim yapmıyor. Hepsi atanmış. İşte buradaki meclis formalite icabı. Temsiliyeti aslında yok falan gibi böyle
1: Evet.
0: eleştiriler vardı. Bu eleştiriler gerçi yansıtmıyordu. Şimdi Suriye'de her zaman geçerli olan bir mesele var. O da şu. Ancak detaylara inerseniz mevzuyu anlarsınız. Şimdi ben milletvekili seçilen milletvekiller, atanan milletvekillere bakıyorum. Ya bunlar öyle Ahmet Şara'ya yakın olduğu için ya da sadık olduğu için atanmış figürler, isimler değil. Yani Ahmet Şara'nın atadığı 70 kişi milletvekili listesine de baktığımızda bu da Ahmet Şara'ya son derece uzak olan, hatta mesela bir milletvekili var. Zamanında Esed rejiminin safında yer alan bir kişiydi. Ve şu an onun mesela milletvekili olması Suriye'de çok ciddi tepkilere de yol açtı. O da ayrı bir mesele. Ahmet Şara'nın ataması
1: Ya
0: olsun.
1: direkt olarak mesela Türkmen isim olarak Abdurrahman Mustafa geçici hükümetin başındaydı. Ahmet Şara ile rakip hükümetlerdi aslında
0: Evet.
1: yani ki onu atadı yani.
0: Ve onu atadı. Çünkü niye?
1: En
0: Suriye
1: basitinden.
0: Türkmen Meclisi'nin başkanı seçildi Abdurrahman Mustafa. Oradaki Suriye Türkmen kesiminin temsiliyetini garanti almak için Abdurrahman
1: Evet.
0: Mustafa'yı atamayı tercih etti. Ve seçilen milletvekillerine de baktığımızda, üçte ikisine yani 140 milletvekiline baktığımızda, mesela aralarında bazı milletvekilleri var. Tabii ismini veremeyeceğim şimdi. Yani ben oturduğumda onlardan işte Aralık'taki devrimden sonra görüştüğümde Ahmet Çağ'ın darbeyle indirilmesi gerektiğini falan anlatan kişiler de var aralarında. Yani bu da aslında Suriye'deki yeni meclisi doğru tanımlamak için şöyle bir yaklaşım benimseyebiliriz. Suriye halkının tüm kesimlerini olabildiğince iyi bir şekilde ve kaotik bir şekilde temsil edilen bir meclis.
1: Evet işte
0: Yani bu da
1: bu geçiş dönemindeki bu kaotik ortam beni aslında biraz endişelendiriyor. Yarın öbür gün çünkü anayasa yapılmaya başlanacak. Bu kadar farklı fikrin olduğu ve güçlü bir şekilde temsil edilebildiği bir ortamda ne kadar sağlıklı bir anayasa yapım süreci olur? O tartışılır. Tabii bir de meclisin fonksiyonu ne olacak? Çünkü Ahmet Şer'e baktı ki meclis gerçek manada onun istediği bir yönde gitmiyorsa buraya belki müdahale etmek zorunda kalabilir. Bu da biraz endişe verici. Yani tamam işte farklı fikirlerin olması gerek ama Suriye'de hiçbir zaman demokrasinin hani isminin cumhuriyet olmasına bakmayalım. Hiçbir zaman demokrasinin hakim olmadığını, öyle insanların seçimle falan bir şeye gelmediğini bilmek lazım. Çünkü Beşar Esed %97 falan alıyordu yani girdiği seçimlerde. O yüzden hani böyle bir endişem var.
0: yani
1: Yani çünkü radikal bir demokrasiye geçiş biraz şey yapıyor beni.
0: yani burada şöyle bir durum var. Suriye'de siyasi partiler kanunu yok. Çünkü bu
1: Evet.
0: kanunu yazacak meclis daha göreve başlamadı. Şimdi
1: Evet.
0: bu kurucu meclis. Yani bunu iyi oturtmamız gerekiyor. Bu meclis Türkiye'de tarihine de bir benzetme yapılabilir bu bağlamda. Tabii aynı olmasa da bu kurucu bir meclis ve kurucu meclis olması sebebiyle partiler yok, gruplaşmalar henüz oluşmadı ve bu meclisin önümüzdeki süreçte tartışmaları önemli ölçüde kaotik olacak. Bunu öngörebiliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Yani bu Alavak şahsı bence bunun şahsiyeti bence bunu güzel özetliyor. Kendisi Şarara'ya rağmen meclis başkanı oldu. Ama Şarara'dan zaten beraber çalışabilen bir insan. Ve zaten Şarara tarafına atanan ve zamanında da Anayasa
1: Evet.
0: Deklarasyonu için destek yani Şah'ın düşmanı değil zaten. Yani
1: Evet
0: böyle
1: evet böyle anlaşılmasın.
0: meclisle hükümet arasında bir kavga beklememek lazım. Yani ama ne olacak? Bu meclisin ilerleyen dönemlerde anayasa yazım sürecinde farklı tartışmalar zemini olacak. Ve burada biraz da Suriyelilerin perspektifine bakmamız lazım. Meclisin açılışında çok sembolik bir sahne oldu. Neydi o sahne? Eskiden Suriye Meclisi'ne

0: ve Beşar Esed geldiğinde adeta Kim Jong-un Kuzey Kore'de geldiği gibi alkış kehameti, yani
1: Evet.
0: alkışlamaktan elleri kopuyordu artık milletvekillerinin. Böyle bir süreç vardı.
1: Evet, o ikisini kıyaslayan zaten görüntüler sosyal
0: Evet.
1: medyada viral oldu yani.
0: Ama Ahmet Çağ'a çıktığında
1: Kimse
0: hiç
1: ayağa bile
0: alkışlanmadı.
1: kalkmadı.
0: Ayağa kalkınmadı, alkışlanılmadı. Şimdi şöyle bir durum var.
1: Ya
0: Normalde
1: bu da çok Avrupa demokrasi seviyesi
0: ya
1: yani.
0: Avrupa demokrasi seviyesi
1: Çünkü
0: bile değil bence.
1: şöyle düşün. Mesela Türkiye'de Büyük Millet Meclisi'ne en kötü ihtimalle Cumhurbaşkanı geldiği zaman genelde bazı muhalefet partileri olmasa da çoğu partiler ayağa kalkar.
0: Evet.
1: Veya diyelim ki AK Parti grubu en azından Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlar. Orada Ahmet Çağ'ın kendi seçtikleri bile ayağa kalk
0: Ya
1: falan,
0: hiç
1: öyle bir
0: kimse
1: şey.
0: ayağa
1: Hiç kimse
0: kalkmadı.
1: ayağa kalkmadı
0: Sıfır
1: yani.
0: ayağa kalkan, alkışlayan
1: Hani bu
0: sıfır.
1: çok tedirgin edici bir demokrasi.
0: Yani bence bu tedirgin edici değil. Bence bu da Suriye'nin psikolojisini anlamak
1: Evet
0: lazım.
1: evet. Ya Suriyeliler tam anlamıyla o çok kötü bir diktatörlüğü yaşadıkları için bu işi en doğru yerde yapmaya çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Yani
0: Evet.
1: onu anlıyorum tabii
0: Ve
1: ki.
0: mesela normal Avrupa'da da bir baktınız mecliste. Yani o da devletin başı.

0: Ay gelecek vizyonu olabildiğince kucaklayıcı, olabildiğince tüm Suriye kesimini temsil eden bir yaklaşım. Ve
1: Evet.
0: şu an mesela Suriye'de şöyle bir tartışma var. Ya siyasi partiler kanununu çıkartalım mı, çıkartmayalım mı? Bunu tartışıyorlar. İşte siyasi partiler olursa işte bölünmeler olur. İşte biz bir parti olalım. Herkes bir çatı altında birleşsin. Siyasi partiler olmasın diyenler var. Hayır, siyasi partiler olması gerekiyor. Bu siyasi hayatın bir gerekliliği diyenler var. Bu tartışmalar şimdi başlayacak. Yani bu meclisin açılması kuruluşundan daha önemli olan şimdiki faaliyetler olacak. Çünkü Suriye'de en basit bir imar kanunundan tutun, en önemli anayasanın maddesine kadar, yani Suriye Cumhuriyeti'nin ismi Suriye Arap Cumhuriyeti. Mesela bu tartışılacak. Suriye Arap Cumhuriyeti mi kalsın, Suriye Cumhuriyeti mi olsun? Bazıları Suriye İslam Cumhuriyeti'nin olmasını isteyecek. Ve buna yönelik tartışmalar yapılacak şu an mecliste. Yani bu meclis her şeyi tartışacak.
1: Evet, bakalım ne kadar sağlıklı ve işte sonuç alabilecek şekilde olacak. Ona biraz bakmamız lazım. Aslında Suriye'yi konuşurken bu geçtiğimiz günlerde viral olan da bir görüntü vardı. Ona da değinelim. Özellikle sen de sürekli yazıyorsun. Suriyeli, yani Türkiye'den Suriye'ye dönen, ancak işte atıyorum ilkokulu Türkiye'de okumuş, ortaokulu Türkiye'de okumuş ve güzel Türkçe konuşan Suriyelilere artık giden turist olarak giden Türklerle karşılaşıyor ve yani kimse gözlerine inanamıyor. Çünkü gidiyorsun Şam'da baya baya ikinci dil Türkçe. Ama bu sefer Deyrezor'da karşımıza çıktı biliyorsun. Deyrezor'da görev yapan Türk askerine İstiklal Marşı okuyan bir Suriyeli kız çocuğu. Yani böyle çok epik görüntülere sahne olan bir Suriye de var. İşte geçtiğimiz günlerde biliyorsun Deyrezor'da yine orada köprü yapılmıştı. Askeri bir köprü inşa edilip çünkü PKK o köprüleri patlatarak çekilmişti. O yüzden çok büyük bir aslında insani sıkıntı yaşanıyordu orada. Çünkü iki yaka o kadar yakın ve birbirleriyle ticareti,
0: Ve
1: insani
0: birçok insan
1: ilişkileri
0: ve çocuk boğulmuştu.
1: aynen bu kadar yüksek bir iki yerleşim alanı maalesef geçilemiyordu. Veya işte çok büyük zorluklarla geçiliyordu vesaire. Bu aşıldı. Hem bu görüntüler bağlamında hem de işte Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeliler hakkında senin böyle bir perspektifin var. Onu istersen aç. Neler düşünüyorsun?
0: Ya şöyle şimdi o görüntüden bahsedeyim. Bence o görüntü çıkıyor. Oradaki bir Suriyeli bir kız çocuğu Türk askerinin yanında işte konuşuyorlar. İşte Türk askeri soruyor, diyor ki Bursa'yı mı daha çok seviyorsun? Suriye'yi mi? Çünkü Bursa'da yaşıyorlarmış. Diyor ki ikisini de seviyorum. O da bir isteğim var mı diyor Türk askeri Mehmetçik. Sonra o da babası diyor ki İstiklal Marşı oku, İstiklal Marşı oku. Sonra kız bunu duyunca adeta yani okul önünde bir sahneye çıkıp etkinlik esnasında okunur ya gururla onurla İstiklal Marşı'nı kız bağırarak İstiklal Marşı'nı okuyor. Ve bu güzel görüntü bize geliyor. Ama şimdi burada o da Mehmetçik bir sen çok güzel bir soru soruyor. Tekrar Türkiye'ye gelecek misin diyor. Ziyaret edecek misin? Kız diyor ki evet. Ama bu kız aslında Türkiye'yi ziyaret edemez. Çünkü şu an mevcut konjonktürde Suriyeli özellikle bu Türkiye'de eğitim görmüş çocuklar Suriye'ye geri döndükten sonra biz onlarla iletişimi, irtibatı tamamen koparıyoruz. Yani bunca yıldır oluşan gönül bağı evet devam ediyor. O insanla gittiğinizde Suriye'de mesela ben Suriye'de gittiğimde şey yapmayı çok severim. Sokakta dolaşırken sesli bir şekilde Türkçe konuşuyorum. Ya hemen birisi gelip abi sen Türk müsün? Türkiye'den mi geliyorsun? Hemen
1: Hemen
0: birisi
1: seninle
0: gelip
1: Türkçe
0: konuşur.
1: konuşmaya başlar.
0: Yani asla sekmez. Hatta geçen bir Fransız bir meslektaşımla oturdum. Kilkeniz paylaşım var. Şeyi anlattı. Yani Şam'da 4 kişi toplanmışlar. Hepsinin ortak dil konuşabildikleri Türkçeymiş. 3 Suriyeli, bir Fransız, Suriye'de, Şam'da Türkçe konuşuyorlar. Şimdi böyle bir
1: Ve
0: sahne.
1: o paylaşım da yine X'te viral olmuştu.
0: Aynen bayağı yayılmıştı. Şimdi bizim burada sorulmamız gereken soru şu. Devlet politikası ve insan yaklaşımı. Türkiye'de eğitim görmüş çocuklarla bizim hukuki bağımız neden yok? Bu çocuklar ülkelerine geri döndükten sonra biz bunları kaybetmememiz lazım. Bu çocuklar istediklerinde Türkiye'ye, yani şöyle ifade edeyim. Ömründe Türkiye'yi görmemiş, Türkiye'ye hiçbir faydası olmamış. Alman Hans turistik sebeplerle Türkiye istediği gibi elini kolunu sallayarak gelebiliyor. Bir Türkiye'de sığınmacı statüsünde bulunmuş, Türkiye'de okula gitmiş, Türkçe öğrenmiş, kendisini hatta Türk sayan.
1: Ve aynı zamanda kendi memleketine dönmüş artık orada
0: Evet.
1: yaşamaya devam eden
0: Bu
1: birisi.
0: insanlar neden vize almak durumunda kalıyorlar? Şimdi vize almak deyince de zannedilmesin alınabiliyor. Şu an oradaki fiziki şartlar sebebiyle, büyükelçilik olsun ve oradaki yoğun talep sebebiyle Suriye'den vize alıp Türkiye'ye gelmek imkansıza yakın bir durum.
1: Şu an kapalı diyebiliriz neredeyse.
0: Yani kapalı diyebiliriz.

0: Şimdi bu yüzden dolayı bu çocuklar, bu insanlar neden gelip tekrar, mesela bir o kız çocuğu, sınıf arkadaşı vardır. Neden tekrar gidip görmesin? Ya da öğretmenlerini bir ziyarete gitmesin tekrar.
1: Yok yani o bakımdan değil. Sonuçta bu insanlar yani bugün üniversite okumak için de yeniden Türkiye'ye
0: Evet.
1: gelebilirler. Ticari olarak da gelebilirler. O firmalarda da çalışabilirler. Hani bunun her iki tarafı da memnun edecek şekilde düzenlemeler yapmak gerekir hakikaten. Ama işte bunu nasıl formülize edecek? Bunu zannedersem yeni dönemde İçişleri Bakanlığı biraz daha nasıl diyeyim, pozisyonunu biraz daha değiştirmiş gibi duruyor. Çünkü 700 bine aşkın insan geri döndükten sonra
0: Ya toplam
1: Türkiye'de
0: 1,5 milyon.
1: toplam 1,5 Suriye
0: Dönenler.
1: dönenler, ama yani Türkiye'den döneni
0: Hayır,
1: söylüyorum.
0: 8 Aralık'tan sonra
1: Ha,
0: 700 bin.
1: 8 Aralık sonrasını kastediyorum canım zaten. Türkiye'de 2,2 milyon zaten Suriyeli kalmış ve bu artık çok yönetilebilir bir düzeye düşmüş. Hatta bazı iş sektörlerinde çok büyük bir aslında tahribata yol açmış. Çünkü iş gücü kaybı oluşmuş vesaire. Hani bu yönetilebilir bir şekilde aslında yeni dönemde bence bir düzenleme olabilir. Yani senin böyle bir önerin falan var mı? Yani şunu yapsak şöyle bir şey olabilir. Atıyorum ya işte bu Türkiye'de eğitim görmüş, belirli yılı doldurmuş kişilere vize muafiyeti mi sağlanmasını talep ediyorsun sen, veya öyle bir şey mi var
0: Yani
1: perspektifin?
0: benim buradaki perspektifim,
1: Yani sen hep söylüyorsun ya, Twitter'da diyorsun ya, bununla hiçbir hukuki bağımız yok. Nasıl bir bağ kuracaksın? Ya adam
0: evet.
1: gitmiş Suriye'den artık.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bu konuda biz çalışmalarımızı yaptık, GEİK'le ilgili makamla arz ettik. Ama henüz bunu kamuoyuna yönelik benim fikirlerimi açıklama noktasında değilim.
1: Eyvallah.
0: Maalesef öyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama burada genel perspektifte şunu söyleyebilirim. Benim buradaki kanaatim, bir uzman olarak, bu konuyu yılların emeğini vermiş bir insan olarak, bir hukuki statünün ikame edilmesi ve bu hukuki statü üzerinden ve o Suriye geri dönmüş ve geri dönecek tüm Suriyelilere bir hukuki bağ kurulacak bir yeni düzenlemeye gidilmesi.
1: Kolaylaştıran bir unsur da olabilir. Hatta sen
0: Yani
1: şunu da savunuyorsun benim anladığım kadarıyla. Eğer sen bu bağı oluşturursan insanların Türkiye'den gitmesi, geri dönüşü de kolaylaşır. Çünkü şu endişe var. Biz Türkiye'den gidersek bir daha geri dönemeyebiliriz.
0: evet. Yani şu an Suriye geri dönüşler noktasında en büyük engel geçici koruma statüsü. Çünkü geçici koruma statüsüne göre bir kere Suriye geri döndükten sonra bir daha Türkiye ziyaret bile edemiyorlar. Şimdi biz demiyoruz Suriye geri giden insanlar tekrar ülkemize geri gelsin. Amaç o değil. Ama Suriye geri gitmiş insanlar tekrar ülkemizi ziyaret edebilsin. Buradaki bağlar devam etsin. Ve bu hukuki bir bağ olduğunda siz o insan hayatta mı, o insan birisine evlendi mi, çocuğu oldu mu ve nerede yaşıyor, buna dair bilgi oluşabilirsiniz ve stratejik olarak şunu da hayal edelim. Bundan 50 yıl sonrasını düşünelim. 50 yıl sonra Türkiye'nin o dönemki Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir açıklama yaptığını hayal edelim, etsek nasıl olur? Suriye'de bizim 5 milyon hukuki statü, artık ona ne katı diye dersek, insanımız var. Bu insanlar bizi yakinen ilgilendiriyor. O yüzden Suriye'deki bu meselede biz Türkiye Cumhuriyeti olarak böyle yapılmasını gerek buluyoruz. Yani bu dış politika unsuru anlamında da çok önemli bir güç etkeni. Şimdi burada mesela bunu ilk akleden dünyada biz de değiliz, o da ben de değilim. Bu mesela Rusya'nın compatriot politikası var. Macaristan'ın bu yönde benzer bir politikası var. Hindistan'ın bu yönde uyguladığı bir politika var. Yani ülke sınırlarının dışında stratejik demografik gruplarla hukuki bir bağ oluşturma ve bunun üzerinden dış politika yürütme yaklaşımı ve etki alanı oluşturma yaklaşımı son derece önemli. Mesela böyle bir yaklaşım olduğunda ne olabilir? Siz Suriye'de gidip Suriyeli sığınmacılarla, geri dönmüş Suriyeli sığınmacılarla bir toplantı düzenleyebilirsiniz, bir konferans düzenleyebilirsiniz, insanları davet edebilirsiniz, bir proje yürütebilirsiniz ya da senin dediğin gibi bu çocuklar büyüdüğünde zaten Türkçeyi biliyorlar, Türkiye'deki eğitim sistemini de biliyorlar. Belki yarın öbür gün Türkiye'de üniversitede okumak isteyecekler ya da gelecekler Türkiye'de bir iş yerine, bir işe girecekler, çalışmak isteyecekler. Yani demek istediğim şu.
1: Yani nitelikli iş gücü aynı zamanda.
0: Evet. Demek istediğim şu. Zamanında Irak'tan Türkiye'ye çok önemli bir göç hareketi olmuştu. Çekiç güç döneminde hatırlarsan Kutluhan. O dönemde ki Türkiye'ye gelenler geri döndükten sonra bizim buradaki gönül bağımız ne oldu?
1: Evet yani
0: Heh.
1: orada bir
0: Suriye'de bunca yılın emeği, bunca yılın yatırımı heba edilmesin. Bu kalıcı bir, sürdürülebilir bir hukuki bağa dönüştürülsün.
1: evet, yani hakikaten bu meselenin bence de

0: takipçisi olunmalı. Yani çünkü şunu belki insanlar anlamıyor olabilir. Yani bizim şimdi anlattığımız şeyi normal bir Türk vatandaşı düşündüğü zaman ya işte adamlar gitmiş zaten ne yaparlarsa yapsınlar gibi bir şey olabilir. Ama şunu görmek lazım. Halep'te, Şam'da yürüdüğünüz zaman gerçekten Türkiye sevgisini göstermek için bile Türkiye'ye olan duyduğu muhabbeti ki bu insanlar hiç buna hiç mecbur değil. Ama gelip seninle Türkçe konuşuyor, sana hoş geldin diyor, bir ihtiyacın var
1: Ya
0: mı diyor. Sana yardımcı olmaya
1: nerelisin
0: çalışıyor
1: diyor.
0: ki minnet göstermeye çalışıyor.
1: Çocuklara diyorum bak Şam'da ya da Halep'te denk gelen çocuklara diyorum ki nerelisin sen? Yani merak ediyorum yani Suriye'nin neresinden? Çünkü illa Şam'da ya da Halep'li olmayabiliyorlar. Şey diyor abi ben Gaziantep'liyim. Abi ben Bursalıyım. Yani kendilerini öyle görüyorlar. Çünkü bu çocukların hayatlarında Türkiye'de doğdu birçoğu ya da gözlerini açtılar kendilerini Türkiye'de buldular. Hafızaları Türkiye'den ibaret. Ve Suriye'ye adeta bir yabancı bir ülke gibi geri döndüler. Ve bu insanlığın yani şu an mesela Türkçe dil bilgileri Arapça dil bilgilerinden daha yüksek. Türkçe'yi Arapçadan daha iyi konuşuyorlar. Kendilerini Türkiye'ye ait hissediyorlar. Ve ilginçtir mesela bu Türkiye'den geri dönen Suriyeli çocuklar Suriye'de de şey onlara. Ha sen Türkiye'den mi geliyorsun? Hemen anlıyorlar. Yani Suriye'deki olan Suriyeliler çünkü Türk kültüründen etkilenmişler.
0: Tabii dilleri, aksanları. Ya bizdeki gurbetçiler gibi yani. Biz gurbetçileri gördüğümüz zaman
1: Ben şöyle
0: anlıyoruz.
1: bir iddiadayım. Bizdeki gurbetçiler gibiden daha öteler. Neden? Avrupa'daki Türkler bir yaz tatilinde hep Türkiye'ye gelirler. Bir ziyaret eder. Bir sene olmasa 2 senede bir gelirlerdi. Bu çocuklarda o da yok. Bu çocuklar kendilerini bildim bileli ilk defa Suriye'de buluyorlar kendilerini. Hayatları hep Türkiye'deydi.
0: Ömer, yani başka konuları da konuşacaktık ama aldık götürdük yine Suriye meselesi bizi süremizi doldurdu. Sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: Harika
1: teşekkür
0: bir
1: ediyorum.
0: katkı verdin. Evet sevgili dinleyenler, küresel analiz önemli konuk ve konularla yeniden sizlerle olacak. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Küresel analiz.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 21 Temmuz 2026 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstünda bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Program boyunca bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Telefon attığımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ olacak. Bir diğer telefon bağlantımızda TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan bizlerle birlikte olacak. Irak'ta yaşanan son gelişmeleri aktaracak bize. Son bölümde sporun gündemini konuşacağız. Spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda konuğumuz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Mecliste Terörsüz Türkiye mesaisi başlıyor. Terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün mecliste siyasi parti gruplarıyla görüşmelere başladı. Kurtulmuş ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. Türkiye, ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanlarının Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın diyalog ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikada bugün önemli bir sonuç daha elde ettiklerini belirtti. Özgür Özel, yeni partimizi kuruyoruz açıklamasını yaptı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım diyen Özel, kuracakları partinin milletvekili sayısıyla ana muhalefet partisi olacağını ifade etti. Washington Post, Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıların genişletilmesi konusunda kısıtlamalarla karşı karşıya haberini yaptı. The Washington Post gazetesine konuşan, ismi açıklanmayan yetkili, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırılarına ilişkin iddialarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek günlerde İran'a yönelik hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığı iddialarını hatırlatan yetkili, bu genişlemenin kaynak yetersizliğini nedeniyle kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu öne sürdü. Pakistanlı yetkililer, arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a görüşmelere dönülmesini önerdiğini belirtti. Pakistanlı hükümet kaynakları, arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında son günlerde artan çatışmalarda gerilimi azaltmaya yönelik çabalarına ilişkin bilgi verdi. Kaynaklar, Pakistan ve Katar'ın bölgesel ortaklarla görüşmelerinden sonra hazırladığı ve gerilimin düşürülmesine yönelik ortak öneriyi Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a ilettiğini kaydetti. Ortak öneride

0: taraflara 9 Temmuz'dan önceki duruma dönmesi çağrısı yapıldığını ifade eden kaynaklar, bunun savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin yeniden başlaması için ilk adım olacağını söyledi. İran, Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankerinde patlama yaşandığı açıklamasını yaptı. İran basınında Hürmüz Boğazı'nda güvenli olmayan bölgeden geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama yaşandığı iddia edildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği ve tek bir damla petrol ve gazın bile buradan güvenle geçemeyeceği belirtildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 2423'e yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 2423'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 967'ye yükseldi. Son haberimiz ekonomiden olacak. Brent petrolün varili 88,32 dolardan işlem görüyor. Dün 91,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 89,22 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 9:29 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1 azalarak 88,32 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızda konuğumuz terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ. İyi akşamlar, hoş geldiniz programımıza.
2: İyi akşamlar Arzu'nun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında artan gerilimi, çatışmaları konuşuyoruz. Washington ve Tahran arasında 14 Haziran'da İslamabad mutabakatı imzalanmıştı ve 60 günlük bir müzakere süresi öngörülmüştü aslında. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ordusu 8 Temmuz'da İran'a saldırı başlattı. İran'da misilleme olarak komşu ülkelerde ABD üslerini hedef aldı, alıyor. Bahreyn, Kuveyt en çok etkilenen ülkeler oldu. Bugün de o iki ülkeden çok önemli haberler geldi. Geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz? Tekrar 9 Temmuz, 8 Temmuz öncesine dönebilir mi ilişkiler?
2: Şöyle, giderek zorlaşıyor, onu söyleyeyim Arzu Hanım. Yani daha önceki değerlendirmelerde bölgeyle ilgili hatırlarsınız, ben hep olumlu bir tablo çizmiştim. Yani masa hala diri, müzakereler sürecek, bir sıkıntı görmüyorum. Bu açıklamalara bakarak masanın devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz diyor idim. Ama niye geçmiş zaman kullanıyorum? Çünkü gerçekten ciddi yaraların alındığı ve giderek içinden çıkılmaz bir hale gelinen bir sürecin, bir dönemin içindeyiz. Ve çok da tehlikeli gidiyor, onu ifade edeyim. O nedenle biraz ümitsizim, biraz ümidim kırık. Çünkü maalesef burada şeytanın yeryüzündeki hali İsrail kazanan pozisyonda. Yani süreci yöneten, yönlendiren ve bu konuda da belli bir yola gelmiş örgüt konumunda. Niye bunu söylüyorum? İsrail'in amacı bölgesel bir savaş. Ardından küresele dönecek bir savaşın önünü açmaktı. Daha tam anlamıyla bölgesel bir savaş başladı diyemeyiz ama az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Körfez ülkelerinin yaptığı açıklamalara bakarsanız eli kulağında yaşanan bir süreç bizi bekliyor. Yaşanacak olan bir süreç bizi bekliyor.
0: Evet.
2: Şimdi peki nasıl geldik? Ne oldu? Bu arka planda bu işin kim var? Hani bu sorulara cevap aradığınızda ortaya net şöyle bir tablo çıkıyor. Siz az önce bir kronoloji sıraladınız. Olayların nasıl geliştiğini. Amerika saldırdı, İran da ona cevap verdi ama Amerika saldırısının bir öncesi var.
0: Evet.
2: Orası esas işin düğüm noktası. Onu atlamamak lazım. O da İran'ın durduk yere 4 tane tankere hedef alarak onlara saldırması bu işin ilk başlangıç noktasıydı.
0: Evet.
2: Düşünebiliyor musunuz? Yani ortada bir anlaşma var ve bu anlaşmada İran en çok kazanan olarak anılıyor.

0: oluyor. Bu kazanan olarak anılan İran ilk defa petrol ihraç yetkisi alıyor. Yani artık alene ve resmi olarak o Hürmüz Boğazı'na İran tankerleri dünya pazarına petrol satacak. Dondurulmuş varlıklarına, el konulan varlıklarına bir serbestiyet tanınıyor. Aynı zamanda işte hani sisteme dahil ediliyor, para sistemine, dünyaya açılıyor gibi İran'ın hani herkesin üzerine mutabık olduğu büyük bir kazancı var. Amerika'nın da büyük bir kaybı var prestij olarak.
1: Evet.
0: Bu anlaşmanın sonunda Trump'ın yerle bir edildiğini hatırlayalım. Tefe tuttular Trump'ı. Sen nasıl böyle bir anlaşmayı imza atarsın? Amerika'nın yüz karası, Amerikan tarihinin en rezil anlaşması diye Trump yerden yere vuruldu ki doğru bir eleştiriydi bu. Yani gerçekten baktığında Amerika'nın birçok konuda teslimiyet içeren bir maddeyi, yani daha doğrusu anlaşmayı imzaladığını görüyordunuz. Şimdi bu kazanıma rağmen İran ne oldu da durduk yerde 4 tane tankere güzergahın dışına çıktılar. Benim çizdiğim rotanın dışına çıkıldığı için vurdum diye bir olayın yani fitilini ateşleyecek bir saldırıya ev sahipliği yaptı.
1: Evet.
0: Şimdi bu soruya verilecek tek bir cevap var. O da şu: sabotaj. Hı hı. Peki İran neyi sabotajını yaptı? Yani sabot etti. Kendi kendine mi? Çünkü en çok kazanan oydu. Yoksa İsrail'in süreci sabote planına bir iştirak mı? İkinci söylediğim geçerli olan. Yani İsrail'in İran içerisinde var olan devrim muhafızları diye adını koyduğum ana omurganın çok büyük bir kesimini oluşturan İran'ın paralel yapısı FETÖ benzeri yapı devreye girdi ve İsrail adına süreci sabote ederek bölgesel bir savaşın önünü açacak gelişmelere ev sahipliği yaptı.
1: Evet.
0: Dikkat edin, o saldırılarda ki NATO'nun ikinci günüydü. Türkiye'de ikinci güne girilmişti NATO toplantısında ve o toplantıda Trump'ın suratını düşüren yani modunu eksiye çeviren bir haberdi, bir gelişmeydi o. O gün Trump bütün o dünya liderlerinin nezdinde kendisine atılan bu tokada bir karşılık verme adına çok sert karşılık vereceği açıklama yaptı ve gece o saldırı başladı.
1: Hı hı.

0: böyle bir tablo görüyoruz. Sürekli el yükselten ve gerçekten de bu süreç sonunda yani İran'la yapılan saldırıda savaşın önünü görmemize engel olan bir Amerika tablosu ortaya çıktı. Şimdi bu tesadüfen oluşmadı. Yani İran'ın bu yaptığı saldırıya bir cevaptı bu, Amerika'nın yaptığı ve o gün bugündür sürekli el yükselten bir bölge haritası oluştu. Ama enteresan, İran İsrail'in dibindeki Lübnan'ı vurmasına rağmen, Ürdün'ü düzeltiyorum, yine aynı şekilde bölgedeki bütün ülkeleri şu bir hafta içerisinde defalarca vurmasına rağmen ne Amerikan donanmasına ne de İsrail'e en ufak bir füze bomba atmadı.
1: Evet.
0: Şimdi burada bölge ülkelerinin sürekli bu saldırıya uğraması, bu saldırılar sonucunda bölge ülkelerinde bir hasar oluşması, özellikle altyapı tesislerine yapılan bu saldırı. Şimdi bütün bunları üste koyduğunuzda net şu ortaya çıkıyor. İran neyin peşinde? İran acaba İsrail'e hizmet mi ediyor sorusu ortaya çıkıyor. İlk günden beri söylerim. Birlikte yaptığımız yayınlarda dinleyenler hatırlayacaktır. O yapı, yani İran içindeki o paralel yapı devrede ve o yapı maalesef süreci sabote etmek adına inanılmaz tehlikeli ve riskli işler yapıyor ve hala

0: İran'a bir saldırıya müsaade etmeyeceklerini, Amerika'ya bölgesini, ülkesini kullandırmayacağını açıkladılar. Ona rağmen İran bu ülkeleri vurdu ve dedi ki, üstleri yerle bir ettim. Hava savunma sistemleri, radarlar hepsi imha oldu. Çünkü dedi, ben bunları imha ediyorum ki İsrail'e saldırabileyim. Bunlar hava sahasında benim önümdeki en büyük engel dedi. Bu hikayeyi alıcı buldu. İyi de 5 ay geçti. O dediğin tesisler defalarca vurdun, yerle bir ettin. Ki bu üsler vuruldukça yeniden açılan üsler değil. Yani oradaki askeri tesisleri vurdun, an olay biter. Ve İsrail ona rağmen, hani sözde hava radar sistemini aşmana rağmen dipdiri ayakta. İsrail hala uçak kaldırıyor, İsrail hala gemileri yüzdürüyor, İsrail hala Hayfa Limanı'nda ticaret yapıyor, şehir, ülke dimdik ayakta. Dolayısıyla baktığınızda bu bahanenin doğru olmadığını gösteren onlarca delil var elde ki, mesela Katar, İsrail'e, İran'a karşı bir saldırıda kullanılmamış coğrafya, defalarca vuruldu.
1: Evet.
0: Üstelik İran, bakın İran, bu ülkeler de askeri üsleri falan vurmuyor. Zaten vuracağı üs kalmadı. Doğrudan yeraltı, daha doğrusu altyapı tesislerine hasar veriyor.
1: Mesela yani Kuveyt için yetkililer açıklama yapıyor. Bazı elektrik ve su tesislerinin hedef alındığı, bu tesislerde yangın çıktı açıklamasını yapıyor yetkililer ki bu tesislerin Kuveyt için hayati önem taşıdığını biliyoruz.
0: Evet, İran da biliyor ve hayati önem taşıdığı için de vuruyor. Niye? Artık İsrail'in beklediği savaş çıkmalı diyor İran. Buna hizmet ediyor İran'da bu saldıranlar. Ama tabii şu bu demek değil, onu hemen altını çizeyim ve düzeltelim. Daha doğrusu ekleyelim. İran derken İran'daki o kripto yapıyı, paralel yapıyı, devrim muhafızlarının hakim olduğu yapıyı kastediyorum. Burada kastım İran halkı değil. Burada kastım İran içerisinde dürüst siyasetçiler değil. Pezeşkiyan, Arakçı, Galibaf benim için gerçekten İran'ı önceleyen, hiçbir arka planda işbirliği olmayan dürüst siyasiler ama yani şu an öldü ama Larijani gibi, Hamaney gibi ve beraberindeki o uzantısı yapı gibi de bir yapı var ve bunların da doğrudan İsrail'le işbirliği var. Mesele bu.
1: Evet.
0: Şimdi o bahsettiğimiz açıklamalar hep buradan geliyor. Zaten savaşı kışkırtan da bu devrim muhafızları ve uzantısı ve önemli siyasiler yani Galibaf ve diğeri Arakçı, Pezeşkiyan bunlar süreçte ılımlı ve olumlu hareket etmesine rağmen enteresandır. İran'da bu siyasiler tarafından dışlanıyor. Devrim muhafızlarının kaç defa konuşmasını kesti devrim muhafızları devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşurken. Yine aynı şekilde bahsettiğim Larijani ve Pezeşkiyan'ın yetkilerini devralan kişi olduğunu hatırlayalım. Öldü gitti ama Hamaney ölmeden Pezeşkiyan'ın bütün yetkileri alarak bu kişiye vermişti. Düşünelim bir, yani masayı önceleyen, İran'ın menfaatlerini önceleyen bu üç isim niye hep dışlanıyorlar? Neden geçtiğimiz günlerde Arakçı Tahran'da tartaklandı? Bunlar çok önemli siyasi isimler. Ki İran'da kolay mı ya? Yani bu o kadar büyük baskı var ki herhangi siyasiye böyle bir fiili bir taarruza bulunacaksın. O dakika seni buharlaştırırlar. Evet. Ama bunlara rağmen bunlar yaşanıyor. Ha, demek ki İran içerisinde de benim o bahsettiğim güçler arası müthiş bir savaş var. Yani İran'da ulusalcı kanat, bahsettiğim üç isim ve beraber onunla hareket edenler bir kanat, rejim yani mollalar dediğimiz yapı ve devrim muhafızları da diğer kanat. Zaten İran'da savaş öncesi ayaklanma hareketleri başladığında Arzu Hanım hatırlayalım o günleri tekrar. Halkın tepkisi, sokaklara dökülmesinin nedeni mollalar ile devrim muhafızlarıydı.
1: Evet.
0: Hamaney'e ölüm diyen İran halkının ta kendisiydi. Devrim muhafızları artık yıkılmalı diyen halkın ta kendisiydi ki devrim muhafızlarının aynı FETÖ gibi ülkede bütün ekonomik yapıyı ele geçirdiğini ve onların onayı olmadan ülkede kuş uçmadığını ekonomik anlamda hatırlayalım. Ne kadar benzer değil mi bizdeki FETÖ yapısıyla?
1: Evet.
0: Yani baktığınızda küresel çetenin İran'da da kurduğu sistemin, devlete hakim olan bu yapının İsrail'le burada bir işbirliğini yaptığını net görüyorsunuz. İran içerisinde bir grup, az önce saydığım siyasi isimler, bunlar çırpınıyor oyunu bozmak için, işi terse çevirmek için ama şu ana kadar güçleri yetebilmiş değil. Türkiye bu konuda gerçekten akılcı ve soğukkanlı uyguladığı siyasetle bu bahsetmiş olduğumuz yapılara ortam yaratacak bir alan açmaya çalışıyor. Ve gerçekten mesela Pezeşkiyan'ın Sayın Fidan'la konuşmaları, İran'ın bize yaptığı füze saldırıları

0: başlarından sonuna özür dileyen taraf olması önemli. Bunlar çok kritik ayrıntılar. Şimdi sahada yaşanan tablo bu. Ve bu tabloda İran gerçekten çok kirli işler yapıyor, çok önemli işler yapıyor. Bölge ülkelerini ısrarla vuruyor, vurmaya da devam ediyor. Ve artık bölge ülkeleri de kendi aralarında İran'a karşı bir askeri pakt oluşturup savaş açmanın planlarını yapıyorlar.
1: Evet.
0: Bu tam da Sayın Erdoğan'ın bahsettiği durum. Yani ilk savaştan sonra hatırlarsanız, daha doğrusu ateşkes başlamadan, başladıktan hemen sonra Sayın Erdoğan çok kritik bir değerlendirme yaptı. Tehlikenin geçtiğini, artık o savaş defterinin kapanması gerektiğini, çünkü burada Türk'ün Türkiye, Araba, Aceme, işte Müslüman'ın Müslüman'a kırdırıldığı kirli bir oyun vardı. Allah'a şükür bu oyun bertaraf edildi dendi. Fakat maalesef İsrail denilen şeytani yapı, işte Trump'a sen misin Türkiye'ye yanaşan, sen misin motorları veren, sen misin F-35'lere müsaade eden diye NATO'nun ikinci günü, toplantının ikinci günü gemileri İran'a vurdurarak süreci tekrar başa çekti ve maalesef hani şu olumsuz havanın oluşmasında da başarılı oldu. Şimdi
1: Evet.
0: herkes sizin de programın başında söylediğiniz gibi acaba bu daha yayılır mı? 28 Şubat'ı arar mıyız? Bölgesel bir savaş olur mu? Bunları tartışıyor.
1: Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Şöyle ben Trump'ın ve İran içindeki o akılcı kanadın yine bunlara rağmen masayı öncelediğini düşünüyorum. Pakistan'la şu an Katar öncülüğünde, ki arka planda Türkiye'nin olduğunu hatırlayalım, bir orta yolu bulacak barış görüşmesi şu an arka planda yürütülüyor.
1: Evet.
0: Trump'ın dün yaptığı açıklamada Pakistan'a, Umman'a ve Katar'a seslenerek bir arayol bulun. Bu hafta eğer bir kalıcı ateşkes gelmezse kalıcı bir savaşa hazır olun söylemi boşa değil. Yani o açıklama ümit veren bir açıklama. Demek ki hala o bir haftalık süreçte de olsa bu yolu zorlayacak bir akıl diri ve hayatta, ayakta. Doğru olan da bu. Yani bu da çöktü zaten. Çöktüğü an artık biz sizinle çok başka şeyleri konuşuruz. Kıyamet senaryolarını değerlendiririz. Ben o nedenle hala az da olsa bir ümit görüyorum. İnşallah o Pakistan ve Katar bir arabulucu olarak yeni bir dönemi aralar, bir ateşkes en azından bir 10 günlük bunlar konuşulan konular sağlar. O 10 günün içinde de inşallah olumluya giden bir gelişme yaşanabilirse ne ala. Olmadığı takdirde bana göre son tango başladı ve maalesef bölgede büyük çaplı bir savaş ayak sesleri geliyor diyebiliriz. Bu da tam İsrail'in istediği şey Arzu Hanım.
1: Evet, şimdiye kadar her sohbetimizde siz olumlu konuştunuz ve barıştan yana yorumlarda bulundunuz ama bu sefer biraz tablo
0: Karamsarım.
1: karmaşık ve karamsar anladığımız kadarıyla. Sizin de ifade ettiğiniz gibi umarız Pakistan

0: ve Katar'ın masaya dönüş çağrıları iki taraf açısından da olumlu karşılanır. Tekrar müzakere masası kurulur. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Bugünün önemli gündem başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi bir yayın, iyi bir akşam diliyorum Arzu.
0: Sağolunuz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantımız daha var sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızda TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan bizlerle birlikte. Yılmaz Aslan merhaba.
1: Merhaba Arzu Türkan, kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Irak'ta gündemde hangi başlıklar var?
1: Haftanın en kritik gelişmesi bugün yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Vuraloğlu bugün Bağdat'ta. Bakan gün içinde Iraklı mevkidaşı, İletişim Bakanı ve son olarak da Irak Başbakanı'yla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Masadaki ana gündem maddesi Kalkınma Yolu projesi. Basra'nın Fav Divanı'ndan başlıyor. Bildiğiniz gibi 1200 kilometrelik bir dev yol. Hem otoyol hem de demir yolu. Temasların ardından iki ülke arasında yeni mutabakat statlarının imzalanması bekleniyor. Bağdat'ın petrol sevkiyatı konusundaki hassasiyeti aslında tesadüf değil aynı zamanda. Çünkü Irak Petrol Bakanlığı aynı günlerde Kerkük petrolünü Ceyhan Limanı'na taşıyacak 46 inçlik boru hattını devreye almak için son hazırlıklarını yapıyor. Daha önce yani şu an mevcut kullanılan 40 inçlik boru hatları bu hatta devreye girdiği takdirde 350 bin varile kadar Kerkük petrolü Ceyhan'ın üzerinden dünya pazarlarına ulaşacak. Yani toplamda 700 bin varil petrol ihracatı yapılacak bir günde. Birkaç yıl önce yani depremden öncesine kadar sürede 400 bin, 450 bin varil civarındaydı. Yani bu gerçekleştirildiği takdirde tarihte ilk defa bu sayıya bu rakamlara ulaşılmış olacak. Enerji cephesindeki hareketlilik sadece Türkiye ile sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde Washington'da imzalanan tarihi bir anlaşmayla Irak ve Suriye arasında günlük 2 milyon varil kapasiteli dev bir petrol boru hattının inşaatına da karar verildi. Washington ziyareti gerçekleşmişti Irak Başbakanı tarafından. 48 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Ve bankacılık alanında olumlu gelişme yaşandı. Irak Merkez Bankası ile Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı arasında yapılan mutabakat sonucunda daha önce yaptırım uygulanan 7 Irak bankasına yönelik kısıtlamalar kaldırılmıştı. Hatırlayacaksınız 2023 yılında ondan fazla banka kara listeye alınmıştı Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Şimdi onlar da ortadan kalkmış oldu. Diğer taraftan önümüzdeki hafta, daha doğrusu birkaç gün içinde Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin İran'a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Ardından da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Hem enerji, hem finans, hem de diplomasi alanında yeni bir sayfa açılıyor. Irak'ta İran, Irak'ta Türkiye arasında kalkınma yolu başta olmak üzere petrol ihracat rotaları, bankacılık sistemi önümüzdeki dönemin ana gündem maddeleri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yeni gelişmeler oldukça yine bilgilendirmeyi sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.

0: kolaylıklar diliyoruz size.
1: Sağ olun size de.
0: TRT Irak temsilcisi Yılmaz Aslan hattımızdaydı.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Bu bölümde de sporun gündemini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, spor yorumcusu Özgür Şahiner stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
0: Aslında Dünya Kupası yorgunuyuz, öyle değil mi? Bir ay boyunca Dünya Kupası'nı
1: Evet.
0: seyrettik, takip ettik ve nihayet sonuca ulaştı. İspanya Dünya Kupası'nın sahibi oldu bu sene. Arjantin ikinci oldu. O maç çok güzeldi ama daha da güzeli Fransa-İngiltere
1: İngiltere maçıydı,
0: maçıydı,
1: evet.
0: öyle değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl değerlendirirsiniz Dünya Kupası'nın finalini?
1: Önce finalle başlayalım. Açıkçası İspanya-Arjantin finali beklentilerin çok altında kaldı futbol olarak. Çünkü biz daha karşılıklı bir oyun bekliyorduk. Daha iyi bir futbol olsun istiyorduk. Bir önceki maçtan öyle lezzet kaldı ki biz o maçın devamı olsun istedik. Daha gol izleyelim istedik. Heyecan
0: Yani
1: yüksek.
0: İngiltere-Fransa maçı gibi olsun
1: Evet,
0: diye mi
1: karşılıklı olsun istedik, goller olsun istedik. Yani o maçta 9 dakikada bir gol oluyordu.
0: istedik?
1: Diğer maçta bir gol için 120 küsur dakika beklemek zorunda kaldık ki açıkçası bir Dünya Kupası finaline yakışmayan bir oyundu. Tamam, İspanya çok iyi oynadı, çok baskındı. Oyunun kontrolü tamamen onların elindeydi. Rakibe neredeyse top göstermedi. Arjantin gol olabilecek tek pozisyonu maçın 117. dakikasında bulabildi. Ama insanlar televizyonun karşısına geçtiğinde final maçının final maçı gibi olmasını bekliyordu açıkçası. Çünkü bir önceki final de çok güzeldi. 2022'nin finali Arjantin-Fransa arasında 3-3 tamamlanmıştı. Penaltılarla Arjantin şampiyon olmuştu. Herkesin beklentisi bu turnuvada İspanya İyi futbol oynuyordu, işte savunması güçlüydü, çok fazla rakiplere pozisyon vermiyordu ama Arjantin'de finale gelene kadar ki maçlarında geriye düştüğü maçları da çevirmeyi bildi, gollü maçlar oynadı, işte Messi faktörü çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkarıyordu 90 dakika içinde. Ama final beklentileri oyun olarak, futbol olarak, skor olarak pek şey karşılamadı, final düşüncesini karşılamadı ve sonuçta İspanya bir gol atıp turnuvanın şampiyonu oldu ki bana göre baştan sona kadar hak edilmiş bir şampiyonluk. Final maçındaki performansı da her ne kadar futbol olarak bizi çok fazla tatmin etmese de oyun anlamında bir finalde bir rakibe bu kadar az pozisyon verilerek topun tamamı kontrol altında tutularak oyun anlayışı olarak rakibe hükmedilerek bir final maçı kazanılması zaten kupayı hak ettiklerini gösteriyor ki o döneme gelene kadar da zaten bir tek ilk maçta Yeşil Burun Adaları karşısında puan kaybetmişlerdi. Sonrasındaki hiçbir maçı kaybetmediler. Sadece turnuva boyunca bir gol yediler ve bu kazanılmış başarı çok hak edilmiş bir başarı onlar açısından. Rakip de Arjantin sonuçta bir önceki kupanın sahibi, Güney Amerika futbolunun önemli temsilcisi, kadrosunda her zaman önemli isimleri var. Messi gibi bir dünya starına sahip. Onlar da final maçına gelene kadar iyi şeyler yaptılar. Onlar da finali bir şekilde bazı maçlarda hakem tarafından desteklendikleri söylendi. Messi'ye ayrımcılık yapıldığı söylendi. Geriye düştükleri maçı çevirmeleri bildiler ama sonuçta finaldeydiler. Ama finalde o Arjantin beklentilerin çok uzağındaydı. Rakibi karşısında pozisyon üretmekte zorlandı, topu kazanmakta zorlandı, karşı kaleye gitmekte çok zorlandı. Ve İspanya 2024 Avrupa Futbol Şampiyonluğu'nun ardından dünya şampiyonluğu kazanarak futbolda yeniden bir hükmedişe başladığını göstermiş oldu. Bunu daha önce 2008, 2010, 2012 yıllarında da yapmıştı. 2008'de Avrupa şampiyonu oldu İspanya. 2010'da dünya şampiyonu. 2012'de yine Avrupa şampiyonu. Oraya doğru gidiş var İspanya'da. Gerçekten onları da bu anlamda tebrik etmek lazım. Böylesi önemli organizasyonlarda bir başarı silsilesi yakalaması kolay değil. Ama bunun bir altyapısı var. Ondan bence söz etmek gerekiyor. Hem teknik direktör hem oyuncu grubu 7-8 yıldır neredeyse bir arada oynayan, U17 takımından bu yana şampiyonluklar kazanan, finaller oynayan, Uluslar Ligi şampiyonluğu kazanan, Uluslar Ligi'ni finalde kaybeden, Avrupa şampiyonluğu kazanan, alt yaş gruplarında Avrupa şampiyonluklar kazanan bir kadrodan bahsediyoruz. Böyle olunca da sonuç kaçınılmaz oluyor.
0: Bir altın nesil diyorlar
1: Evet,
0: İspanya
1: altın
0: milli
1: nesil.
0: takımı için.
1: O 2008, 2010, 2010'daki nesil de bir altın nesildi. Onlar bunlardan çok daha yetenekliydi, onu kabul etmek gerekiyor. Ama bu nesilde altyapıdan gelen oyuncuların getirdiği o başarının hem altyapılarda hem üst yapıda devam ettiriyor olması bence son derece başarılı, son derece önemli ve bence örnek alması gereken bir başarı. İspanya'yı bu anlamda hem son dünya şampiyonluğu hem Avrupa şampiyonluğu hem de altyapıya verdiği önemden dolayı ayrıca kutlamak gerekiyor. Teknik direktör işte çıktığı neredeyse 50 maçta hiç kaybetmemiş. Takım 38-39 maçta hiç kaybetmemiş. Bunlar kolay elde edilecek başarılar değil. Final maçına gelirken ki performans ortada, final maçındaki performans ortada. Bunlar tesadüfi olmadığını o süreç çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir kez daha İspanya'yı elde ettiği başarıdan dolayı kutluyoruz.
0: Tebrik ediyoruz, evet. A milli futbol takımımızdan da aslında beklentilerimiz çok fazlaydı ama Dünya Kupası'nı A milli takımımız biraz hayal kırıklığıyla tamamladı. Hem
1: ne
0: de
1: yazık.
0: Çok erken veda ederek tamamladı. Eylül ayında UEFA Uluslar Ligi sınavı var A milli takımımızın. Bu turnuvada neler yapabilir? Tabii Dünya Kupası ile ilgili yorumlarınız da varsa
1: Şimdi
0: onu da
1: bir önceki bilin. Avrupa Şampiyonası çeyrek finale yükselmiş milli takımın ve sonrasında Dünya Kupası elemeleri oynarken gösterdiği performans ve oraya giderkenki beklentilerimiz açıkçası sonuç bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Yani biz oraya giderken milli takımımızdan hem grubu birinci bitirmesini bekliyordu ki ben de burada yayınlarda çok dile getirmiştim bunu.
0: Evet. Hem rahat grup geçer diyorduk,
1: rahat geçer diyordum. Evet, çünkü takımlar bize rakip olacak ekipler değildi. Oraya giderken ki beklentimiz sadece gruptan çıkmak değil, son 32, son 16 bir çeyrek final, hatta olursa bir yeniden yarı final, üçüncülük, dördüncülük maçı oynar mıyız hesapları yaparken bir baktık ki maçlar başlayınca biz, bunu üzülerek söylemek istiyorum, kafa olarak oraya iyi hazırlanamamışız. Yani oraya gitmişiz ama bedenen, ruhen tam anlamıyla bir Dünya Kupası serüvenine başlayamadık. İlk maçı kaybettik ki Avustralya karşısında aldığımız yenilgi bir uyarıydı. Sonrasında belki biraz toparlanırız dedik. İkinci maçı da kaybedince zaten bizim için turnuva orada bitmiş oldu Paraguay maçıyla birlikte. Sonrasında ev sahibi ülkelerden bir tanesine karşı kazandık ama sadece puan aldık. Onun dışında bize bir katkısı olmadı. Oraya giderken ki beklentilerimizin uzağında kalmak, futbol olarak çok fazla bir şey ortaya koyamamak, eleştirilmek, üçüncü maça çıkmadan önce oraya katılan takımlar arasında 47. basamakta kalıyor olmak, son maçı kazanarak o durumu biraz düzeltmek falan, bunların hepsi bizim milli takım olarak, teknik kadro olarak, oyuncu grubu olarak, medya olarak, oraya gidenler olarak çok dahi hazırlanmadığımızı ortaya koyması açısından ve ders çıkarmamız açısından önemli. Çünkü biz 2002'de son kez katılmıştık. 24 yıl aradan sonra tekrar Dünya Kupası'na gittiğimizde açıkçası teknik kadromuzdan, oyuncu grubumuzdan, federasyon yönetiminden beklentimiz çok daha iyisini yapmalarıydı. Evet. Onlara inancımızı, güvencimizi hep dile getirmiştik. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Ne kadar konuşursak konuşalım, ne kadar yazarsak yazalım, hiçbir şey sahaya çıkınca o söylenen gibi olmuyor. Sahaya çıktık, Avustralya karşısında beklentiyi karşılayamadık. Sonrasındaki maç bizim için tam bir hayal kırıklığıydı çünkü turnuvaya veda ettik. Sonrasındaki süreç sadece galibiyetle turnuvaya veda etmişimizin resmi olarak sona ermesiydi. Biz milli takımımıza bundan sonraki süreçte tabii ki güvenmeye devam edeceğiz. Ama bu turnuvadan çıkaracağımız önemli dersler olduğunu da biliyoruz. Bazı oyuncularımızın belki bundan sonraki süreçte milli takımla olan ilişkisi sonlandırılabilir. Yeni isimler mutlaka kadroya katılacaktır. Teknik direktör konusunda maçlar oynanırken hem sosyal medyada hem gündemde, Türkiye gündeminde değişiklik olur mu olmaz mı tartışmaları yaşanıyordu. Ama daha 3. maç oynanmadan federasyon başkanı yaptığı açıklamayla bunların önünü kesmiş oldu bir anlamda. Yola devam edileceği söylendi Montella'yla. Ama bundan sonraki süreç bu tür tartışmaları beraberinde getirecek bir süreç. Şimdi Eylül ayında önemli bir turnuvaya başlıyoruz. Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edeceğiz ki en büyük hedefimiz orada kalabilmek. Bunun için de sonuncu olmamamız gerekiyor. Ama gruba baktığımızda bir tarafta üçüncülük maçı oynayan Fransa, bir tarafta Dünya Kupası'na katılamayan ve onun hırsıyla mücadele edecek olan İtalya, bir tarafta da Dünya Kupası'nın önemli temsilcilerinden Belçika. Yani o grup içinde bizim alacağımız sonuçlar, toplayacağımız puanlar açıkçası Dünya Kupası performansına baktığımızda bizim açımızdan biraz endişe verici gibi duruyor. Ama o turnuva farklı turnuvaydı. Şimdi farklı bir turnuvaya başlayacağız. Milli takıma yeni isimler katılabilir bu süreçte. O turnuvada fazla forma şansı bulamayan isimlerden bu turnuvada forma giyecek oyuncular mutlaka olacaktır. Oyun anlayışımızın biraz değişmesi gerekiyor. Özellikle forvet hattında santrfor olarak bizim bir oyuncu bulmamız gerekiyor. Bunu net bir şekilde o turnuvada bir kez daha gördük. goller atarken bile zorlandık. Gollerimizi de zaten santrfor mevkinde oynayacak oyuncularımız değil, farklı bölgelerdeki oyuncularımız attı. Yani bizim klasik bir santrfora mutlak ihtiyaç duyduğumuz bu turnuvada bir kez daha ortaya çıktı. Bu Eylül ayına kadarki süreçte orası için tabii kısa vadede bir oyuncuyu bulup yerleştirmek kolay değil ama kadro içindeki oyunculardan en azından Deniz Gün'ün falan orada değerlendirilebilir diye düşünüyorum ben. Ama o turnuva başladıktan sonra bizim Dünya Kupası'ndan ne kadar ders alıp almadığımızı görme açısından da sahadaki sonuçlar, oyuncuların performansı çok belirleyici olacak. Ama altını çizmekte fayda var. Çok zorlu bir grupta, zorlu rakiplere karşı Uluslar Ligi'nde mücadele edeceğiz.
0: Peki. Bir yandan da takımlarımızın Avrupa Kupalarında ön eleme turu serüveni başlıyor. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, bunlar mücadele edecekler. Nasıl bir sonuç bekler bize?
1: Şimdi bugün Türkiye saatiyle 21'de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçına çıkacak. İstanbul'da oynanacak maç. Polonya ekibi Zabrze ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe. Şimdi yapılan transferler, işte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi gruplarına gruba kalması, orada mücadele etmesi, bunlar çok önemli. Ama şimdi Temmuz ayındayız. Sezon çok erken açılmış oluyor. Oyuncuların performansı, takımın daha henüz tam anlamıyla transfer konusunda tamamlanması, bunlar tabii soru işareti. Ama şöyle baktığımızda Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarındaki performansı, özellikle ilk iki maç çok farklı skorlarla kazanıldı. Üçüncü maçı da kazandı Fenerbahçe. Yani bu maç öncesinde hazırlık maçları Fenerbahçe'nin hazır olduğunu gösteriyor. Ama sahaya çıkıldığında rakibe karşı nasıl bir reaksiyon gösterilecek, rakibin ise nasıl bir reaksiyon göstereceği, bunlar merak konusu. Çünkü sezon bittikten sonra oyuncuların tatile gidişi, sonrasında tekrar sezonun başlaması, Temmuz ayında maça çıkılması, oyuncu grubunu böylesi bir tarihi takvimde hazırlamak kolay değil teknik adamlar açısından. İşte iklim şartlarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hazırlık sürecinin tam olarak tamamlanmamış olması oyuncu performansını mutlaka etkileyecektir. Transferler devam ettiği için gidecek oyuncular, kalacak oyuncular, gelecek oyuncular, bunlar tam anlamıyla kadro oluşmadığı için bu tür maçları oynamak açıkçası kolay değil. Ama iç sahada oynuyor olması Fenerbahçe için büyük avantaj. Sezonun ilk resmi maçı olması itibariyle taraftarın ben büyük ilgi göstereceğini düşünüyorum. İşte yeni bir başkan Aziz Yıldırım, yeni bir yönetim, İsmail Kartal yeniden takımın başına döndü, yeni transferler. Bu heyecan taraftarı mutlaka farklı bir noktaya taşıyacaktır. Ben Fenerbahçe'nin ilk maçta rövanş için avantajlı bir skor elde edeceğini düşünüyorum. Ama Polonyalı rakibi de mutlaka kendi sahasındaki maça çıkarken bir avantaj elde etmek için Fenerbahçe ilk maçta epey zorlayacaktır. Bundan altını çizmek gerekiyor. Beşiktaş ve Başakşehir. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön elemesinde karşı karşıya gelecek. Başakşehir de Konferans Ligi'nde. Şimdi Beşiktaş için de Başakşehir için de dediğim gibi az önceki şartlar onlar için de geçerli. Gerçekten zor. Özellikle Beşiktaş açısından iş biraz daha sıkıntılı gibi. Neden? Çünkü geçmiş dönemlerdeki başarısızlık, hem ligde hem Avrupa'da elde edilen sonuçlar, camianın umutlarını daha sezon başlarken ve sezon devam ederken erken hayal kırıklığı yaşanması, bu maç öncesinde de Beşiktaş taraftarında mutlaka bir endişe durumu ortaya çıkaracaktır. Ama Beşiktaş'ın rakibi olarak da baktığımızda Fenerbahçe'nin rakibine göre Beşiktaş'ın işinin daha zor olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Mişland daha önce de Türk takımlarıyla karşı karşıya geldiği maçlarda işlerini bayağı zorlaştırmıştı. Danimarka Ligi'nin ikincisi, güçlü bir ekip. Danimarka futbolun son dönemlerde öne çıkan ekiplerinden bir tanesi. Beşiktaş da ilk maçta avantajlı skor elde etmek için varını ortaya koyacaktır ama ben Beşiktaş açısından maçın biraz zor geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinin takımları genelde fizik açıdan güçlü oluyorlar. Onlar sezonu bize göre daha erken açtıklarından daha hazır haldeler. O açıdan Beşiktaş'ı zorlayacaklarını düşünüyorum ben. Umuyorum ki Beşiktaş ilk maçta, ikinci maç öncesinde turu getirebilecek skoru elde edebilsin. Bu anlamda yeni teknik direktöründe, takıma yeni katılan oyuncuların da işini zor olduğunu söylemek gerekiyor. Başakşehir

0: Şehirde Avrupa'da zaman zaman iyi çıkış yapan, zaman zaman hayal kırıklığı sonuçları alan bir ekibimiz ama ben bu kez bu turnuvaya başlangıcının daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü kadro olarak zaten Türkiye Ligi'nde her zaman iyi kadrolara sahip bir ekip, belli bir istikrarı yakalayan bir ekip. Teknik direktör anlamında da zaten bunu çok son dönemde başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Finlandiya ekibiyle karşılaşacak onlar da. Fin ekibi de Avrupa kupalarında bu turlarda hep mücadele eden bir ekip ama gücü belli bir ekip. Bu açıdan ben Başakşehir'in zorlanmadan turu geçeceğini düşünüyorum ama her zaman söylediğim bir şey var. Bu tür maçlar, Avrupa Kupası maçları her zaman ciddiyetle oynanması gereken maçlar. Rakip kim olursa olsun mücadelenin sonuna kadar elden bırakılmadan verilmesi gereken maçlar. O açıdan ben Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da Başakşehir'in de ilk maçlarda rakiplerine karşı skor üstünlüğü elde ederek rövanşları daha rahat oynayacakları bir şekilde maçları tamamlamanı bekliyorum.
1: Peki. Tabii Süper Lig'de de yeni döneme hazırlıklar devam ediyor. Transfer dönemi devam ediyor. Önemli isimler kulüplerin kadrolarına katılıyor. Şimdi yapılan hazırlıkları nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Doğal olarak Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor Galatasaray'ın 5. kez üst üste şampiyonluğunu engellemek için kadrolarını daha güçlü hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Az önce de söyledim. Fenerbahçe Aziz Yıldırım yeniden başkan seçildi. İsmail Kartal teknik direktörlüğe getirildi ve önemli transferlerle şu ana kadar gerçekten iyi bir kadro kurma konusunda önemli adımlar attıklarını söyleyebilir. İşte Ake transferi Fenerbahçe'nin savunması için bence son derece önemli bir transfer. Manchester City'de Hollanda milli takımında neler yaptığını biliyoruz. Çok tecrübeli bir isim. Fenerbahçe'nin de Skriniar geldikten sonra özellikle sol stoper konusunda sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Skriniar o bölgeyi çok iyi savunan ama yanındaki partneri her zaman için bir endişe verici isim olarak değerlendiriliyor. İşte Çağlar oynuyor, olmuyor. Osterwald oynuyor, olmuyor. Bir başka isim geliyor, olmuyor. Ama bu kez Ake ile birlikte ben Skriniar'ın o bölgede çok iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin savunma anlamındaki bu hamlesi bence çok yerinde bir hamle. Mason Greenwood bence çok önemli bir transfer Fenerbahçe için. Manchester United'da yaptıklarını biliyoruz. İşte Fransa ekibinde yaptıklarını biliyoruz. Fenerbahçe için o bölgede gerçekten önemli bir transfer gibi duruyor. Muriç zaten Fenerbahçe'den gitmişti. Türk futbolunu yakından tanıyan bir isim, önemli bir isim. Onun da forvet hattında Fenerbahçe'ye katkı yapacağından kuşkumuz yok. Mallorca'da geçirdiği sezonda da zaten çok önemli işler yapmıştı. Tecrübeli bir oyuncu, Türk futbolunu, Türk ligini tanıyan bir oyuncu. Onun da katkısının ben Fenerbahçe'ye büyük olacağını düşünüyorum. Beşiktaş tabii az önce de söylemeye çalıştım. Teknik direktör değişimleri, yönetim değişimleri, kadroda istikrarsızlık, elde edilen başarısız sonuçlar, işte ligde ilk yarışında erkenden kopma, kupada beklenen hedefin gerisinde kalma, her sezona yeni bir umut, bu kez daha farklı bir umut tabii sonuçta teknik direktör.

0: gerisinde kalma, her sezona yeni bir umut. Bu kez daha farklı bir umut tabii. Sonuçta teknik direktör bir İtalyan. Onun eski çalıştırdığı takımlardaki başarısı ortada. Beşiktaş'a ayrı bir hava katacağı ortada. Yeni transferler de bence önemli transferler. Trossard mesela bunlardan bir tanesi. Salih Özcan milli futbolcumuz. Ama Beşiktaş için tabii daha önemlisi şu anda gündemde olan bir isim var. Muhammed Salah. Eğer o transfer gerçekleşirse Beşiktaş için tabii önemli bir isim. Ama ben kendi düşüncemi şöyle dile getirmek istiyorum. Bence Beşiktaş'a katkı sağlayır mı, sağlar mı, sağlamaz mı tartışmasının iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü önemli bir isim, önemli bir yıldız. Liverpool'da, Mısır milli takımında neler yaptıklarını biliyoruz ama son birkaç sezonu biraz çalkantılı geçti. Milli takımda da başarısı eski dönemlere göre çok gerilerde kaldı. Yaşı 35. Bundan sonraki süreçte bir başka transfer için hedefi olmayan bir oyuncu. O paralar alındıktan sonra takım içi dengeleri nasıl sağlanacak? Beşiktaş'a katkısı gerçekten beklendiği gibi olacak mı, olmayacak mı? Bence bundan iyi düşünmesi gerekiyor. Ben ikinci bir Rafa Silva krizi yaşanabilir gibi görüyorum bu transferi. Çünkü oyuncunun performansı, düşen performansı, bundan sonraki hedefinin bir başka takıma geçmek için Beşiktaş'ı basamak olarak kullanma, yaş artık orada da değil, genç bir oyuncu değil. O açıdan bence transfer edilirse taraftarın büyük bir kısmı önemli iş yapacağını düşünüyor ama ben önemli işin dışında Beşiktaş'a maliyetini de düşünerek eğer olmazsa Beşiktaş'ın bundan sonraki süreçteki özellikle mali durumunu çok olumsuz yönde etkileneceğini düşünüyorum. O açıdan transferi gerçekleşir ya da gerçekleşmez son ana kadar bütün detayların iyi hesaplanması gerektiğini düşünenlerdenim. Galatasaray son şampiyon. Şampiyon Ligi grubunda mücadele edecek. Kadrosu zaten oturmuş bir kadro. Icardi gitti. Mutlaka onun yerine bir iyi transfer gelecektir. Şu ana kadar tek bir transfer yaptı Galatasaray bu anlamda. Ama Galatasaray'ın geçmiş sezonlarından biliyoruz ki transfer dönemi sonuna doğru çok önemli isimleri kadrosuna katma konusunda ayrı bir hüneri var. Ben Sarı Kırmızı yönetimin yine öyle bir çalışma içinde olduğunu ve önemli birkaç ismi takıma katacağını düşünüyorum. Zaten isimler de dolaşıyor. Fernandes ismi çok geçiyor. O belki olabilir. Leao ismi çok geçiyor. Bu iki isim gelirse zaten Galatasaray zaten güçlü bir kadroya sahip. Bunların gelişi takımı daha yukarı taşıyacaktır. Ama ben onlar da olmasa bile mutlaka Galatasaray'ın önemli isimleri kadrosuna katacağını düşünenlerdenim.
1: Hareketli bir sezon bizi
0: Bizi bekliyor.
1: bekliyor.
0: Evet, heyecanlı
1: Durum
0: bir
1: onu
0: sezon olacak.
1: gösteriyor. Umarız futbol severler açısından keyifle dolu bir sezonu yaşar, bitiririz. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür ediyorum.
1: programımıza katıldığınız için. Spor yorumcusu Özgür Şahiner konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Ekonomi Programı'na yönelik güvenin sürdüğünü ifade etti. 2027 Hac Organizasyonu için kura çekilişi yarın yapılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı

0: Devlet Bahçeli ile oldu. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti meclis grubuyla da istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanlarıyla grup başkan vekilleri katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saat 16'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı.
1: Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Vekil Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü asla bırakmıyoruz.
0: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma dosyasına önceki operasyonda gözaltına alınıp daha sonra etkin pişmanlık ifadesi veren bir şüphelinin ifadeleri de girdi. İddiaya göre tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun özel kalemi ve şoförü aracılığıyla çeşitli döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmı CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'a gönderildi. Bu ifade üzerine Bulut gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce belediye başkanı dahil 10 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Balcıoğlu hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli yer aldı. Gülistan Doku'nun telefonla müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin sayısal verileri de açıkladı. Sınava bu yıl 2.425.627 aday başvurdu. Temel yeterlilik testine 2.255.076 aday, alan yeterlilik testine 1.473.113, yabancı dil testine 143.270 aday katıldı. Sınavda 13 aday 500 tam puan alarak birinci oldu. Birinci olan adayların tamamı devlet okullarından. 500 tam puan alanların 10'u İstanbul'dan, birer birinci de Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli'den çıktı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacak. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu yayımlayacak.

Havuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve taban puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak. Adaylar ilgi, yetenek ve sıralamalarını dikkate alarak öğrenim görmek istediği üniversiteyle bölümü seçecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek öğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere burs müjdesi verdi. Bakanlığın belirlediği alanlarda öğrenim gören 300 öğrenciye aylık 13.750 lira başarı bursu sağlanacağını duyurdu. Öğrencilere eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteği de sunulacak. Burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek. Programla her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak. Programla gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaları teşvik edilecek. Bakanlığın belirlediği 27 lisans programından birine yerleşen öğrenciler 1-15 Eylül'de girişimci.tenmak.gov.tr/burs adresinden başvurularını yapabilecek. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Fitch Ratings, kıdemli editörü Eric Arispe Morales, ekonomi programına yönelik güvenin sürdüğünü ifade etti. Devam eden küresel belirsizlikler karşısında Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu düşünüyoruz, dedi. Morales, ekonomik politikaların enflasyon beklentilerinde sağlanan kazanımları koruduğunu söyledi. Kuruluş, bu unsurların makroekonomik istikrarı destekleyen temel faktörler arasında bulunduğunu da vurguladı. Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Karar Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenlemeyle kriz anındaki çocuklar hemen

tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinin de Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, gelir tamamlayıcı destek mekanizmasının da hayata geçirileceğini söyledi. 2027 hac organizasyonu için heyecan Doruk'ta. Kura çekilişi yarın saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1.878.046 kişi hac kurasına katılacak. Suudi Arabistan Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Kura heyecanının ardından sonuçlar devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kura'da hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz-18 Ağustos arasında yine e-devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan-11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs-15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veb Selman El Haseyni ile başkent Bağdat'ta görüştü. Uraloğlu en sosyal hesabından Iraklı mevkidaşıyla görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı. Görüşmemizde Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunu mümkün kılacak projeleri ele aldık dedi. İki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Uraloğlu paylaşımını Türkiye Hızlanıyor etiketiyle yaptı. İki ülke tek koridor vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet'le de görüştü. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık dedi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü diplomasi sonuç verdi. İki ülke arasında karayolu taşımacılığında yeni dönem başladı. Suudi Arabistan taşımacılık yapan şoförlere özel kategori oluşturdu. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar karayolu taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken firmaların Suudi Arabistan'a karayoluyla erişimi için imkanlar da oluştu. Üst düzey temaslar sonrasında beklenen adım geldi. Riyad, karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koydu. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ise ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için de görüşmeler sürüyor. Gazze'de 2 yıl önce İsrail'le çarpışırken yaşamını yitiren Yahya Sinwar'ın ardından Hamas'ta liderlik süreci tamamlandı. Hareketin yeni siyasi büro başkanı Halil El-Hayye oldu. Birinci irtifadan bu yana Hamas'ın siyasi kadrolarında yer alan El-Hayye, yıllar içinde örgütün en etkili isimlerinden biri haline geldi. İsrail'in çok sayıda suikast girişiminin hedefi olurken ailesinden de ağır kayıplar verdi. Peki Hamas'ın yeni siyasi lideri Halil El-Hayye kim? 1960 yılında Gazze'de doğan El-Hayye, lisans eğitimini burada tamamladı. 1997 yılında Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi aldı. Birinci İntifada döneminde Hamas safları

silen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçildi. Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olarak örgütün siyasi yapılanmasında görev aldı. 2021 yılında Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı'na getirildi. Yahya Sinvar'ın en yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan El Hayye, Ekim 2024'te Hamas'ın Gazze'deki yönetiminden sorumlu isim oldu. Son olarak hareketin siyasi büro başkanlığı görevine seçilerek Hamas'ın en üst düzey siyasi makamına geçti. El Hayye, farklı tarihlerde düzenlenen saldırılarda 4 oğlunu, 5 torununu ve çok sayıda yakınını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Ekonomi Programı'na yönelik güvenin sürdüğünü ifade etti. 2027 Hac Organizasyonu için kura çekilişi yarın yapılacak.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında bu akşam Polonya ekibi Górnik Zabrze ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeye amaçlıyor. Çoben Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Konferans liginde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Yarın saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarının şehrindeki ilk bölümünü tamamladı. 6 Temmuz'da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde toplanan Bordo Maviller hazırlıklarını günde çift antrenman programıyla sürdürdü. Karadeniz ekibi 23 Temmuz'da Avusturya'nın Schladming kasabasına hareket edecek. UEFA ve FIFA'nın arasındaki gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Ceferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi olarak belirtiliyor. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Perşembe günü saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir ve Artvin 18, İstanbul ve Muğla 22, İzmir, Adana ve Hatay 26, Manisa ve Siirt 25, Edirne, Tekirdağ ve Samsun 21, Bursa 20, Antalya ve Şanlıurfa 30, Mersin ve Mardin 29, Gaziantep 27, Diyarbakır ve Trabzon 23, Erzurum 14, Kars 13 derece. Yol durumu. Ankara, Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa, Yalova, 1. Bölge Hududu Devlet Yolu, Yalova-Bursa istikameti 29-31. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Ülkemizin zenginliklerini, marka projelerini, kurumlarını, başarılarını, bugünü ve yarını inşa edenleri, kısaca Türkiye'nin değerlerini sizlerle buluşturduğumuz programımız başlıyor. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için Ufuk Vural hazırladı. Ve bu hafta size sesimizi ulaştıran Mehmet Kumaş, hepinize mutlu, sağlıklı bir gün, hafta diliyoruz efendim. Türkiye'nin değerleri başlıyor. Bugün Türkiye'nin değerlerinde ülkemizin son dönemde sağlık alanında yürüttüğü önemli çalışmaları ve projeleri ele alacağız. Konuğumuzsa Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal. Programımıza hoş geldiniz Sayın Birdal.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Dinleyenler selamlıyorum.
0: Enginer Birdal'ı kısaca sizlere tanıtacak olursak, 1990 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümünü bitiren Enginer Birdal, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim Organizasyon Doktorasına devam ediyor. Kamu ve özel sektörde danışman ve yönetici olarak hizmet veren Birdal, Sağlık Bakanlığı'nda Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanı Özel Kalem Müdürlüğü ve Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu. Sağlık Turizmi Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olan Enginer Birdal, sağlık turizminin geliştirilmesi ve ülkemize katkıları konusunda uluslararası alanda birçok kongre, sempozyum ve seminerler organize etti, yayınlar çıkarttı ve bu alandaki potansiyelin ülkemize katkıları konusunda önemli faaliyetlerde bulundu. Enginer Birdal'ın Mevlana Araştırmaları Derneği üyeliği, Sağlıklı Nesiller Derneği Başkanlığı görevi de ayrıca devam ediyor. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Birdal.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Hemen ilk sorumuza geçmek istiyorum. Türkiye son yıllarda sağlık alanında önemli projelere imza attı. Öncelikle bu projeler nelerdir size soralım. Ana hatlarıyla bizlere kısaca anlatabilir misiniz?
1: Elbette. Şimdi bir icraattan önce fikir aşamaları var, takdir edersiniz. O fikirden projeye, projeden uygulamaya geçirilir. Sağlıkta dönüşüm programı da 2002 yıllarında önce saha araştırmalarıyla, yurt içi, yurt dışı, envanter çıkarmayla, Türkiye'nin insan kaynakları potansiyelini, mevcut altyapıyı, sağlık, medikal, hastane yapılarını inceleme ve araştırmalardan sonra dünyadaki uygulamaları, tabii yerinde gezip görerek, araştırarak çalışmalar başladı. Daha sonra bu politika geliştiriciler sağlıkta dönüşüm programının evvela bir genel çerçevesini çıkardıktan sonra tek tek başlık

0: ayırarak sağlıkta dönüşümü nasıl, nerede, ne zaman, kim tarafından yapılacağı planlanmış oldu. Sağlıkta dönüşüm programından önce biliyorsunuz bizim sağlık sistemi çok karmaşıktı. Birçok kurumun kendine ait hastaneleri, kendine ait işletmeleri vardı. Belediyelerin, SSK'nın, kurumların kendine ait hastaneler, Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri gibi. Şimdi sağlıkta dönüşüm programının geliştirilmesinde genel sağlık sigortası gibi bir sorunumuz vardı. Nasıl Bağkur, emekli sandığı, SSK ve bir de Yeşil Kart diye bir uygulama vardı. Bütün bunları bir araya toparlamak gerekiyordu. Sağlıkta dönüşüm gerçekleştirilirken her kurumun kendine ait kendi usulleriyle yapmış olduğu bir icatlar kakafoniye ve karışıklıklara yol açıyordu. Tabii süreçte sağlık altyapısının mevcudu nedir ve bundan sonra neler yapılacağı dair bir kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyon çıkarıldı ve bu işlemlere başlandı. Şimdi 2003 yılında temel reform programı vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla erişimi kolaylaştırmak ve hastaneleri sağlık sisteminin tek çatı altında toplamakla, aile hekimliği gibi adımlar atarak başlaması söz konusu. Genel sağlık sigortası 2008 yılında tek çatı altında toplandı. Vatandaşların hizmete erişimini tek bir sigorta sistemi altında. Yani artık hastaneye gelen bir vatandaşa SSK'lı mısın, Bağkurlu musun diye sorulmadan herkese eşit, hakkaniyetli ve adil bir sağlık hizmeti sunmak hedefiyle bu
1: Olması gereken
0: gerçekleştirildi.
1: de budur değil mi Sayın
0: Elbette,
1: Birdal
0: elbette.
1: aslında?
0: Şimdi tabii burayı anlamak için 20 yıl önceyi bilmek gerekir. 20 yıl önce bir SSK'lı bir hastaneye sabahleyin saat 4'te gitmek zorunda kalırdı ki kuyrukta sıra alabilsin. Ve kendine gelen sıradan sonra muayenesini alabilsin. İlaç ayrı bir süreç. Bu o kadar çok şey var ki konuşulması gereken.
1: Tabii belirli bir yaşın üzerindekiler biliyor
0: Evet,
1: eski
0: ancak
1: durumu.
0: onu biliyor. Yani bir devlet memuru, biz hani o zamanlarda devlet memuru bir hastaneye erişim için 5 tane imzadan sonra hastaneye giriyordu. Bir 5 tane imzadan sonra da ilaca ulaşıyordu. Şimdi bu süreçlerin tamamı kaldırıldı. Ve bunların hepsinde bir kağıt imzalatmak gerekirdi. Sevk zinciri vardı. Sağlık ocakları vardı vesaire. Ama bu genel sağlık sigortasının birleştirilmesiyle beraber vatandaş istediği yere, istediği zamanda ulaşma imkanını elde etmiş oldu. İleride değineceğiz konuşmalarımızda muhtemelen. Randevu sistemi geçti. Hastanelerde kuyruklar kaldırıldı, ilaç kuyruğu kaldırıldı vesaire. Bunun çok geniş yansımaları var. Tabii buradan baktığınızda o günkü günler masal gibi görünüyor. Bugün daha iyisini istiyorsunuz. Yani daha iyi. İnsan tabii olarak iyi tanıdıkları bir üste taşıyor. İşte konuya dönecek olursak genel sağlık sigortası yürürlüğe girmesiyle yani SSK, Bağkur, emekli sandığı, dağınık yapılar tek bir çatı altında toplanmış oldu. 2005'te aile hekimliğine geçilmek üzere pilot proje başladı Bolu'da, Düzce'de ve Bolu'da. Daha sonra bu Türkiye'ye 2010'dan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıldı. Tabii bireylerin sağlık sistemine girişinde bir ahenk sağlanmış oldu. Çünkü aile hekimi diye bir muhatabınız var ve sizin ailenizin genel sağlığını biliyor. Ve siz oradan yürürseniz daha iyi netice alabilirsiniz. Aslında burada vatandaşlara bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Aile hekimleri önemsenmeli ve oradan gidilmeli. Çünkü bütün bilgileriniz aile hekiminin eli altında ve sizin ilerleyen yaşlarda karşılaşacağınız herhangi bir sorunda aile hekimi size çok yardımcı olacaktır. Vatandaşlara her ne kadar hastaneye direkt erişim imkanı veriliyorsa da aile hekiminden yola çıkmalarını tavsiye etmek istiyorum bu arada. Tabii bunun yanı sıra hastane ve sağlık yatırımları, malumunuz işte son 10-15 yıldır şehir hastanelerinden bahsediyoruz. Bu şehir hastaneleri projeleri dünya örnekleri incelendikten sonra ele alındı ki bugün mesela işte depremle beraber şehir hastanelerinin ne kadar iyi planlandığını deneyimlemiş olduk bir başka açıdan. Biliyorsunuz şu anda bizim şehir hastanelerinin altları 7'nin üzerindeki depreme dayanıklı ve kendine has bir teknolojiyle üretildi. Bu kamu özel ortaklığıyla PPP ile şehir hastanelerinin modernize edilmesi ve yüksek kapasiteli planlanması ilk başta planlayanları bile endişelendiriyordu. Buraya hasta

Gelecek mi? Çünkü kompleks hastaneler, hastaneler grubu bir değil, şey, koca hastaneler. Ama bugün çok rahat artık vatandaş oraları gidiyor ve sağlık hizmetinden gerektiği gibi yararlanıyor. Yine o günkü düşüncelerden birisi Türkiye'de sağlık sistemini dünyaya hizmet ihracı mantığı vardı. Yani biz sağlığı şöyle yapmalıydık. Ya takip eden olacaktık ya beraber yürüyecektik. Ama bunların hepsi şey, biz takip edilen olalım dedik ve o noktaya geldik. Yani Türkiye şu anda takip eden, taklit eden değil, takip edilen, taklit edilen bir ülke durumuna geldi. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın mantalitesinde olan bir çalışmaydı bu. Buna bağlı olarak işte Türkiye sağlık hizmetini ihraç edecek ki ondan sağlık turizmi doğdu işte. Medikal ekipman ihraç edecek, ilaç ihraç edecek pozisyona gelsin isteniyordu o günkü düşüncede. Ve bu zaman içerisinde gerçekleşiyor, gerçekleşmeye de devam edecek. Acil sağlık hizmetlerine burada vurgu yapmak lazım. Acil sağlık hizmetleri yine bu Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan önce çok uzun sürelerde vatandaş erişebiliyordu ambulansa. Kara ambulansı dışında ambulans seçeneği yoktu. Şu anda Türkiye maksimum 10 dakikada hastaya ulaşabilir bir ambulans çağrı sistemi kurmuş durumda. Kara, hava, deniz, kara, kış, kar, tüm ulaşım da acil sağlık hizmeti sunabiliyoruz şu anda. Yani ambulans filosu yenilenmekle kalmadı sadece. Aynı zamanda ambulanslar biliyorsunuz hava ambulans sistemimizden deniz kara hava ambulans sistemi kışın kar yoğun olan bölgelerde paletli ambulanslar vesaire Türkiye'nin her yerine ulaşabileceğimiz maksimum 10 dakikada erişim sağlayan bir sağlık

0: Yani dün ambulansa öyle istediğiniz zaman ulaşamıyordunuz. Bugün nerede olursanız olun, nerede olursanız olun, dağda, bayırda, denizde size 112 hizmet vermektedir.
1: Sayın dinleyenlerimiz, Türkiye'nin Değerleri programı devam ediyor. Konuğumuzsa Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginar Birdal. Sayın Birdal, e-nabız ve merkezi hekim randevu sistemi yani MHRS gibi dijital sağlık sistemleri vatandaşlar için neler değiştiriyor?
0: Şimdi evvela bir Türkiye dijital dönüşüm yaşıyor. Bunun önemli uygulayıcılarından birisi de sağlık oldu. MHRS'den önce kişiler hastaneden randevu almakla veya doktora ulaşmakla ilgili bugünkü rahatlığa sahip değillerdi. Merkezi randevu sistemiyle telefon ya da internet üzerinden, dijital ortamdan randevunuzu alıp doktora zamanında erişiminiz ve doktora muayeneniz mümkün kılındı. MRS'den önce insanlar hastaneye gidecek ve orada bekleyeceklerdi. Şimdi gününüze, planınıza, programınıza göre randevunuzu alabiliyorsunuz. Peki neyi değiştirdi? Şimdi randevu kolaylığını getirdi, planlı hizmeti getirdi ve 7/24 erişim imkanı sundu. Eskiden sabah erken saatlerinde kalkacaksınız, hastaneye gideceksiniz, kuyruk bekleyeceksiniz, sıra alacaksınız. Sonra şey kalırsa muayene olacaksınız. Şimdi böyle bir şey yok. Her halükarda randevunuzu aldığınızda, o randevuya gittiğinizde randevu saatinde sizi muayeneye alacaklar ve işlemleriniz o şekilde yürütülecek. Poliklinik yoğunlukları düzenlenmiş oldu. Vatandaşın bekleme süresi azaldı ve bu arada bir başka şey daha oldu. Hastanede yığılmalar önlenmek suretiyle takdir edersiniz ki hastaneler hastanın olduğu yerler, bulaşı azaltıldı. En ciddi farkında olmadığımız bir husus. Çünkü hastanedeki insan sayısını arttırmanız oradaki hastaların sağlığına da olumsuz etkiler bulurdu. MRS'nin böyle bir katkısı da var. İstediğiniz gün, istediğiniz saatte sisteme girip randevu alabiliyorsunuz. Burada belki bugün bir hani şunu yapmak icap eder. Okuryazarlık, yani dijital okuryazarlıkla ilgili belki vatandaşların bir kısmı bunu zorlanıyor olabilir. Ama orada da kültürümüzden kaynaklı birinden yardım almak suretiyle vatandaşlar işlerini görüyorlar diye düşünüyorum.
1: Yurt dışında da çok takdir ediliyor e-nabız ve MHRS gibi dijital sağlık sistemleri Sayın Birdal. Bir güzel tarafı daha var, hatırlatmak istiyorum. Randevunuzdan bir gün önce Sağlık Bakanlığı sizi arıyor ve gelecek misiniz randevunuza diye soruyor, teyit ediyor. Eğer söz verip de gelmezseniz de sanırım bir hafta ya da 15 gün sonrasına randevu veriyor. Böylece gereksiz yığılma, gereksiz doktor randevularının da önüne geçiliyor değil
0: Kesinlikle,
1: mi? Çok
0: kesinlikle.
1: güzel bir sistem.
0: Şimdi dijital sistemle beraber sağlık hizmetine erişimi hızlandırdı, kolaylaştırdı ve şeffaflaştırdı. Bu randevu almak kolay, doktora ulaşmakla ilgili de size bir kime gittiğinizi, nerede muayene olduğunuzu bilerek girmiş oluyorsunuz. Sizin de belirttiğiniz gibi sizi uyarıyorlar. Vatandaşlara burada bir görev düşüyor. Gitmeyecekler, randevuyu iptal ettirmediler takdirde bu sisteme bir yük getiriyor. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Şimdi
1: E-nabız, pardon kesiyorum ama e-nabız sisteminin de şöyle bir güzelliği var. Geçmişe dönük olarak sizin unuttuğunuz raporları sistem ama
0: elbette.
1: saklıyor. Devlet bunları takip ediyor. Yıllar sonra girip baktığınızda, "Aa, ben şöyle bir rapor almıştım. Şu tarihte şu doktora gitmiştim." diye sizin yerinize devlet takip ediyor. Gerçekten çok
0: Çok güzel.
1: muazzam bir sistem.
0: Dijital görüntülerinizi orada bulabiliyorsunuz, kullandığınız ilaçları görebiliyorsunuz, geçmişte yaşadığınız hastalıkları her bir şey orada kayıtlı. Vatandaş bir başka doktora gittiğinde de orada kendi bilgilerine doktorun erişmesi ve yeniden ele alması mümkün kılınmış oluyor bu şekilde.
1: Sayın Birdal, dilerseniz akıllı hastanelerle devam edelim. Çünkü böyle bir konsept de var. Türkiye'nin akıllı hastane vizyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Nedir öncelikle dinleyicilerimize kısaca
0: Bu
1: anlatabilirseniz?
0: çok güzel bir soru. Akıllı hastane vizyonu aslında klasik şehir hastanelerinin ötesinde sağlık hizmetlerinin gelecekteki yol haritasını gösteriyor bize. Yani dünyanın varmak istediği yer. Eğer hani bunu akıllı hastane nedir diye sordunuz. Sadece büyük ve modern bir binadan ibaret değil akıllı hastane. dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve hasta odaklı hizmetlerin bütünleştiği yeni nesil hastane burada. Yani insan ve teknolojinin harmanlandığı, bugün çok yaygın olarak kullanılan yapay zekanın da işe dahil edilmesiyle

0: oluşturulan bir sistem bütünü. Yani tek bir parça değil.
1: Kaç tane var Türkiye'de?
0: Şimdi, şu anda şehir hastanelerimizin tamamında bu doğrultuda çalışmalar yapılıyor. Bu süreçlerde en şeyi şu, ortak kaygımız veri güvenliği. Yani hasta mahremiyeti, veri güvenliği. Hani malumunuz dijital verilere ulaşıldığı takdirde onu istismar etmek suretiyle vatandaş mağdur edilebiliyor. Bu kaygılarla beraber her yere yaygınlaştırmak üzere çalışmalar devam ediyor. Zaten bakanlıktaki bu teknoloji ve e-dönüşüm tek bir merkezden ve Türkiye'de Türkiye Yüzyılı programı da aslında bununla örtüşüyor. Tüm Türkiye'de e-devletle beraber malumunuz vatandaşa birçok hizmet artık dijital ortamdan sunuluyor. Yani trafik kazanızı dahi e-devletten takip edebiliyorsunuz, raporlayabiliyorsunuz vesaire. Tabii buradaki temel mantık daha güvenli, daha hızlı ve daha verimli bir sağlık hizmeti sunmak. Akıllı hastanenin temel mantığı.
1: Dileriz bütün hastaneler akıllı olur.
0: Öyle olacak.
1: Gelecekte.
0: Öyle olacak. Şimdi dijital entegrasyon var. Yapay zeka ve karar destek sistemleri kullanılıyor. Yani daha önceki verileri tekrar gözden geçirip hani Kaizen modeli diyelim. Hani sistemi iyileştiriyorsunuz, tekrar gözden geçiriyorsunuz. Eksiklikleri düzeltip tekrar devam ediyorsunuz. Bu şekilde karar destek sistemleri de işin içerisine katılıyor. Robotik cerrahide kullandığımız robotik ve otomasyon, hasta odaklı yaklaşım, enerji ve kaynak yönetimi de burada akıllı hastanenin unsurlarından bir tanesi. Yani tüm hastaların dosyası dijital ortamda, tüm cihazlar, laboratuvarlar, görüntüleme sistemler tek bir veri merkezinde. Radyoloji, patoloji gibi alanlarda yapay zekayı destekleyerek tanı koyabiliyor hekimlerimiz. Doktora erken uyarı algoritmaları geliştirebiliyor. Örneğin ilaç etkileşimleri, hani bir hasta bir ilaç kullandı, başka bir ilaçla etkileşimleri. Sipsis riski burada aynı zamanda şey yapıyor. Ameliyat robotları, ilaç hazırlama robotları, hatta lojistikte otonom robotlar söz konusu oluyor. Hem hata oranı azalıyor hem de insan kaynağında daha verimli kullanıyorsunuz. Yani hem hizmette hataları azaltmak hem de daha verimli insan kaynağını kullanmış oluyoruz. Hasta odaklı bir yaklaşım aynı zamanda. Yani akıllı odalar, ışık, ısı, havalandırma, hasta ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlayan bir sistem. Akıllı bina sistemiyle enerji tasarrufu, su ve atık yönetimlerini yapabiliyorsunuz. Erken uyarı olabiliyor. Hani hastanelerin atıkları da özel bir muamele görmek zorunda. Hani halk sağlığı bağlamında akıllı hastaneler bunu da sunuyor. Türkiye Şehir Hastaneleri bu vizyonun parçalarını uygulamaya başladı. Örneğin e-nabız, entegrasyon robotik cerrahiden bahsetmiştik. Dijital görüntüleme arşivleri, bir başka doktorla bunu konsültasyon imkanı, uzakta olan bir doktorla diyelim. Siz taşradasınız, merkezdeki bir üniversite hocasından beraber değerlendirme imkanı sunuyor size. Veri güvenliği altyapısının sağlanması, sağlık çalışanların dijital okuryazarlığının artırılması gerekiyor bu süreçte. Bu da hani başta sormuştuk ya, bütün hastaneler akıllı hastane olacak mı diye. Bu kadroların da hazırlanması, sistem yetmiyor. Kadroların, insan kaynaklarının da akıllı hastaneye uyarlanması bir zaman alıyor tabii olarak.
1: Türkiye'nin değerlerinde bugün ülkemizin son dönemde sağlık alanında yürüttüğü önemli çalışmaları ve projeleri konuştuk. Konuğumuzsa Türkiye Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enginer Birdal'dı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine programımıza katıldığı ve verdiği önemli bilgiler için.
0: Funda Hanım, ben de böyle bir programa davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza ve bizi dinleyenlere sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Sağ olun.
1: Her zaman bekliyoruz. Spikeriniz ben Funda Erdoğan. Programı sizler için hazırlayan Ufuk Vural. Bu hafta teknik yönetmenimiz Mehmet Kumaş. Haftaya başka bir Türkiye'nin değerini sizlerle buluşturmak üzere. Hoşça kalın.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Turkuaz.
2: Ota, Osmanlı Türk kültüründe yerini bulan büyük ve süslü çadır. Sefere çıkan kağanların konaklamaları için ovaya kuruldu. Görkemli savaş karargahıydı otağlar. Bayraksız olmazlardı asla. Birbirine geçişi bulunan 3-4 bölmeden oluşurlardı. Ortadaki büyük çadır 7 direkliydi ve gölgeliklerle çevriliydi. Otağ hükümdarın ve komutanın gücünün simgesiydi. Kubbeleri gök kubbenin bir modeli olarak tasarlanmıştı. Nasıl gök kubbe altında devlet varsa, çadır kubbesi altında da aile mahremiyeti bulunurdu. Göktürk ve Uygur hakanlarının çadırları, renklerine göre isimler ve vazifeler alırlar, sahibinin devlet içindeki mertebesini de belirtirlerdi. Ak otağı, boz otağı, kızıl otağı, kara otağı. Bunlardan beyaz otağı da sadece Hakan'ın haremi kalırdı. Oğuz Kağan otağının her direği altın varakla kaplıydı ve üzerleri yakut, safir, zümrüt ve firuze ile süslenmişti. Zemini ipek halı döşeliydi. Tam ortada Hakan'ın oturacağı kıymetli taşlarla süslü taht bulunurdu. Osmanlı padişahlarının otağına otağı Hümayun, sadrazamınkine otağı Asafi denirdi. Otağı Hümayun, Orta Asya'dan gelen çadır ananesinin en mükemmel biçimiydi. Cepheden 3 kubbeli bir görünüşü vardı. Bu 3 kubbenin biri padişahın dinlenme ve arz odası olan divanhane, diğeri hamam odası, 3. kubbenin altı ise Hazine-i Hümayun'un muhafaza edildiği kısımdı. Daima merkezde duran otağlar sefer süresince sipahi ve silahtar bölüklerince korunurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Avusturya seferindeki otağı kaynaklarda şöyle tasvir edilmiştir. Çeşit çeşit boyalarla, sanatkârane bir tarzda nakışlarla süslenmiş, yüksek divanhaneli çadırlardan meydana gelmiş otağın zemini, o zamana kadar görülmemiş tarza dokunmuş ipek halılar ve kilimlerle döşenmişti. Bu ifadeler bize şunu söylettiriyor. Oğuz Kağan'dan Kanuni'ye kalmış, anlı şanlı bir baba mirasıdır otağ.
1: Turkuaz.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini

0: Sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Hat sanatı ya da asıl adıyla Hüsn-i Hat, Arapça güzel yazı anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim sayfalarından cami kubbelerine, kitabelerden levhalara kadar İslam kültürünün estetik damarını taşıyan bir sanat. Yüzyıllardır sözcükleri sadece okunur olmaktan çıkarıp, görülür ve hissedilir bir forma kavuşturuyor. Her harf, ustasının elinde bir karakter kazanıyor. Ölçülü, dengeli ve anlam yüklü. Elin değil, kalbin sanatı. Bir evvelki programımızda Hüsn-i Hat, Türkiye'de İslam sanatında geleneksel güzel yazı olarak UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine ülkemiz adına kaydedilen bu kadim sanatı Hattat Ayten Odabaş Kaya'yla farklı yönleriyle ele almıştık. Bu programımızda kendisinin sanat yolculuğunu paylaşıyoruz. Ayten Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi biraz yakından tanıyalım istiyoruz. Evet. Ayten Hanım kimdir, nelerle uğraşır, Nerede doğmuştur, neleri sever?
1: Ben Trabzon'da doğdum 1964'te.
0: Trabzonlusunuz yani.
1: Trabzonluyum, evet Trabzonluyum. Bir müddet Trabzon'da yaşadım, şu 40 yaşına kadar. Ondan sonra Trabzon'dan çıktım. Adapazarı'na eşimin işi icabı göçtük. Ondan sonra tekrar Ankara'ya geldik. Hala Ankara'da yaşıyorum. 4 çocuğum var. 3 oğlum, 1 kızım var. Hattat'ım

0: Ayrıca bir Arapça fakı ilmi de tahsil ettim medreselerde. Bu şekilde hala da hat sanatıyla işte devam ediyorum, meşgul oluyorum genellikle.
1: Peki Ayten Hanım hat sanatıyla nasıl tanıştı?
0: Hat sanatıyla şöyle, ben ortaokul lise yıllarımda böyle bazı kitaplarda tuğralar görürdüm. Hilyeler görürdüm. Bunlar beni çok cezbederdi. Çok severdim onları seyretmeyi. Sonra Mehmet Şevket Eyki rahmetli vardı. Gazete köşesi yazarı, yazı yazar, düşünce insanıydı. O zaman zaman bu klasik sanatlarımızdan hat, ebru, tesip bunları anlatırdı hep köşe yazılarında. Ben bayılırdım bunları okumaya. Buradan ben fikir sahibi oldum.
1: Etkilendiniz.
0: Yoksa ben sanat nedir, böyle bir şey var yok, hiç farkında değildim sanatın.
1: Sanırım 2001 yılında hat sanatına
0: Evet,
1: yönelmişsiniz, değil mi? O
0: evet.
1: dönemde sizi bu sanata çeken bu köşe yazıları mıydı?
0: Köşe yazıları, evet yani, ve o gördüğün kitaplardaki yazılar. Ben bu sanatı zaten seviyordum. Fırsatımı o zaman buldum. Trabzon'da çünkü bu sanatı icra edebilecek hocam yoktu, meşk edebilecek. Allah'ın nasibi işte, yani demek ki gönlümde o sevgi vardı ve o açığa çıkacaktı. Eşimin görevi dolayısıyla biz Atapazarı'na taşındık. Orada Mehmet Memiş Hoca'yı buldum, araştırdım var mı acaba burada diye. Özel bir atölyede ders veriyordu Mehmet Hoca. Ondan başladım ben. 2 ay onda meşk ettim. Sonra eşim Ankara'ya görev icabı gelmesi icap etti. Ankara'ya taşındım. Bu sefer Ankara'da hoca araştırmaya tekrar başladım derken Kadir Hoca'yı buldum. Kadir Sakoğlu. Arkadaşlarımın önerisiyle ondan ders alıyordu. Sonra da Kadir Hoca'yla başladım bu sanata. Onunla beraber meşk ettik. Onunla da hala da devam ediyoruz.
1: Peki yazıyla ilk temasınızda bir kelime, bir dua ya da bir ayet sizi özel olarak etkiledi mi?
0: Yani bir dua, bir ayet Rabbi Yesir etkiledi. Zaten hani onunla da
1: O da ilk
0: başlıyoruz ya.
1: başlıyorsunuz,
0: Aynen,
1: evet.
0: çok da anlamlı, bu etkiledi beni. Çok güzel bir duaydı.
1: Peki
0: Bunu
1: ilk eserinizi
0: söyleyebilirim.
1: hatırlıyor
0: İlk
1: musunuz?
0: eserim de evet, o da güzel bir Kalbel Müminu Beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Zaten o da çok beni etkilediği için özellikle ilk eser olarak onu yazmıştım.
1: İlk hocanız Mehmet Memiş demiştiniz,
0: Evet.
1: değil mi? Ardından da Kadir Sakoğlu. Onların öğrencisi olmanızın hikayesini biraz daha detaylandırabilir
0: Evet.
1: misiniz?
0: Adapazarı'na taşınınca ben araştırdım, Mehmet Hoca'yı bana önerdiler. Sağ olsun, o işte gittim ilk atölyesine. Hocam dedim, ders almak istiyorum, işte kabul eder misin? Sağ olsun kabul etti. Onunla o şekilde başlamış olduk. Sonra işte Ankara'ya da taşınınca Kadir Hoca'yı buldum. Sağ olsun o da öyle hani şey yaptı. Reddetmedi, tamam devam edebilirsin benle dedi. Onunla da o şekilde başladım.
1: Peki onlardan öğrendiğiniz en değerli şey neydi desek?
0: En değerli şey sabır. Onlardan sabırı öğrendim. İşte bu sanatın değerini öğrendim. Nasıl elde edebileceğimi, meşkimi onlarla yaptım. Yani onların halleri işte hepsi güzeldi yani. Güzel şey.
1: Kalem ahlakı var değil mi bir de? Kalem ahlakı
0: Evet.
1: deyince ne aklımıza gelmeli?
0: Şimdi kalem ahlakı güzel yazma disipliniyle birlikte güzel olma halidir. Nasıl harflerimizi kalemle yazdıkça olgunlaştırıyorsak, bu olgunluğu manevi dünyamıza da aksettirebilmeliyiz. Yani kalem ahlakı bana göre budur.
1: 2014'te aldığınız icazet belgesiyle artık siz de hattat oldunuz. 2014 yılından beri de
0: Evet.
1: hattatsınız. İcazet ne demektir? Bir hattat için nasıl bir anlam taşır? Bir önceki programımızda da
0: Evet.
1: değinmiştiniz ama burada da bir değinebilirseniz
0: Şimdi
1: seviniriz.
0: icazet bir talebenin eserine imza atabilmesi demektir. O manayı içerir. Hani belli bir olgunluğa ulaşan öğrenciye hocası bu diploma gibi, diploma niyetinde icazet verir. Bu icazetten sonra sen de hem öğrenci yetiştirebilirsin, yetiştirdiğin öğrenciye icazet verebilirsin. Eserlerin altına da imza atabilirsin. Bu şekilde eserlerin daha değerli olur. Ve bu aynı zamanda, bu icazet de tabii ki sana bir sorumluluk yükler. Yani icazet her şey değildir. Aslında icazet işin başlangıcıdır.
1: Aynı zamanda hocanın size emanet etmesi midir?
0: Evet,
1: Değil
0: tabii
1: mi?
0: ki aynı bu, çünkü aktarımla gelişen bir sanat günümüze doğru hep hoca öğrenci silsilesiyle gelmiştir. Aynı zamanda o sana emanet edilmiş oluyor. Sen de o emaneti başka öğrenciler yetiştirerek başkalarına emanet ediyorsun. Böyle akıp gidiyor bu.
1: Siz hattatlığı bir meslek olarak mı görüyorsunuz yoksa size verilmiş olan bir sorumluluk olarak mı taşıyorsunuz?
0: meslek ikinci planda kalıyor tabii. Ben

0: bence bir sorumluluk yani. Ben de zaten yani ondan dolayı hep öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Eser de yapıyorum ama daha çok öğrenci yetiştirmeyi önemsiyorum. Eserler nihayet ne kadar eser yapabilirsiniz ama bir öğrenci yetiştirdiğiniz zaman hem bu sanata katkıda bulunmuş oluyorsunuz hem de öğrencilerinizin eserleri senin oluyor. Aslında benim şu anda hazırladığım eserleri ben hocam olarak görüyorum. O olmasaydı o eserler olmazdı.
1: Çok çok kıymetli.
0: Evet.
1: Peki çok fazla öğrenci yetiştirdiniz mi sizde?
0: Öğrencim çok var ama bu sanat hani zor bir sanat. Yani bazıları bırakıyor, gidiyor diyeyim yani.
1: Devam
0: zor
1: edemiyorlar.
0: Geliyor. Evet veya şartlar uygun olmuyor. Kolay zannediyor, zor oluyor.
1: Bir hevesle başlanılıyor ama
0: evet,
1: bir sabır
0: aynen.
1: lazım.
0: Öyle kalıcı olanlar az oluyor maalesef ama işte birkaç öğrencim var icazet seviyesinde. Diğer öğrencilerim tabii daha aşamaları, çok aşamaları var.
1: Sayın Kaya, siz aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısısınız.
0: Evet.
1: Bunun hikayesini biraz paylaşır mısınız bizimle?
0: Şimdi bunun hikayesi ben icazet aldıktan sonra da böyle bir şeyin var olduğunu duydum. Yani böyle bir şeyle onurlanmak hani güzel bir şey, hani müracaat edeyim dedim. İşte birkaç eser falan hazırladım, gerekli evrakları hazırladım. Müracaat ettim. İşte sağ olsun o kuruldaki üyeler de beni bu işe layık gördüler. Ve bu görevi bana verdiler, bu unvanı.
1: Bakanlık sanatçısı olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası platformda hat sanatını temsil ediyorsunuz değil mi? Uluslararası platformda da
0: Eserler falan gönderiyorum sergilere.
1: Çok güzel. Kültür diplomasisi içinde hattın rolünü nasıl tanımlıyorsunuz peki?
0: Şöyle, kültür diplomasisi içinde çok kıymetli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Kültürler arası köprü olabilir. Duyguyu ve ruha seslendiği için kültürler arasında doğal bir köprü oluşturur.
1: Yurt dışındaki insanlar peki hat sanatına nasıl bakıyorlar?
0: Yani severek bakıyorlar. Yani o anlamını bilmeseler bile o seyrettiğin zaman sana verdiği zevk hoşlarına gidiyor. Yani çok mutlu oluyorlar, seviyorlar yani. Hoşlarına gidiyor.
1: Eserlerinize, sergilerinize ilgi gösterenler oluyor mu yurt dışında?
0: Ben yurt dışında şöyle sergilerim oldu ama ben katılamadım o sergilere. Muhakkak oluyordur yani.
1: Evet,
0: duyuyoruz.
1: Mutlaka oluyordur. Siz eserlerinizde peki en çok hangi yazı türünü kullanıyorsunuz? Sanırım sülüs ve nezihte icazetiniz var. Celi sülüste ödülünüz de var
0: şöyle,
1: değil mi?
0: Celi sülüs, evet sülüs deyince zaten celi sülüsün içinde yani imza olunca. Tabii şu anda ben talik dersi de alıyorum 5 senedir Tahsin Kurt Hoca'dan İstanbul'da. Onu da çok seviyorum talik yazısını. Ben genelde celi kullanıyorum. İstifli yazıları daha çok tercih ediyorum. Çünkü onu hani görselliği güzel oluyor onun. Ama bazı yerlerde tabii ki nesihte bir Fatiha yazacaksanız mesela onu celi yazamazsınız. Onu nesih tercih ediyorum o zaman. Güzel özlü sözlerde talik yazıyı kullanıyorum. Çok güzel oluyor onun inceliği, narinliği böyle sözün anlamıyla bütünleşiyor.
1: Peki bu yazı türlerini neye göre seçiyorsunuz? Mesela sülüs ve nezih hattını özellikle seçiyormuşsunuz.
0: Evet.
1: Bunun nedeni ne?
0: Bununla yazının çeşidine mesela ayetse eğer ve de kısa bir ayetse orada celi yazıyı tercih ediyorum. Ama ayet uzunsa celi bir eser oluşturmak, istif oluşturmak çok zor. Uzun. O zaman düz nesih yazıyla yazıyorum. Ama güzel özlü sözleri yani daha çok talik yakışıyor gibi geliyor bana. Benim hissedişim o. Yoksa tabii ki onu farklı yazılarla da yazabilirim. Özlü sözü Kur'an alfabesindeki diğer böyle sülüs yazıyla da yazabilirim ama ben onu daha çok böyle romantik bir yazı olduğu için talik yazı da tercih ediyorum.
1: Bir eserinizin başına geçtiğinizde önce harfi mi belirliyorsunuz yoksa o harften önce size bir duygu geliyor ona göre mi yazıyorsunuz? Nasıl bir hisle yazıyorsunuz eserinizi?
0: Yani nasıl bir hisle yazıyorum? Önce tabii duygu beliriyor. His, aslında bunları ayıramıyorum birbirinden. Yani bunların hepsi iç içe. Hem harfler hem duygu hepsi bir arada. Öyle diyeyim.
1: Eserlerinizden biri ödül aldı değil mi?
0: Evet.
1: Celi Sülüs dalında.
0: Evet.
1: O eserinizin konusu neydi? Hangi duyguyla yazmıştınız
0: evet,
1: mesela o eseri?
0: O eserinin konusu bir ayetti o. Tevbe suresi 18. ayet. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilir. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur diye bir ayet-i kerime var. Onu ben yazdım o şeyde yarışmada. Yani bu anlamı beni çok etkiliyor. Yani Allah'ın

0: Mescidini yalnız hani iman edenler imar edebilir. Kelimesi beni çok etkiledi. Ama o aynı zamanda bir yarışma eseriydi. Yarışma eserinde farklı duygular da oluyor. Daha güzel nasıl yazabilirim? Çünkü bu hocaların önüne çıkacak, ona bakacaklar, eleştirecekler ya da beğenecekler. O duygularla hazırladım yarışma eserini. Çok
1: Yarışmalar da aslında
0: şükür.
1: çok çok önemli değil mi? Sanatın
0: Evet.
1: devamı için,
0: Tabii
1: hat sanatı
0: yarışmalar.
1: için de çok çok önemli
0: Evet,
1: olduğunu
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Evet, çünkü yarışmalar öğrenciyi olgunlaştırıyor. Daha özen yazıyorsun. Birileri görecek, hocalar görecek, eleştirecek. Daha özenle yazdıkça da zaten gelişiyor yazın.
1: Peki Türkiye'deki sergilerinize katılıyorsunuz. Uluslararası sergilerinize katılamadığınızı
0: Evet,
1: söylemiştiniz ama
0: evet.
1: Türkiye'dekilere katılıyorsunuz. Bir eserinizin karşısında duran birinin yüz ifadesine baktığınızda neyi
0: Evet.
1: görüyorsunuz?
0: Yani şöyle, eğer güzel yüzlüyse veya tebessüm ediyorsa, ha, beğendi demek, hoşuna gitti. Hani mutlu oluyorsun sen de. Ama yok, böyle direkt bakmadan böyle geçtiği zaman aa diyorsun falan. Hani öyle o şekilde anladın.
1: Eser tamamlanmaz, bırakılır denir
0: Evet.
1: hattatlarda. Siz katılıyor musunuz bu söze?
0: Katılıyorum. Bir eseri yazıyorsun. Acaba diyorsun, ne yapayım, bu kadar yeter mi diyorsun, bakıyorsun yetmedi, hep eksik görüyorsun eserinde. Devamlı düzeltmeye çalışıyorsun ama bunun sonu yok, onu da biliyorsun, güzelin sonu yok yani.
1: Değil mi?
0: O, evet, o eseri o şekilde tamamlamamış oluyorsun. Hatta mesela bazı eserlere belki bir sene sonra bakıyorum, o zaman göremediğim şeyleri görüyorum. Bazen söküp yeniden oraları da düzeltiyorum. Ya bunun sonu yok, güzelin sonu yok yani. Zaten bu sanat sana güzelin sonsuzluğunu anlatıyor.
1: Evet, sanat gerçekten güzelliğin
0: Evet.
1: sonsuzluğu. Çok güzel de bir tanım yaptınız. Sayın Kaya, hat yazmak bir duadır diye bir söz var. Siz bu söze katılıyor musunuz?
0: Katılıyorum ya. Hat sanatı başlı başına bir dua. Başı, ortası, sonu hep dua yani.
1: Yazı
0: Hep
1: başlayınca mı başlıyor dua yoksa
0: dua,
1: bitince mi?
0: hep başlarken, hep devam ettiği müddetçe sonunda, yani hep duayla başlıyoruz. Çok yani zor bir sanat, bir de manevi bir sanat olduğu için devamlı kalbimiz yazımızla, kendimizi yazımıza veriyoruz işte duayla beraber.
1: Yazının ritmiyle nefes arasında bir ilişki de var değil mi? Hatla uğraşanlar her harf bir nefes gibidir diyor.
0: Evet.
1: Bu ne demek peki?
0: Şimdi bu ne demek ki? Mesela hat yazarken diyorum ya, öyle ince hassas olacaksın ki elin hiç titremeyecek, hiç kaymayacak. Ne yapıyoruz biz şimdi harfi yazarken? Kalemi kağıda dokunduruyoruz, yazmaya başlıyoruz. Elimizin titrememesi lazım. Nefesimizi tutuyoruz. Yoksa titrer yani. Ama bunu bilerek mi, bilinçli mi yapıyoruz? Hayır, bilinçli yapmıyoruz. Nefes tutmak bu. Ritim, yani ritmi yakalamaya çalışıyorsun nefesle. Yazıların daha muntazam çıkması. Mesela tahsih yaparken, yani yazılarımızın kenarını düzeltirken de tutuyorsun. Yoksa elin azıcık da olsa kayıyor nefes aldığın zaman. Onu hattat kendi hissediyor zaten. Otomatikman tutuyorsun. Hiç farkında bile olmuyorsun.
1: Yazıya göre aslında nefes alıp veriyorsunuz
0: Evet,
1: o zaman
0: yazıya
1: değil
0: göre,
1: mi?
0: çizgiye göre hani nefes alıp veriyorsun hiç fark etmeden.
1: Peki bir kadın olarak hattat olmak, bu alanda var olmak sizce nasıl bir duygu?
0: Güzel bir duygu kadın olarak hattat olmak.
1: Eskiden daha çok erkeklerin yoğun olduğu bir
0: Evet.
1: sanat ama şimdi günümüzde sizin de söylediğiniz gibi kadınların daha çok yoğunlukta talep gördüğü bir
0: Evet.
1: sanat değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet. Kadınlar çoğunlukta şu anda. Bayağı fazla.
1: Peki erkek ve kadın olarak ayırmak mümkün müdür sanatta? Yani kadınlar daha ince, daha detaylı mı çalışır bu sanatta
0: Evet.
1: yoksa bir fark yok mudur sizce?
0: Şöyle yani, bu sanat zaten her şey diyorum, ölçüler, her şey belli. Biz kendimizden ona ancak istif aşamasında bir şeyler katabiliriz. Burada kadının zarafeti biraz öne çıkabilir. Burada yani. Ama yazıda, yazının şekli falan zaten hiç değişmez. Kadın olsun, erkek olsun. Belki karakter de bunu etki edebilir. Hani sert mizaçlıysan o veya o anki duygularına göre de harf şekil alabiliyor.
1: Hat sanatı öğrenilebilen bir sanat mıdır yoksa bir yetenek, doğuştan bir yetenek
0: Evet.
1: gerektirir mi sizce?
0: Hat sanatı yetenek gerektiriyor ama yetenek de yetmiyor. Yani doğuştan gelen, ha, yetenek var. Ama yeteneğin üzerinde çok çalışman gerekiyor. Yeteneksiz bir insan da hattat olabilir. Ama yetenekliden daha fazla çalışması gerekir.
1: Bugüne geldiğimizde geçmişi bir şöyle bir baktığınızda hat sanatı sizde neleri değiştirdi, neleri geliştirdi
0: evet,
1: desek?
0: Evet. Hat sanatı bende sabrı tabii geliştirdi. Bir de o yazdığım ayetlerin manalarına bağlı olarak onlarla devamlı içselleşmeye çalışıyoruz. Yani nefsimizde onu uygulamaya, hayatımıza aktarmaya o hadisleri, o ayetleri çalışıyoruz. Onun olgunluğu bende oldu mu? Bunu aslında benden çok muhataplara sormak lazım karşımdakilere. Oldu diye düşünüyorum. Olması için uğraşıyorum. Allah Teala yazımızla beraber bizi de olgunlaştırsın inşallah.
1: Değişip dönüşmek değil mi? Çok i̇nşallah. Çok önemli. Evet. Bu yolculuğun en anlamlı kısmı neydi peki sizce?
0: Yani bu yolculuğun en anlamlı kısmı hatta başlamam, icazet almam ve ilk eserim diyebilirim. Bunlar en önemli noktalar.
1: Hiç yazmadığınız ya da henüz yazmadığınız evet. ve mutlaka yazmalıyım dediğiniz evet. kalbinizde evet. bir yazı var mı?
0: Yani şu anda şu var diyemem belki ama çok kelam-ı kibarlar var. Şu anda ben talik öğreniyorum ya onu özellikle hani kelam-ı kibarları yazmak istiyorum. Her bir güzel yazı görsem ama bunu yazmalıyım diye not alıyorum yani inşallah nasip olur.
1: İnşallah. Modern zaman hattatları nasıl üretim yapıyorlar? Dijital çağ hat sanatını nasıl etkiledi? Ne dersiniz?
0: Evet. Yani modern çağ hattatları demeyelim. Şöyle, bu sanat klasik bir sanat. Yani çağ modern olsa bile sanatın klasikliğinden vazgeçemeyiz. Önce bir klasiği hazmediyorlar. Modern dediğiniz hani genç nesil diyelim. Onun üzerine farklı şeyler koyabiliyorlar ama şu anda mesela günümüzde de aynı zamanda dijital ortamda istif hazırlıyor hattatları. Çok da beceriyorlar maşallah gençler. Ben hani bu işi çok başaramıyorum ama ufak tefek kullanıyorum. Orada hani kendi istifini oluşturabilirsin. Onun bir mahsuru yok. Ama
1: İstiften
0: yazılar sizin
1: nedir?
0: Olmalı. Ya mesela diyelim küçük bir ayet yazacaksın değil mi? Edeb yahu mesela. Hı hı. Bunu şey yapıyorsun, tablo yaparken harflerin konumlandırıyorsun bir sayfa üzerinde. Ona istif diyoruz. O mesela bilgisayar ortamında çok daha rahat oluyor, beceriyor, yapabiliyorlar. Ama yazılar kendin olması şartıyla, kendi yazılarının o istifi yazma şartıyla bunun bir mahsuru yok. Gençler bu şekilde kullanıyorlar o sistemleri.
1: Genç sanatçılar bu geleneğe evet. böyle bir yön verdiler
0: evet,
1: diyebiliriz.
0: Verdiler. Değil mi? Aynen. Çok da kolaylaştırıyor yani. Biraz el geri gidebiliyor çünkü çok antrenman yapmamış oluyorsun ama zamanı kısaltıyor yani.
1: Biraz da UNESCO sürecini konuşalım. Hüsnü Hat'ın 2021'de UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine alınması evet. sizce neyi temsil ediyor? Evet. Önemi nedir sizce?
0: Yani bu sanatın UNESCO listesine alınması bu sanatın insanlık mirası olduğunu temsil ediyor. Güzel bir şey yani, sevindirici. Bu hattatlar için onurdur. Aynı zamanda hattatlar büyük bir sorumluluk yüklemektedir.
1: Evet, aynı zamanda da gerçekten evet. sorumluluk da evet. yüklüyor değil mi hattatlara? Günümüzde hat sanatı hangi yollarla yaşatılıyor peki? Daha modern.

0: Farklı sergiler açarız. Karması, genelde bunlar karma sergi oluyor. Yurt dışındaki sergilere katılmak istiyorum. Ülkemi hani temsil etmek istiyorum. Ya bu şekilde devam etmek istiyorum eser üretmeye.
1: Peki Sayın Kaya, dinleyicilerimize hattat olmak isteyen birine vereceğiniz üç temel öğüt ne olurdu?
0: Şu olur, yani önce bir kendilerini sorgulasınlar. Gerçekten bizde aşk var mı? Gerçekten bu sanatı öğrenmek istiyor muyuz, seviyor muyuz? Çünkü bu sanatın yolculuğu uzun bir zor olduğu için gerçekten aşk olmadan meşk olmaz, yani bu gerçek bir söz. Ondan sonra tabii vakit de ayırabilecekse, vakitleri varsa hobi olarak düşünmesinler. Bu sanat hobi olmaz. Bu sanat çünkü çok zorlu bir süreç. Öyle kolay değil yani. Çok güzel, meyvesi çok güzel ama ona göre de bir o kadar da zorlu bir süreç. Eğer bu gerçekten ha bizde bir aşk var, bunu biz yapabiliriz diye düşünüyorlarsa ikinci olarak hoca araştırsınlar. Her hoca iyi olabilir ama her hoca herkese iyi olmaz. Yani mizaçların hocalarla talebenin mizacının birbirine uyması lazım. Bir kere hocanın hali halleneceksin. Yani sadece bu bir meşk etmek değildir. Aynı zamanda bu içselleşiyorsun bu sanatla ve hocayla çok beraber oluyorsun. Yani ne kadar beraber? Ömür boyu. Onun için mizaç da uygun olsun. Bir de gerçekten bu sanatı hazmetmiş bir hoca olsun. Çünkü bu sanatta hoca önemli, değiştiremezsin. Şeyin sanatın doğasında bu var. Işık değil değiştirmek, edebe aykırıdır. Ondan dolayı çok önemli bu, hocayı araştırsınlar muhakkak. Üçüncü olarak da şunu öneririm. Karar verdiler, hocalarını da buldular. Hiç kimsenin kınamasına bakmasınlar, eleştirilere kulaklarını kapatsınlar. Çünkü yeri gelecek diyecekler ki niye bu kadar zaman ayırıyorsun, yani ne olacak ki diyecek sana. Orada veya bazen de şöyle olacak, ben bu sanata bu kadar zaman ayırıyorum. Gerçekten bu şeytandan mı, Rahman'dan mı? Acaba bunun yerine daha bir iş yapamaz mıydım? Yıllarını veriyorsunuz. Ben şahsen bu soruyu kendime çok sordum. 4 saat günde oturuyorsun, 6 saat günde oturuyorsun. Acaba gerçekten ben doğruyu mu yapıyorum? Daha güzel, daha ilim öğrenemez miydim? Ya da belki
1: Farklı bir
0: hocalık
1: şeyle
0: yapamaz
1: uğraşabilir
0: mıydım?
1: miydim?
0: Aynen. Ben her zaman bu şeytanın vesvesesidir dedim. Çünkü bunu hep ibadet niyetiyle yaptım. Onun için kulaklarını şeytanın vesvesine de tıkasınlar, insanların eleştirisine de tıkasınlar. Başladılarsa bu yolun sonu gelir inşallah.
1: Sevgili dinleyiciler, Ayten Odabaş Kaya, hat sanatına adım attığı ilk günden beri kaleminin ucunda hem sessiz bir tevazu hem de güçlü bir estetik taşıyan bir isim. Gelenekten aldığı birikimi günümüzün duyarlılığıyla birleştiren Kaya, eserlerinde yalnızca harfleri değil, sabrı, sükuneti ve içsel dengeyi de görünür kılıyor. Onun harflerle kurduğu dünyasının hikayesini paylaştık. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı olarak hem öğreten hem üreten bu değerli sanatçımıza teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Ahmetcan Öztürk görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

Gelin Lord Byron'ın Türkçe'ye "Yürüyor Güzellikte" diye çevrilen şiirine kulak verelim. Işık biraz azalsa, biraz gölgelense yüz, kuzguni saç örgülerini dalgalandıran ya da gelip usulca çizgilerine konan tarifsiz güzelliğin solduğunu görürüz. O yumuşak, saf yerde konaklayıp geceler, tatlı, duru, tertemiz düşünceler. O yumuşak, o dingin, tatlı ve dokunaklı alnının üzerinde, yanağında. Kıvanç dolu düşünceler ve ışıl ışıl renkler anlatır ölümlü, yalan dünyayı. Güvenle ve erinç içinde geçen günleri, yüreğinde hep masum bir sevgi. Sisli havası, şiir gibi doğası, yağmurlu akşamlarıyla meşhur bir şehir. Bir zamanların güneş batmayan imparatorluk şehri Londra. Bir kış şafağının kahverengi sisi altında bir kalabalık aktı Londra Köprüsü üstünden sürüyle. Düşünemedim ölümün sürüyle insanı nasıl heder ettiğini. İç çekişler, kısa ve seyrek nefes almalar ve her adam dikmişti gözlerini ayaklarına diyen Thomas Eliot'un şehri. Bulutsuz ülkelerin ve yıldızsız göklerin gecesi gibi yürüyor güzellikte. Karanlığın en karası, en beyazı ışığın buluşmuş edasında gözlerinde. Göğün görkemli günden bile esirgediği meyvelerin kadife ışığı teninde. Diyen Lord Byron'ın şehri Londra. Bütün dünya bir sahnedir ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Girerler ve çıkarlar. Bir kişi birçok rolü birden oynar. Bu oyun insanın yedi çağıdır. Diyen Shakespeare'in şehri Londra. Hangi tiyatro oyuncusunun hayalini süslemez Hamlet'i oynamak? Hangi sinema oyuncusu Romeo ve Juliet'in sinema versiyonunda oynamak istemez? Kral Lear'ın acıları hangimize uzaktır? Kendini boşuna harcamış olur insan, dilediğine erer de sevinç duymazsa. Yıktığın hayat kendininki olsun daha iyi, yıkmakla kazandığın şey kuşkulu bir mutluluksa, diyen Macbeth'in korkuları hangimize yabancıdır? Londralı olmadığı halde Londra, hatta İngiltere deyince tüm dünyada akla ilk gelen isim olan Shakespeare konuşulmayı elbette hak ediyor. Düşünün ki tüm İngiltere 23 Nisan'ı Ulusal Shakespeare Günü olarak kutluyor. Hem doğum hem de ölüm yıl dönümü olarak. İngilizceye yüzlerce kelime kazandıran, dünyanın en iyi şair ve oyun yazarlarından biri olarak anılan Shakespeare, bugün Londra'ya 2 saat mesafedeki Stratford-upon-Avon'da doğup büyümüştür. Hayatının bir dönemini Londra'da geçiren şairin mezarı ise Stratford-upon-Avon'da yer almaktadır. Peki Shakespeare'i bu kadar büyük yapan sır nedir? Ya da Shakespeare gerçekten anlatıldığı kadar büyük müdür? Dünya edebiyatının büyük isimlerinden biri olan Lev Tolstoy, Shakespeare'e bir türlü ısınamaz. Gençken okuduğu Macbeth ve Hamlet'i beğenmeyen Tolstoy, tüm sanat otoritelerinin övgüyle bahsettiği bu büyük şaire karşı haksızlık yapmış olabileceğini düşünüp 75 yaşında bir kez daha okur. Ancak yine zevk alamaz. 1906 yılında yazdığı makalede Shakespeare'i eleştiren Tolstoy, onun büyüklüğünün sanatsal dehasından değil, başta Goethe olmak üzere Alman romantiklerinin katkısıyla oluştuğunu iddia eder. Tolstoy'a göre Shakespeare izleyicileri onun karakterleriyle ilişki kurmakta zorlanıyordu. Ayrıca Shakespeare'in eserlerinde hemen herkes aynı dil ve üslupta konuşuyordu. Bir prenses nezaketi sokaktaki dilencide de vardı. Böyle olunca bütün karakterler aynı ağızla konuşan insanlara dönüşüyordu.

Bütün büyük şehirler gibi anlatılması zor bir şehir Londra. Sadece Hamlet üzerine asırlardır konuşuyor, yine de her seferinde yeni şeyler buluyoruz.

Londra, hatta İngiltere deyince akla ilk gelen isim olan Shakespeare'den haz etmeyen ve onu eleştiren bir yazı kaleme alan Tolstoy'a cevap, yine bir İngiliz yazar olan George Orwell'dan gelir. Neden Shakespeare okumalıyız sorusuna cevap veren Orwell, bir sanatçının dehasının zamana meydan okumakla anlaşılacağını iddia eder. Zamana meydan okumaya karar verense okurun takdiridir. Dünyanın en iyi biyografi yazarlarından biri olan Stefan Zweig da Dostoyevski'nin sanatsal dehasını anlatırken bu dehayı bir tek Shakespeare'le kıyaslayabileceğimizi söyler. Zweig'a göre Shakespeare'de trajedi yanlış anlama üzerine kuruludur. Oysa Dostoyevski karakterleri ise tersine doğru anladıkları için trajedi yaşarlar. Dünyanın herhangi bir yerindeki tiyatro öğrencisinin en büyük hayalinin Amerika Birleşik Devletleri'nin en prestijli tiyatro salonlarından biri olan ve Manhattan'da bulunan Broadway'de Hamlet rolünü oynamak olduğu düşünülürse, Shakespeare'in zamana meydan okuyan eserleri kitaplıklarımızı süslemeye devam edecek gibi görünüyor. Şairin dediği gibi, olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu.

tüm dünyada 1984 ve Hayvan Çiftliği eserleriyle bilinen bir başka Londra yazarı George Orwell, modern zamanların Londra'sını en iyi aktaran yazarlardan biri. 20. asırdaki iki büyük savaşın acılarını tüm şehirler gibi Londra'da çeker. Paris ve Londra'da beş parasız, dünyanın en iyi romancılarından biri olan George Orwell'ın kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı ilk roman. Birinci Dünya Savaşı sonrası Londra'sını olanca gerçekliğiyle anlatan eser, dönemin iyi bir portresini de sunuyor. Bir gün Paris'in orta yerinde meteliksiz kalan genç yazar, yoksulluk ve açlıkla mücadele etmeye başlar. Rehineciler, iş bulma kurumları, umut tacirleri, karın tokluğuna günde 17 saat çalışılan karanlık otel mutfakları arasında sürüp giden Paris macerası, yazarın güç de olsa kendini Londra'ya atmasıyla sona erer ama Londra'da onu çok daha ağır şartlar beklemektedir. Orwell, modern insanın ısrarla görmezden geldiği bir dünyanın kapısını aralıyor. İşsizlik, evsizlik, açlıkla damgalanan bu dünyanın insanları, izbe pansiyonlarda, berduş barınaklarında yaşıyor, hayata bir ucundan tutunmaya çalışıyorlar. Paris ve Londra'da beş parasız, köleliğin hiçbir zaman, modern zamanlarda bile ortadan kalkmadığını, sadece görünüm değiştirdiğini anlatıyor. George Orwell'ın Büyük Birader kavramını dünya edebiyatına hediye eden 1984 romanı da Londra'da geçer. Okyanusya isimli hayali bir ülkede iktidar gücünü kötü amaçlarla kullanarak halkın psikolojisine hükmeden totaliter bir rejime anlatan roman, özellikle medya ve iletişim alanında birçok kuram, doktrin ve yaklaşıma da ilham olmuştur. 1948'de yayımlanan roman, her hali kameralarla takip edilen modern insanın gözetilen yaşamına derin bir mercek tutuyor. Günümüz dünyasıyla 1984 romanı bir hayli benzerlik arz ediyor. Romanın kahramanları zorla gözetleniyor. Günümüz insanı ise her halinin kayda alınmasına gönüllü rıza gösteriyor. En az Shakespeare ve George Orwell kadar konuşulmayı hak eden bir başka Londra yazarı, elbette Sherlock Holmes karakterinin mucidi Sir Arthur Conan Doyle olsa gerek. Radyo tiyatroları, televizyon dizileri, sinema filmleri, çizgi romanlar, aklınıza gelen ne kadar tür varsa hepsinde bir Sherlock Holmes uyarlaması bulmak mümkündür. Polisiye edebiyatın ilk karakterlerinden biri olsa da en önemli karakteri olduğu tartışma götürmeyen Sherlock Holmes, gerçek bir Londra karakteridir. Şöyle bir düşünün, doğum tarihini, oturduğu evin adresini tam olarak bildiğimiz kaç hikaye kahramanı vardır? 6 Ocak 1854'te doğan Sherlock Holmes, Baker Sokak 221B'de oturmaktadır. Olayları gözlem yoluyla çözen, tümden gelim yöntemini pek maharetli kullanan, el yazılarından, ayak izlerinden sonuca ulaşmayı başaran Sherlock Holmes karakterine ilham olan kişi, gerçek hayatta Joseph Bell isimli bir profesördür. Conan Doyle, Profesör Joseph Bell'in hastalarında kullandığı gözlemleme yöntemini kahramanı Sherlock Holmes'te denemiş ve tüm zamanların en iyi dedektif karakterini ortaya çıkarmıştır. Enteresan bir karakterdir Sherlock Holmes. İşiyle ilgili olmayan hiçbir konuya ilgi duymayan, işine yarar diye sosyete haberlerini takip eden, akıl yürütme metotlarında ustalaşmış, bilimsel yetenekleri güçlü, dövüş ustası bir karakterdir. Boks ve eskrim bildiği gibi sopa dövüşüne de hakimdir. Üstelik çok iyi de keman çalmaktadır. Zengin müşterilerinden gelen işleri kabul eden Holmes'ün maceralarını çoğunlukla Doktor John Watson'dan dinleriz. 23 yıllık kariyerinin 17 yılını Watson anlatır. Her kahraman gibi Sherlock Holmes'ün de

ezeli bir düşmanı vardır. Varlıklı bir ailenin üstün matematik zekasına sahip oğlu Profesör James Moriarty. Adına dernekler, kulüpler kurulan bu efsanevi Londralı kahramandan elbette sinema ve televizyonda beslenecektir. Sinemadaki ilk Sherlock karakterinin 1900 yılına ait olduğunu biliyor muydunuz? Radyo ve kukla tiyatrolarından animasyonlara, komedi dizilerinden sinema uyarlamalarına, müzik dünyasından internet platformlarına yüzlerce Sherlock Holmes uyarlaması arasında hangisini okuyacağınızı, izleyeceğinizi veya dinleyeceğinizi şaşırıyorsunuz. 1938'de ünlü yönetmen Orson Welles'in de bir radyo tiyatrosunda Sherlock karakterini canlandırdığını duyunca şaşırmıyorsunuz. Bir de bunların üstüne Londra'da Baker Sokak 221B adresinde Sherlock Holmes Müzesi'nin bulunduğunu ekleyip bu bahsi kapatabiliriz.

Londra'nın Sherlock Holmes'ten başka sinema dünyasına kazandırdığı bir başka isim 007 James Bond. Londralı gazeteci ve roman yazarı olan Ian Fleming'in 1953'te yazdığı roman kahramanı olan James Bond, 2024 yılı itibariyle 27 kez sinemaya uyarlandı. Kimler oynamadı ki James Bond karakterini? Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig. Televizyon, radyo, çizgi roman, video oyunları ve sinema film uyarlamalarıyla dünyanın en meşhur ajan karakteri olan James Bond, arabaları, silahları ve kıyafetleriyle her filminde yeniden konuşuluyor. Karakterin mucidi olan Ian Fleming, İkinci Dünya Savaşı'nda Deniz İstihbarat Biriminde görev yaparken tanıştığı tüm gizli ajanların ve komandoların bir birleşimi olarak tasarlar kahramanını. James Bond ismi ise yazarın birebir tanıdığı Karayip kuşları uzmanı ornitolog James Bond'dan geliyor. Golf ve çırpılmış yumurta düşkünü bu üstün yetenekli ajanın romanını kaleme alırken Fleming, kitaptaki diğer karakterleri yazarken okul arkadaşlarının, akrabalarının isimlerini kullandığını belirtiyor. 12 roman ve 2 kısa hikayeden oluşan James Bond romanları beyaz perdeye daha çok ilham olacak gibi görünüyor. Londra, edebiyat ve sinema için mümbit bir şehir. Londra'da çekilen filmlerden ilk aklınıza hangisi geliyor? Örneğin 1962 yapımı Arabistanlı Lawrence filminin çekimleri Londra'da gerçekleşiyor. 1971 yapımı Otomatik Portakal filmi, yine 2005 yapımı harika bir film olan V for Vendetta. Dünya klasikleri arasında şimdiden yerini almış bulunan Harry Potter serisinin filmleri de Londra'nın çekimlerine ev sahipliği yaptığı filmlerden bazıları. Yüzlerce filme ev sahipliği yapan Londra için Woody Allen'ın Londra üçlemesi bir başka anlam taşıyor. Cassandra'nın Rüyası, Suçlar ve Kabahatler ve Maç Sayısı isimlerini taşıyan üçlemenin en dikkat çeken filmi ise Match Point, yani Maç Sayısı. Tipik bir Londra ikliminde modern endişeler içinde geçer film. Burjuva'nın ikiyüzlülüğü, zengin olma hayalleri, kaderine hükmetme istekleri, iradenin seçim hakkı, şartların getirdiği zorunluluklar. Her insan ömrü boyunca mutlaka iki seçimden birini tercih etmek zorunda kalır. Chris de bunlardan biridir. Ya zengin olmayı ya da aşkına sadakati seçecektir. İyi bir şey yaptığını düşünerek suç işlemek, Suç ve Ceza romanının kahramanı Raskolnikov'u harekete geçiren duyguydu. Chris de kendi kaderi için bir cinayete karar verir. Tıpkı Nietzsche'nin üstün insanı gibi ahlaki sınırları aşacak gücü kendinde görmek ister. Film esnasında Chris'i Suç ve Ceza okurken görmemiz, Woody Allen'ın da bu konuyu masaya yatırmak istediğini gösteriyor. Burjuva'nın gizemli çekiciliğine kendini kaptıran Chris, bize şöyle seslenmektedir. İnsanlar hayatlarının şansa ne kadar bağlı olduğunu kabul etmekten korkarlar. Kontrolümüz dışında gerçekleşen bir sürü şeyin olduğunu düşünmek korkutucudur.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevis ile telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Kurtulmuş, Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti Meclis Grubu ile istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanları ile grup başkan vekilleri katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştü. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında...

0: CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da belediyede rüşvet yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 946 yıla kadar hapiste cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3, temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM, 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'la 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Milyonlarca emeklinin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Emeklilere verilen en düşük aylığı da artıracak kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklifte 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılacak. Teklifin görüşmelerinin bu hafta tamamlanarak kanunlaşması bekleniyor. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek, gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in eşi Handan Soner'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir eğitim merkezinde öğrenme güçlüğü çeken 10 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi yarın Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump, ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te basın açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek, ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok, dedi. Afganistan'da aşırı yağış sele yol açtı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Nuristan bölgesinde etkili olan ani sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli yağışın yol açtığı sel sonucu Parun kentinde yollar çamurla kaplandı. Selde 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişi kayboldu. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Evvel Zaman Gezgini.
1: Bazı yolculuklar yeni ülkeler görmek, yeni insanlar tanımak için ya da ticari amaçlarla yapılır. Bazı yolculuklarsa bir görevdir. Yolcunun gözlemleri, araştırmaları sadece yaşadığı çağa değil, geleceğe de bir hizmet olur. Bugün işte böyle bir yolcuyla çıkıyoruz yola. 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarına gelen Fransız doğa tarihçisi, botanikçi, hekim ve seyyah Guillaume Antoine Olivier ile birlikte renkli ve heyecanlı bir yolculuk olacak bu. Yıl 1792. Fransa'da büyük ihtilal sonrası geçici yönetimi ele alan devlet adamları, Avrupa'nın en çok merak edilen devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'na bir uzmanlar heyeti göndermeye karar verir. Heyetin başında Guillaume Antoine Olivier vardır. Bir bilim insanı olsa da Olivier'in görevi yalnızca bilimsel incelemeler yapmayacak, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik gücünü, toplumsal yapısını ve siyasi durumunu da gözlemleyecektir. Olivier'in Marsilya'dan bindiği gemi, 22 gün sonra İstanbul'un büyüleyici manzarasıyla buluşur. İstanbul'a ilk defa gelen her yabancı gibi, Olivier de gördüğü manzara karşısında duygularını ifade edecek sözcükler bulmakta zorlanır. Evet, ağaçlar, kubbeler, minareler karışımı yüksek bir zevkle kurulmuş bir şehir. Boğazın girişi, liman, Galata, Pera ve Aya Dimitri mahalleleri, Üsküdar ve ardındaki yeşil tepeler, Marmara Denizi ve adalar, Boğazın Asya ve Avrupa yakalarında değişik manzaralı tarlalar. Bütün bunların hep birlikte meydana getirdiği nefis manzarayı izlemeye doyamaz insan. Ancak şehrin içine girince az önceki duyguları hızla kaybolmaya başlar Olivier'in. Daracık ve pis sokaklarda, kötü kaldırımlarda yürümek, kötü inşa edilmiş toprak ya da ahşap evleri yakından görmek onu hayal kırıklığına uğratır. Her milletten insanın bulunduğu kalabalığa rağmen şehirdeki sessizlik de onu hayrete düşürür. Olivier incelemelerine Osmanlı halkından başlar. İstanbul nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Türklerin genellikle az okumuş olduklarını gözlemler. Bağnaz ve tutucu olduklarını, bunun yanında gülünç denecek kadar gururlu olduklarını söyler. Şiire, Arapça ve Farsça'ya, ayrıca astrolojiye meraklıdırlar. Tarihten sadece kendilerini ilgilendiren bölümleri bilirler, diğerlerine ilgi göstermezler. Olivier, halkın yaşayış tarzı ve adetlerinin Avrupa'dan çok farklı olduğunu söyler. Kadınlar neredeyse tamamen evlere kapanmışlardır. Erkeklerin zengin olanları da mümkün olduğunca az dışarı çıkarlar. İstanbul'da halkın hemen hepsi geçimlerini padişahtan, devlet ve hükümet memuriyetlerinden, hizmet işlerinden sağlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok kurumunu inceleyen Olivier, Türk donanması hakkında da bilgiler toplar. Türklerin genellikle denizden pek hoşlanmadıklarını, denizciliğin türlü zorluk ve mahrumiyetlerine katlanmak istemediklerini anlatır. Denizcilik alanında kendilerinden daha becerikli ve istekli olan Rumlardan faydalanırlar. Ancak savaş gemilerinde Rumlar yalnız geri hizmetlerde kullanılırlar. Savaşmak Müslüman Türklerin tek elindedir. Olivier, Osmanlı Sarayı hakkında da geniş bilgi edinmiş ve bunlara seyahatnamesinde yer vermiştir. Padişahın şahsına, sarayına ve çeşitli sayfiye evlerine bağlı çok sayıda insan olduğunu anlatır. Ona göre bu insanların masrafları muazzam rakamlara ulaşmaktadır. Sarayın içindeki lüks ve ihtişamın Avrupa'daki hiçbir ülkede olmadığını ileri sürer. Topkapı Sarayı, eski saray olarak anılmaktadır ve burası padişahın gözden düşmüş kadınları için bir nevi sürgün yeri olmuştur. Ölen veya tahttan indirilen padişahların karıları da bu eski sarayda otururlar. Burada ihtişam içinde yaşamaya devam eden bu kadınlar asla saraydan dışarı çıkamazlar. Sadece yeni hükümdarın annesi serbesttir ve onun ayrı bir sarayı ve mahiyeti vardır. Olivia'nın Osmanlı Sarayı'na ilişkin verdiği ilginç bilgilerden biri de sağır ve dilsizlerle ilgilidir. Padişahın sarayında 40 kadar sağır ve dilsiz uşağın bulunduğunu söyler. Bunlar en gizli toplantılarda misafirlere her türlü hizmeti yapmakla görevlidirler. Olivia bu sağır ve dilsizlik durumlarına zaman zaman hilelerin karıştığını da fark eder.
2: Elçinizin İstanbul'da görevlendirildiği dönemde sağır ve dilsiz bir haberci geldi. Bu adam şehir ve memleket ahvalinden, sarayda dönen entrikalardan bilgi getirirdi. Görüşme Türkçe ve yazılı olarak yapılırdı. Bir gün benim de bulunduğum bir görüşme esnasında adamın bizim kendi aramızda yaptığımız Fransızca konuşmalara dikkat ettiğini fark ettim. Sonradan anlaşıldı ki adam sağır olmadığı gibi Fransızca ve başka dillere de vakıfmış.
1: İstanbul gezintilerinden birinde Ok Meydanı'na da gider Olivia. Burası yaz aylarında padişahın ileri gelen mahiyeti ve uşakları ile birlikte eğlenceli zamanlar geçirmek için geldiği bir yerdir. Gününü buradaki güzel köşkte ya da muhteşem bir çadırda geçiren padişah, ok atarak ve yapılan gösterileri izleyerek eğlenir.
2: Nerede olursa olsun, kudretli adamların yanından hiçbir zaman eksik olmayan dalkavukluk burada da kendini gösterir. Hünkârın attığı okun muazzam bir mesafeye ulaştığı ilan edilir. Padişah'tan sonra atış yapacak ileri gelen kişiler atacakları okun padişahın attığı oktan daha uzağa gitmemesi için dikkat ederler. Padişahın muhafızları at üzerinde mızrakla savaş gösterisi yapar. Osmanlı İmparatorluğu'nun hemen her tarafında birçok defa seyrettiğimiz bu oyunda Türklerin dört nala giden at üzerinden eğilerek yerdeki ciriti almadaki ustalıklarına hayran.
1: Olivia, İstanbul'un kahvehanelerini insanların hiçbir statü farkı gözetmeksizin bir araya geldiği çok özel mekanlar olarak tanımlar. Ancak buradaki derin sessizlik bir Avrupalı olarak onu şaşırtmıştır.
2: İstanbul kahvehaneleri Avrupalıların gürültülü ve hararetli tartışma mekanlarına hiç benzemez. İçeri girdiğinizde onlarca insanın yan yana oturduğunu görürsünüz ama çıt çıkmaz. Herkes elindeki çubuğuyla tütün tüktürür, kahvesini yudumlar ve derin düşüncelere dalar. Arada bir sadece nargilenin fokurtusu veya birinin yanındakine kısık sesle söylediği birkaç kelime duyulur. Bu insanlar konuşmadan da saatlerce bir arada kalabilmenin sırrına ermişlerdir.
1: İstanbul'un her iki yakasındaki semtleri gezen ve notlar alan Olivia, adalara gitmekten büyük zevk alır. Daha önce iki kez ziyaret ettiği adaları yeniden gezmek ve daha yakından tanımak için arkadaşlarıyla bir kez daha gider ve bu defa Anadolu sahillerinin manzarasını doya doya seyretme imkanı bulur. Ağustos sonu burada yılın en güzel ve en kalabalık zamanıdır. Herkesin girebildiği kalabalık bir kahvehanedeki gösteri özellikle ilgisini çeker. Burada her akşam Türklerin pek sevdiği perde oyunu gösterilmektedir.
2: En serbest ve pişkin Avrupalıların bile bazen utanarak seyredecekleri sahnelerin olduğu bu oyunu edepli aile kadınları bile zevk ve neşeyle seyredebiliyor. Tabii kadınlar kahvehanenin içine giremiyorlar. Ayrı bir yerde duruyorlar. Ama oyunu rahatça seyredebiliyorlar. Bütün İstanbul'un en büyük eğlencesi olan ve adına Karagöz denilen bu oyunu ilk defa izlerken büyük hayrete düştüm. Genellikle sessiz ve ağırbaşlı olan Türkler bu oyunun saçma sahnelerini seyrederken büyük bir neşe içindeler ve bol bol kahkaha atıyorlar. Hem geleneklerinden, örf ve adetlerinden en küçük ödün vermezler. Ahlaka yapılan saldırıları bazen ölümle cezalandırırlar. Hem de kahvehanelerde, umumi yerlerde, karagöz perdelerinde böyle edepsiz sahnelere göz yumarlar. Ne büyük çelişki.
1: Olivier, seyahatnamesinde İstanbul'un konumundan ve iklimi hakkında bir coğrafyacı gibi ayrıntılı bilgiler aktarır. Ona göre İstanbul, çok tatlı bir havanın, parlak bir semanın ve son derece sağlıklı bir iklimin üstünlüklerine sahip bir şehirdir. Ancak bu güzel şehirde sağlam bir inşaat yapmak için her türlü malzeme kolayca bulunsa da, zengin ya da fakir fark etmeksizin herkes ahşap evlerde oturmaktadır. Bu nedenle özellikle kış aylarında çok yaşanan yangınlarda evlerin çoğu yanıp kül olmaktadır. Yangınlar İstanbul halkı için olağan olaylar arasındadır. Yanan evlerin yerine birkaç gün sonra tıpkı eskisine benzeyen yeni evler yapılır ve yaşam eskisi gibi devam eder.
2: Türkler sanki eski evlerindeymiş gibi hiç yadırgamadan yenilerine yerleşirken bakkallar, esnaflar eski işlerini yeniden kurarlar. Hazır yeni evler yapılırken eskilerin hatırlarını

0: Hatalarını düzeltmek, sokakları genişletmek veya binalarda değişiklik yapmak kimsenin aklına gelmez.
1: Olivia'ya göre İstanbul'un en önemli sorunlarından biri vebadır. Bir hekim olarak bu hastalığa seyahatnamesinde geniş yer verir ve tedavi şekillerini anlatır. Hastalığı belki de İstanbullulardan daha çok dert edinir kendine.
0: Türkler dini inanç ve tutuculukları yüzünden veba felaketine karşı alabilecekleri korunma ve tedavi tedbirlerinin hiçbirini almıyorlar. Aksine bu tedavileri günah sayıyorlar. Onlara göre ölüm bir ilahi takdir ve ilahi takdiri değiştirmek fanilerin harcı değildir. Ölüm kapılarına dayanınca bunu büyük bir tevekkülle karşılıyorlar.
1: Osmanlı İmparatorluğu'ndaki din adamlarının dokunulmazlıklarına da değinir Olivia. Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'deki din adamlarına verilen imtiyazlar olmadığını söyler. Hem dini kuralların uygulayıcısı hem de bütün hukuki davalarda kesin karar verme yetkisine sahiptirler. Halkı etkilemeleri ve kamuoyu oluşturmaları bakımından devlet yönetiminin bile çekindiği, korktuğu ve saygı gösterdiği kişilerdir. Padişah da her ne kadar imparatorluğun başı olsa da kamuoyunun tepkilerinden çekinmektedir. Örneğin vergi koyarken halkın aşırı yük altında bırakılmamasına dikkat eder. Zira fazla baskıya gelemeyen, memnuniyetsizliğini hemen dile getiren ve baş kaldıran halk bazen vezirin başını veya padişahın tahttan indirilmesini isteyecek kadar büyük bir tepki ortaya koyabilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'na 3. Selim döneminde gelmiş olan Guillaume Antoine Olivier'in seyahatnamesi diğer pek çok seyyahınkinden farklıdır. Akademik ve bilimsel kimliği sayesinde İstanbul'u ve daha sonra gittiği Anadolu şehirlerini sadece romantik veya oryantalist bir pencereden izlememiş, son derece analitik, gözlemci ve gerçekçi veriler ortaya koymuştur. Bu yüzden onun ilginç yorum ve anılarını kısa bir süreye sığdırmak mümkün değil. Anlayacağınız, Olivia ile birlikte aşacağımız yollar ve göreceğimiz yerler henüz bitmedi. Gelecek bölümde onun İstanbul'la ilgili son değerlendirmelerini dinleyip Anadolu'nun farklı şehirlerine doğru yola çıkacağız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da

0: Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu. Hayal perdesindeki suretlerden modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika. Dünyanın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Meke Gölü, Konya'nın Karapınar ilçesindedir. Milyonlarca yıl önce volkanik patlamayla oluşan krater, yeraltı ve yüzey sularıyla dolarak göle dönüşmüştür. Tekrarlanan volkanik patlamayla gölün ortasında oluşan volkan konisi de sularla dolarak ikinci bir göl oluşturmuştur. Devam eden volkanik patlamalarla ada şeklindeki ana tepeye bitişik veya ayrı 7 küçük tepe daha ortaya çıkmıştır. En kuvvetli yağmurları bile hemen emebilen volkanik yapısı sayesinde ada koni biçimini bozulmadan muhafaza eder. Göçmen kuşların ülkemizde mola verdiği doğa harikası Meke Gölü, iklim koşullarının olumsuz etkisi, yeraltı sularının çekilmesi ve yeterli yağışın olmayışından dolayı beslenememekte, azalan su seviyesiyle günden güne kurumaktadır.
2: Bir dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sizlere sesleniyoruz. Sağlıkla ilgili güncel, faydalı, hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek bilgilerle işte bu bölümde de yine karşınızdayız. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Ahmet Can. Ve tabii ki her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta erken başlangıçlı kolon kanserini konuşacağız. Hocam, kolon kanserini konuşacağız ama bu erken başlangıçlı, başlangıç derken gençlerde çok yaygınmış. Bununla ilgili bir gelişme var, onu anlatacaksınız değil mi?
1: Evet, yani erken başlangıçlı demek tamamen yeni bir hastalık olduğuna dair birkaç gün önce Chicago'da yapılan bir kanser kongresinde zaten şüpheleniyordu. Tam net tanımına oturtuldu. Onunla ilgili konuşacağız.
0: Ama ondan önce her hafta olduğu gibi bilimsel gelişmeleri soracağız hocamıza. Nedir hocam?
1: Şimdi FDA yeni bir güneş kremi onayladı. Bildiğiniz gibi işte şu anda çok fazla güneş var ve güneşten korumak aslında tamamen lekelerle ilgili düşünüyoruz. Ama sadece lekelerle ilgili değil. Ultraviyole A ve B ışınları cildimize geldiğinde ciltte DNA hasar oluşturup cilt kanserine yol açıyor. Temel onu korumak için de tabii leke yapıyor. Ciltte bir savunma mekanizması olarak leke yapıyor. Temel olarak cildi korumamız gerekir. Yaz, kış fark etmez. Şimdi burada FDA 20 yıl sonra ilk kez bir maddeyi onayladı. Güneş koruyucu olarak. Bemotrizinol

0: diye. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B'ye karşı koruyucu etkinliği var. Güneş altında daha uzun süre stabil kalıyor. Ciltte kalıyor. Vücuda emilimi minimum, daha düşük diğerlerine göre ve 6 ay bebeklerde bile kullanılıyor. FDA yeni onayladı. Bizde var mıydı? Türkiye'de zaten vardı. Avrupa'da var mıydı? Vardı. Sadece FDA'nin yeni onayından bahsetmek ve güneş kremine dikkat çekmek için bunu söylüyoruz. Bununla ilgili de içinde bu söylediğimiz bemotrizinol maddesi olanlardan ve demir içeren, yani bazı renkli güneş kremlerinde var. Yani demir oksit içeren, özellikle mineral içeren güneş kremlerini kullandığımızda ve bu içerikte varsa çok daha etkili bir koruma sağlıyor. İkinci haberimiz yine oturma, yürü, kalk, bununla ilgili. Haftada sadece 90 dakikalık kuvvet antrenmanı ömrü uzatabiliyor. Bu 147 bin kişide yapılan bir araştırma. Haftada 90 veya 120 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerde erken ölüm riski %13 daha düşük. Kalp hastalıklarından ölüm riski %20 daha düşük. Beyin ve nörolojik hastalıklarından ölüm riski %30 daha düşük bulunmuş. Üstelik yürüyüş, yüzme, bisiklet gibi aerobik egzersizliklerle birlikte yapıldığında, yani hem kalp hızımızı artıracak hem de büyük kas gruplarını çalıştıracak kombin ettiğimizde tabii ki çok daha uzun yaşıyoruz. Bunlara siz çok aşinasınız, sürekli bahsediyoruz ama vallahi de billahi de işin temeli bu. Başka bir şey söyleyemiyoruz. Beslenme, beslenme diyoruz, sonunda Akdeniz diyetine geliyoruz, Anadolu diyetine geliyoruz. Egzersiz diyoruz, her şeyin sonunda egzersiz çıkıyor. Ben ne yapayım yani? İnsan vücudu böyle hareket etmek üzere yaratılmış ve biz de dünya tarihinin en hareketsiz dönemini yaşıyoruz insanoğlu olarak. Sürekli otur, sürekli izle, sürekli bir şeyler yap ama hiçbir zaman yürüme. Aynen bunu yapıyoruz. Bir diğer son haberimizde şekerli içeceklerle ilgili yine bir araştırma var. 1,5 milyon, yani 1,5 milyondan fazla kişide verileri incelendiğinde şekerli içecek tüketimiyle karaciğer kanseri arasında bir şey bulunmuş, ilişki bulunmuş. Daha fazla şekerli içecek tüketenlerde iki önemli karaciğer kanseri türünün görülme riskinin daha yüksek olduğu görülmüş. Bu zaten aslında beklenilen de bir şey. Yani şekeri vücuda aldığımızda nereye gider? Ya yakılmak için kaslarımıza gider. Hareket ettirirsek kaslarımız da yakarız. Yakmadık, hareketsiz kaldık. Karaciğerimize gider. Karaciğerimizde yağ dönüştürülür. Karaciğerimizle ilgili aktivasyon artar. Bu da kanserin bir nedeni olarak görülmüş diyelim.
1: Çok güzel hocam. Oradan asıl konumuza bağlayalım isterseniz bu konuda, çünkü alakalı. Erken başlangıçlı kolon kanserini konuşacağız. Evet, dinleyicilerimiz tahmin edecektir, yine beslenme, beslenme diyeceğiz, değil mi? Yine Akdeniz diyetinden bahsedeceğiz. Tahmin ediyorum yine hareket, egzersizin önemini vurgulayacağız programımızın sonuna doğru. Ama nedir bu erken başlangıçlı kolon kanseri? Öncelikle onu öğrenelim sizden.
0: Şimdi 20-30 yıl öncesinde hekimliği geri aldığımızda bir hasta geldi. Bu hasta 60 yaşın altındaysa hiç kafamızda bir bağırsak kanseri, kolon kanseri diye aklımıza bile gelmezdi. Yani hiç öyle bir şey düşünmezdik bile. 60 yaşın üzerinde olursa, kabızlığı varsa falan hemen gaytada gizli kan isteyip bir sorun var mı diye bakardık. Ama son zamanlarda, özellikle son 10-15 yıl içerisinde 20 yaşlarında, 30 yaşlarda, 40'lı yaşlarda kolon kanseri sıklığı giderek artıyor. Bu istatistiklere de yansıyor. Şu anda 50 yaş altı ölümlerde bir numaralı ölüm nedeni kolon kanseri. Giderek de yükseliyor. Yani şöyle tepeye doğru, zirveye doğru çıkıyor. 60 yaş üzeri kanser türü biraz daha azalıyor. Ama 50 yaş altındaki kişilerdeki kolon kanseri hem sayı olarak artıyor hem de ölüm istatistiklerine de yansıyor. O yüzden bununla ilgili Chicago'da yapılan adanın, işte Amerikan Diyabet Cemiyeti'nin yaptığı bir kongrede güzel bir araştırma sunuldu. Biz bunu zaten fark ediyorduk. Birkaç yerde de konuşmuştuk daha önceki programda. Ama bu sefer gençlerdeki kolon kanserinin artışının iki önemli nedeni bulundu. Bu programın asıl konusu da o. Tamamen farklı bir hastalık olduğuna dair de çok önemli veriler elde edildi. Nedir bu tamamen farklı olduğuna dair? Kanser dediğimiz aslında DNA mutasyonlarından oluşan bir şey. Gençlerde 16 yeni tip tümör profili belirlendi. Bu yaşlılardaki kolon kanserinde görülmüyor. Bu tamamen yeni bir şey. Artı bu kanser türünün gençlerde daha agresif. Yani yaşlandığında daha uzun yaşam süresi, gençken bu hastalık kolon kanseri görüldüğünde daha hızlı ilerliyor, daha agresif ilerliyor. O tespit edildi ve spesifik de bir farklı da davranıyor. Yani diğer 60 yaş üzeri bireylerde gördüğümüz kanserden de farklı davranıyor. Metastatik olarak, hızlandırma olarak hepsi tamamen farklı. O yüzden erken başlangıçlı kolon kanseri diye bir isim konulmuş oldu.
1: Çok güzel hocam. Peki beslenme ile alakası nedir?
0: Şimdi bu tamamen aslında biraz daha beslenme ile alakalı. İki tane nedeni bulundu dedim. Yani birbiriyle ilişkidir. Biri ultra işlenmiş gıdalar. Onu zaten sürekli konuşuyoruz. Ultra işlenmiş gıdalar dediğimizde ne aklımıza gelmesi lazım? Markete gittiğimizde raf ömrünü uzatmak için işlenme süreçlerini, mesela işte pasta börektir, bisküvilerdir, işte hamburgerdir, etin çok fazla işlenmesidir. Yani et dediğin işte kokar çürür. Onlar hiç kokmuyor, çürümüyordu yani. Genelde zaten cipslerdir. Yani paket ürünlerin çoğu ultra işlenmiş gıdalar. Gençler de çok tüketiyorlar mı? Evet, gençler daha çok tüketiyor. İkincisi de mikrobiyal çeşitlilik kaybı. Ne demek bu? Bağırsaklarımızdaki bakterilerin çeşitliliğinin azalması. Yani bağırsaklarda daha az bakteri bulunması, daha az yararlı bakteri bulunması. Bu bağırsaklardaki bakteri azaldığında orayı toksik elemanlar dolduruyor. Yani işte geçirgen bağırsak sendromu bilmem bir sürü bir şeyler gerçekleşmiş oluyor. Temel iki nedeni o. Mikrobiyal eşitsizlik ve ultra işlenmiş gıdaların sorumlu olduğu görüldü. Dedi ki genetik olarak da farklı. 13 tane yeni tümör profili belirlendi. Diyeceksiniz ki hocam yani genetik anlamda anneden babaya geçer mi bu? Aslında bu epigenetik dediğimiz şeyi, yani beslenme genlerimizi de değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Ultra işlenmiş gıdayı aldın. Bir hamburger yedin. Bir cips yedin. Bu bunlar da omega 6 oranı fazla. Omega 3 oranı düşük. Omega 6 oranı fazla. Omega 6 ve omega 3 oranlı da aslında kronik inflamasyon dediğimiz şeyin temel göstergesi. Yani o omega 6 fazla olduğunda kronik inflamasyon daha fazla artıyor. Omega 6 dediğimizde bu özellikle bitkisel yağlar. Ayçiçektir, diğer yağlardır, mısır şurubu yağıdır onlar. Ve diğer işlenmiş gıdalarda hepsinde neredeyse onlardan var. Bunları yediğimizde vücudumuzda kronik inflamasyon oluşuyor. İnflamasyon nedir? Vücudumuzun sürekli bir iltihaplı kalması. Yani akut bir inflamasyon değil. Tamam, akut inflamasyonda bir yeri kestiğimizde oraya sürekli hücreler geliyor. Sadece ani değil. Zaten diyabettir, kalp hastalıklarıdır falan, bunların hepsi kanserdir. Bunların hepsinin altında kronik inflamasyonun yer aldığı düşünüyor bazelinde, temelinde. Şimdi kronik inflamasyon başladı. O ne oluyor? Genç kanser geninin aktivasyonunu sağlıyor bu. Bir takım iltihapların salınan medyatörler dediğimiz şeyler var. Bu genin aktivasyonu, gen kapalı, onun açılmasını sağlıyor. Bu açılan gen de tümör büyümesini, agresif tümör büyümesini sağlıyor. Temel olarak yani ya bir tane cips yedim. Tamam, bir tane yediysen olmaz da sürekli cips yiyorum. Ne olur ki dediğinizde bu tümöre kadar ilerleyen süreci genetik değişikliği dahil olmak üzere tetiklemiş oluyorsunuz. Buna epigenetik deniyor zaten. Yani çevremizden, yani havasından, suyundan, her şeyinden elde edilen şeyler genetiğimizde değişiklik yaratıyor. Güneşte fazla kaldığımızda o ultraviyole özellikle A DNA hasarı oluşturuyor cilt hücrelerinde, kanser gelişimine yol açıyor. Yani çevresel etkenler cildimizde veya işte midemizde veya başka yerlerde DNA hasarı oluşturarak tümör gelişimine sebep oluyor. Yani bu beslenme tarzı ve mikrobiyal dengesizlik, bağırsak bakterilerimizin azalması bunları doğrudan tetikliyor. Bu şeye de isterseniz bir değinelim, çünkü bence bu da çok önemli bir konu. Mikrobiyal çeşitlilik neden azalıyor? Bunun en önemlisi antibiyotik kullanımı. İkincisi de bence aşırı temizlik. Ben diyorum ki mesela her gün duş alanlara her gün duş alma diyorum. Yani 2 günde bir duş al. Yani cildimizde de bir bakteriyel flora var. Cildimizin yüzeyinde milyonlarca bakteri var. Sen sürekli o bakterileri, iyi bakteriler de dahil olmak üzere veya saçlarındaki iyi bakteriler de dahil olmak üzere sürekli temizliyorsun. Sürekli onlara hasar veriyorsun. O zaman yerine başka toksik maddeler dolduruyor. Bağırsaklarımızdaki çeşitlilik niye azalıyor? O üst solunum yolu enfeksiyonu hala geçirenler vardır. Yazın da geçirenler olacaktır. Hemen anında antibiyotik başlıyorsun. Antibiyotik aldın. Ne oldu? Bağırsaklarına gittiğinde tamam antibiyotik bakterileri öldürür. Ama aynı zamanda yararlı bakterileri de öldürüyor. Bununla ilgili de bağırsağımızı savunmasız bırakıyoruz. Yani o bakteriler ne yapıyor? İşte fermantasyon yapıyorlar. Gıdaların sindirimine yardımcı oluyorlar. Bağırsak duvarının, bariyerinin kuvvetlenmesini sağlayan şeyler salgılıyorlar. Sen o bakterileri öldürdüğünde bağırsağın duvarından gelen giden geçiyor. Yani geçmemesi gerekenler de geçiyor. Basit şekerler geçiyor, toksik maddeler geçiyor. Her şey geçiyor. Onlar da kana karışıp tamamen zarar veriyorlar. Yani bu kronik enflamasyon, bu özellikle bağırsak bakterileri, mikrobiyal dengesizlik her yerde var. Covid zamanı hatırlarsanız bazı belediyeler vardı, sokakları yıkıyorlardı. Şimdi Covid'den sonra temizlik daha fazla arttı. O kadar temizlik maddeleri falan var ki, siz de mi çok temizlik yapıyorsunuz? Yanlış. Ablam da çok temizlik yapıyor. Ablamın gidiyorum evinde, abi bir toz bul değil mi? Yok, toz yok. Yanlış. Toz olsun, kir olsun, pas olsun biraz diyorum. Millet, temizlik öyle bir fetiş haline geldi ki mutlaka temizlik yapmalıyım. Her şey çok çok temiz olmalı. Steril yaşamalıyım. Steril hayat öldürüyor. Sezeryanla normal doğum arasında nedir? Fark vardır. Anne karnından geçerken o bakterileri doğum kanalından alacaksın ki bakteri çeşitliliği artsın diyoruz. Sezeryan niye tavsiye etmiyoruz? Bakteri çeşitliliği azaldığı için. Bakteriler ne kadar çok fazla olursa o kadar sağlıklısın. Geçtiğimiz programların birinde söylemiştim ben. Biz kendimizi mi besliyoruz, bakterilerimizi mi besliyoruz belli değil. Onun kanaatine vardım. Biz kendimizi falan beslemiyoruz. Gıdaları bakteriler için alıyoruz. Bu bizim bakteriler, yararlı bakteriler daha keyifli olsun diye, onlar daha fazla artsın, üresin diye alıyoruz. Yani sen dışarıda temizlik yapıyorsun, antibiyotik verip içeride temizlik yapıyorsun, her gün duş alıyorsun, yüzünde temizlik yapıyorsun. Yani steril ortam neredeyse, toprağa bastığın yok zaten, steril bir ortamdasın. Ne oluyor? Azıcık bir bakteri bile olduğunda o zaman daha problemli hale geliyor. Akneli insanlar cildini günde 4-5 defa yıkarlar. Çünkü hijyenden olduğunu düşünürler. Hijyen eksikliğinden olduğunu düşünürler. Ben de diyorum ki akneli insanlar günde bir kez cildinizi temizlesiniz yeter. Akne bir hijyen sorunu değildir. Bir bakterinin üremesiyle alakalıdır. Cildinizi sürekli tahriş ettiğinizde, daha fazla yakadığınızda akneleri daha fazla artırsınız. Niye? Cilt bariyerinizi kuvvetsiz hale getiriyorsunuz. Aknenin tam istediği şey. O yüzden aşırı temizliği bırakacağız. Covid'den sonra insanlar da çok fazla arttı. Ve şöyle de söyleyeyim. Egzemalı insanlar, bana gelen hastalarda egzaması varsa soruyorum. Gazın var mı? Kronik ishal, kabızlık falan oluyor mu? Şişkinliğin oluyor mu? %90'ı evet hocam diyor. Egzamayla, cilt hastalığıyla bağırsaklar neredeyse paralel gidiyor. Bu zaten araştırmalarda da. Yani egzamanın psikolojik bir hastalık mı olduğu, cildiye bir hastalık mı olduğu, bağırsaklardan mı kaynaklandığı ile ilgili bir sürü görüş var. Ama ben de üçü de birbirini besleyen bir şey. O yüzden bu aşırı temizlik işinden vazgeçeceğiz. Olur mu?
1: Olmaz hocam, benim için olmaz.
0: Yanlış işte. Yani steril hayat hakikaten kötü bakterilerin en önemli şeyidir. Bulunmaz bir nimettir. Cildinizdeki tüm bakteriler, iyi bakterileri de temizlediniz. Bulunmaz bir nimet sundunuz. Bağırsaklarınızdaki tüm bakterileri temizlettiniz. Antibiyotik aldık durdunuz. Her taraf tertemiz. Toksik maddeler için inanılmaz bir ortamdır. Birçok insanda egzamasında olduğunu, temizlik hastalığı diyelim, olanlarda birçoğunun da egzaması olduğunu görürüz.
1: Hocam geçenlerde bir arkadaşım yastık kılıfını ve çarşafı 2 haftada bir değişiyoruz.

0: deyince ben de tabii böyle inanamadım. Çok rahatsız oldum ama bunun gibi şeyler ne yazık ki biz biraz da Başak Burcu olmanın verdiği bir takıntı, ne yazık ki aşamıyorum. Bununla hayatımı noktalayacağım diye düşünüyorum. Asla aşamayacağım konular bunlar ama mikrobiyal çeşitlilik konusunda şunu söylemek istiyorum. Gençler dediniz, özellikle benim oğlum da üniversiteli bir genç. Faydalı yemekleri, ev yemeklerini de yiyip üzerine cips dediğiniz gibi paketli gıdaları tüketiyorlar ve gözlemliyorum çoğunluğu böyle. Biraz da vicdan azabını herhalde bastırmak için hocam annelerinin yaptığını da yiyorlar ama ben ev yemeği yiyorum. Uğraşma benimle, cipsimi de yerim, paketli gıdamı da yerim. Doğru bir yaklaşım mıdır?
1: Şimdi o bakterileri beslemek için ne lazım? Lif lazım. Hep şeker deniyor, tuz deniyor ya, bunlarla konuşuyoruz ya. Asıl bundan sonra hep lifi konuşmamız lazım. Gerçi ben zaten ev yemeğiyle ilgili düşüncemi biliyorsunuz. En kötü yemekten bile, dışarıdaki en kötü yemekten bile anne yemeği, evde pişirilen yemek daha sağlıklıdır. Şimdi eğer normalde tüketiyorlarsa, anne yemeğini akşam tükettiler değil mi? Evet, güzel bir yemek. Kuru fasulye yaptınız, pilav yaptınız, bulgur pilavı yaptınız, yanında da salata yaptınız. Mükemmel bir yemektir. Çok doyurucudur, çok besleyicidir. Çocuk gece 11'de 12'de yiyor. Çünkü o zamana çıkıyor. O zamana kadar da bağırsaklar zaten birçoğunda boşalmış oluyor. Mide zaten boş olmuş oluyor da. Hemen sonrasında yese daha az zararlı. Hemen sonrasında. Ama o zaman da tat almaz zaten. Çünkü o işte dizi izlerken, film izlerken, bilgisayar oyunu oynarken o zaman alması lazım.
0: Ders
1: O da
0: çalışırken bir de
1: evet
0: hocam çok yaygın.
1: gece 11'de 12'de alması lazım. Olmaz. O zaten bağırsak bakterilerini yıkıyor demektir. Yani tarhana gibi cipsler falan diyeceğim ama bazıları tarhanayı da sevmeyebilir, bilmem ne sevmeyebilir. Benim önerim yerine ne koyabiliriz? Kuru yemişler. Kuru yemişlerle belki başlamak lazım. Meyvelerle başlamak lazım. Yani güzelce bir, zaten bir elmayı mesela küçük küçük kestiğinizde zaten kocaman büyüyor. Bir tabak elma oluyor gibi. Yani bereketleniyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Anormal artış sağlıyor. O tür kokteyller yapıp, meyve kokteylleri yapıp, ya yani meyve kokteyli gece yenir mi diyenlere şu anda bir durun diyorum. Biz şu anda kötüyü biraz daha iyileştirmeye
0: Kötünün
1: çalışıyoruz.
0: iyisini
1: Evet.
0: bulmaya
1: İki
0: çalışıyoruz, değil mi?
1: meyvede bir tane iki tane elma yemişin hiçbir zararı yok. Faydası da var. Lif dedik bak. Elmada ne kadar lif var? Bir sürü lif var. Meyvelerde ne kadar lif var? Elmayı, meyvelerdeki şekeri, fruktoz şekeri zararlıdır diye bağırıp duruyorlar. Hiç alakası yok. Lif aldığın süre içerisinde şeker tüket. Basit şeker bile tüketebilirsin. Ben ne diyorum? Baklava da ye ama ondan önce etini, salatanı falan tükettiysen ya sonuna baklavanı da ye arkadaş. Emilimi hızlandırmıyorsun o anda. Plato yaparak gidiyorsun. Ama bu gençlerdeki bu sorun, o söylediğiniz sorun, bu tür içeriklerin çok fazla tüketilmesi gerçekten, bakın 20'li yaşlarda kanser oluyorlar. Kolon kanseri oluyorlar ve 60'lı yaşlarında oldukları kanserden daha agresif seyrediyor, daha kötü seyrediyor. Birçok ülkede genç sanatçılardan da öldüğünü falan da biliyoruz. Hızla ilerleyen bir şey. Yani teşhis konulduğunda bakımı da zor olan bir şey ya, yani bağırsak, kolon kanseri falan, bunlar bakımı da zor olan bir şeyler var ve bunları da beslenmeyle önleyebileceğimizi de zaten görüyoruz. Bu tabii ki bir alışkanlık kazandırmakla ilgilidir ama bu alışkanlığı kazandırmakta aileye de küçüklükten itibaren roller düşüyor. Bakıyorum bazı çocuklar var mesela, kolalı içecek hiç içmiyor. İçmem hocam diyor. Yani sevmem diyor. 15-20 yaşına gelmiş. Ama 25 yaşına gelmiş. Hayatımda hiç içmedim de hiç içmem diyor. Yani bu tür alışkanlıkları da devam ettirmek lazım. Ama şu kolon kanserine neden olan kusursuz fırtınanın 3 tane özelliğini şöyle söyleyelim. Yüksek şeker bitkisel yağlar. Bir numarada. Yüksek şeker bitkisel yağlar. Enflamasyon tetikliyor. 2. Düşük lif içerikli beslenme. 3. Aşırı hijyen ve antibiyotikler. Bu 3 tane madde bir araya geldiğinde kusursuz bir fırtına oluşturup kolon kanserine yol açar. Çünkü 2-3 yıl önce başka yine bir kongrede tartışılmıştı. Yani bunun sebebinin aslında bu gıdalar veya beslenme tarzımız olduğunu herkes hemfikirdi. Ama bu araştırma net olarak ortaya koydu ve genetik profillemeyi de çıkardığı için çok önemli. Yani artık kolon kanser dediğimizde direkt kolon kanseri anlaşılmayacak. Yani 60 yaşın üzerindeki kişiler anlaşılmayacak. Erken başlangıçlı kolon kanseri diye de bir şey var. Bunun da şöyle belirtilir.

0: özelinden de bahsedelim ki insanlar bu var mı yok mu diye de bilsinler. Kolonla ilgili her şey bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler. Yani kabızlık olur. Normal hayatına devam ediyorsundur. Aniden kabızlık başlayabilir veya ishal başlayabilir veya gaz başlayabilir. Yani bağırsaklarda hayatında hiçbir değişiklik yokken bağırsak alışkanlığında değişiklik varsa bir kontrol etmek lazım. İlla kolon kanseri olacak diye bir şey yok. Safrayla ilgili olabilir, pankreasla ilgili olabilir, yani bağırsak sendromu, kron olabilir, bir sürü nedeni vardır. Ama bunu da mesela biz artık 60 yaşına bakmıyoruz. 35 yaşına geldi. Bu tür bir semptom görüyorsak o zaman kolon kanseri de olabilir diye aklımızda yer ediyor.
1: Hocam ailenin yaklaşımı önemli dediniz. Özellikle 20-30 yaş arası ders çalışan çocukları da düşünüyorum. Geç saatlerde yeme ya da ders çalışmayı geç saatlere bırakma haliyle geç yemeye de sebep oluyor. Bizler de öyleydik. Bunun yanlış olduğunu bilmiyorduk. Gece 11'de oturup kurabiyeler, sütler, pastalar, çikolatalar yerdik. Bu şekilde dersimizi çalışırdık ama bu yaşta olsa şu aklımızla şimdi yapmayız. Şimdi bunu anlatmak da çocuklara çok zor. Özellikle aralıklı oruç, aralıklı açlık diyelim. Aralıklı açlık biz bu yaşta yapıyoruz. Eskiden bilmezdik. Aslında ailenin de örnek olması gerekiyor. Çocuklar da buna uyuyor mu sizce? Ne yapabiliriz? Örnek mi olmak lazım? O saatte yemeği içmeyi yasaklamak mı lazım?
0: Şimdi bunu farklı bir şeyle aşabiliriz. Nasıl aşabiliriz? Egzersizle aşabiliriz. Nasıl egzersizle aşabiliriz? Gün içerisinde egzersiz yaptığında çocuk 11-12 gibi uykusu gelir ve uyku kalitesi de düzenlenir, uyur. Gençlerde vücut algısı da önemlidir ve vücut algısını en iyi yapan şey de egzersizdir. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Buna yönelik bir şeyler yapılabilir. Herkes zayıflamak istiyor, değil mi? Tamam. Zayıflamak istiyorsun.
1: Ya da kas yapmak erkeklerde,
0: evet,
1: de kas
0: yapmak istiyorsun. Oğlum, kızım, her neyse. Ya işte antrenmanlarına, işte seni antrenmana götür. Bu tür şeylerle gündüz yorulmasını sağlamak lazım. Egzersizin öyle bir etkisi var ki tüm olumsuzlukların üzerini örten bir etkisi var. Bazı kişiler geliyor, hakikaten de sağlıklı görüyorum. Egzersizini yapıyorsa altta yatan kötü alışkanlıkları bile neredeyse egzersiz düzeltiyor. Yani kötülüklerin üstünü örten bir şey egzersiz. Eskiden tabii sonuçta biz de işte tıp fakültesine giderken falan gece ders çalışmak. Şimdi benim kızım, bakıyorum, gece saat 12'de, 1'de, 2'de kütüphanede ders çalışıyor falan. Keyfini alsın diyorum, yani keyfini alsın diyorum, ama şimdi yavaş yavaş biraz daha farklı düşünmeye başladım. O gençken yapılan zemin, kurulan zemin tümör değişikliğine neden olabilir. O yüzden bir standart oturtulması lazım. Bazıları evet gece kuşlarıdır. Onlarla ilgili mesela ben gece kuşuyumdur. Gündüz ne kadar yorulursam yoruluyum, birden önce uyumam mümkün değil benim. Uyuyamıyorum yani. Ne kadar yorulursam. Hakikaten de çok yoruluyorum. Ama uyuyamıyorum. Ama ne yapıyorum? Erken kalkıyorum. 7.30 gibi. Pazar günü bile 7.30'da kalkar oldum artık. Öyle bir şey oldu ki, ya diyorum pazar günü kalkmasak, ama vallahi kalkıyorum, ne yapayım, alışkanlık falan. Yani yerine egzersizi oturtabilirsek gençlerin ilgisini böyle çekebiliriz. Beslenmesini de düzeltse, daha fazla su içmeye başlar. Daha fazla protein ağırlıklı beslenmek zorunda kalır. İşte kas yaparsın kızım, kas yaparsın oğlum, vücudun şekillenir falan gibi söylersen, buna yönlendirirsen biraz daha kandırmacayla tabii ki, ama çok güzel bir kandırmaca bu söylediğim. Egzersizle diğer olumsuzlukların azalmasını sağlarız diye düşünüyorum.
1: Son olarak kan değerlerine baktırsınlar mı hocam böyle rahatsızlıkları yaşayanlar erken yaşta?
0: En azından şimdi bir ferritin seviyesine baktırsınlar. Yani bağırsaklarda bir gaz falan olduğunda, bu tür bağırsak alışkanlıkları değiştiğinde bir gastroenterolog olur, iç hastalıkları olsun, genel cerrah olsun, bir polikliniğe gitsinler. İlk başta hemen kolonoskopi falan zaten söylenmez. Ama mideden mi kaynaklı, nereden kaynaklı olduğuna dair zaten hastanın hikayesinden az çok biz anlıyoruz. En azından ya arkadaş, benim yaşım daha 35, daha yaşım 30. Bende bunlar olmaz diye artık düşünmesinler. Yeni bir hastalık geldi ve bu hastalık çok yükseliyor. Herhangi bir normal kan değeri anlaşılmıyor, ama bu genetik profilleme ile ilgili muhtemelen yakında bunu önceden tahmin edecek şeyler belirlenecek. Yani laboratuvar bulguları belgelenecek ve biz ona göre tahlil isteyeceğiz.

0: ona göre yani belki genetik analiz yapacağız. Bu arada zaten bu programlarda da çok sık konuşuyoruz. Artık tümör tedavisinde tamamen genetik profilleme ve tamamen kişiye özel ilaçlarla bu işler yürüyor. Kolon kanseri de bu akıllı ilaçların, immünoterapinin en kuvvetli olduğu noktalardan bir tanesi. O yüzden sadece bağırsaklarında değişiklik varsa bir doktora, aile hekimi de olsa muayene etmesi gerekir.
1: Çok güzel vurguladınız hocam. Yeni hastalıklar çıkıyor ama teknoloji de bir yandan gelişiyor, değil mi?
0: Gelişiyor ama teknoloji çok kötü yönde gelişiyor. Ya çok kötü yönde gelişiyor dediğim, yani teknolojiyi biz zaten bu yani hakikaten boş kullandığımız anlamına geliyor. Yani insanlık tarihi ilerledikçe ilerliyor diye bir şey yok. Etrafınızdaki ölüm sayısına bakın, dünya nüfusu ve ölüm sayısına bakın. İnsanlık bu kadar gelişiyor da bu kadar ölümler niye artıyor, bu kadar savaşlar niye artıyor diye düşünmek lazım. 1.000 yıl önce bu kadar ya kılıçlarla kanlı olduğu için bize şey geliyor gaddarca. Şu anda bir düğmeye basıyorsun, görmediğim 1.000 tane çocuğu öldürüyorsun. O da var.
1: Evet sayın dinleyenlerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Erken başlangıçlı kolon kanserini konuştuk. Tabii ki sağlıklı beslenmenin ve egzersizin önemine vurgu yaptı hocamız. Çok teşekkür ediyoruz Doktor İbrahim Ersoy'a bu haftada. Haftaya başka bir programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Turkuaz. Turkuaz.
1: Birçok yemeğin yanında da ayrı bir lezzet olan pilav, Türk mutfağının en eski yemeklerinden biridir. Ülkemizin birçok yöresinde pilavsız sofra kurulmaz. Pirinç sadece pilavda değil, çorbalarda, dolmalarda, tatlılarda da kullanılır. Dünyanın hiçbir mutfağında pirinç, Türk mutfağında olduğu kadar sık kullanılmaz. Pilavın ana maddeleri olan pirinç ve bulgura verilen önem, sadece mutfağımızla sınırlı kalmamış, örf, adet ve geleneklerimize de yerleşmiştir. Söz gelişi, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Pilavı seven, kaşığını yanında taşır gibi özdeyişler bulunur. Pirinci keşfeden ve ehlileştiren Çinliler, dünyaya tanıtanlarsa Türklerdir. Türkler, Çinlilerden pirinç yetiştirme tekniklerini öğrenip üretmişlerdir. Anadolu'da zamanımıza kadar yaşayan gelenekleri Oğuzlara borçluyuz. Pirinç ve birinç kelimeleri Türkçe'ye 14. yüzyılda girmiştir. Orta Asya'da ve Anadolu'da Dodurga adını taşıyan ve bir zamanlar pirinç tarımı yapılan sayısız yer vardır.

0: Osmanlı İmparatorluğu'nda ordunun baş yemeği pilavdır. Sadrazamın önde gelen görevlerinden biri, ordu her an sefere çıkacakmış gibi aylarca yetecek kadar pirinç bulundurmaktır. Padişahlar ülkede yetecek kadar pirinç bulunması ve pirinç fiyatlarının artmaması için önlemler almış, pirinç stoklayanlara ve kaçak pirinç satanlara ağır cezalar vermiştir. Pirinç günümüzde bile hala önemini yitirmeyen en önemli gıdalar arasında yer alıyor. Pirincin uzun süre saklanabilmesi pirincin değerini arttırmıştır. Evlerde, restoranlarda, lokantalarda yemeklerin yanında pilav hala yapılıyor. Bazı yemeklerse onsuz asla yenilmiyor.
1: Turkuaz.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayın akşamın adresinden herkese merhaba sevgili dostlar. Efendim bugün 21 Temmuz 2026 ve günlerden salı. Yayın kumanda masasında Fatih İnce ve ben Burak Pekcan. Saat 23'e kadar sürecek beraberliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Nükhet dinledik sevgili dostlar. Eski mahalle dedi söylediği güzel şarkıda. Ve efendim kalplerin seslerin buluştuğu o akşamın adresi programında bu akşam neleri konuşacağız? Facebook sayfamızda biraz hatırlatmıştım radyo dostlarımızı. Pencerelerden yapılan o sıcacık sohbetlere, kokusu burnumuzda tüten o mahalle akşamlarına, unutulmayan komşuluklara uzanacağız. Duyguların sesle buluştuğu, anıların canlandığı bu güzel akşamda hazırız dostlar. Devam edelim. İsteklerinizi bekliyorum Facebook sayfamızdan TRT akşamın adresi.

Ersan Erduray'la anılarda dolaştık sevgili dostlar ve işte şimdi Facebook sayfamızdan yazdığınız o güzel mesajlara bakıyorum. İlyas Aydın yazmış, Ormanbeyliköy Tokat'tan selamlar gönderiyor her zaman olduğu gibi. Trafik kuralları ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmamız gereken uyarıları yapmış. Selamlar gönderiyor Hatice Öney de Kopenhag'dan, güzel bir eser lütfen demiş. Peki efendim, sırada sizin için Yıldırım Gürses'ten bir eser var. İlyas Aydın ayrıca sıradaki müziği İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Ahmet Can, Veysel Şahin, Ömer Çetiner'e armağan ediyor. Ve Ankara'dan Ahmet Can. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Yıldız Tilbe ya da Funda Arar'dan bir şarkı demişler. Funda Arar'dan olanı seçtim. Radyomuz çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan edeceğiz. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selam ve sevgiler göndermiş. Bekliyoruz efendim. Kolaylıklar, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederim İsmet Köklü. Güzel, sıcak bir yaz akşamından sesleniyorum sizlere Ankara'dan dostlar. Ordu'dan da Leyla Çabuk selamlar gönderiyor. Köprüden geçti gelin türküsünü de aldık sıraya. Gülcan Üsbal, iyi akşamlar diyor Mersin'den Burak Bey. Gecenin anlam ve önemine binaen tüm dinlemekte olan dostlarım adına hani benim gençliğim nerede çalarsanız memnun olurum demiş. Şöyle bir baktım ama henüz bulamadım, belki bulurum. Arayacağım efendim, selamlar olsun Mersin'e. İbrahim Kaçar, iyi yayınlar diliyorum. Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar memleketime. Zehra Kayan Fırıncı, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz. Teknik Masa, bir yaz şarkısı çalar mısınız lütfen diyor. Tabii ki efendim, bordo mavi kalplerle seslenmiş bize Zehra Kayan Fırıncı. Yine Möhlin'den Şadiye Tural Aktaş da iyi yayınlar İsviçre'den. Bugün oğlumun yanındayım. Rotlis'ten selamlar diyor. Oğlum Akın, torunum Ayla için Tarkan'dan bir şarkı lütfen demiş. Şimdi gördüm mesajı. Bakayım efendim, Tarkan'dan oğlunuz Akın ve torununuz Ayla için bir şarkı.

Kopenhag'dan Hatice Öne için mikrofona gelmişti. Yıldırım Gürses'i de andık efendim. Çok teşekkür ediyorum diyor. Harikasınız demiş. Hatice Öne'ydi. Estağfurullah. Sağ olun efendim.

Sağ olun. Şadiye Turan Aktaş İsviçre Rotrist'ten sesleniyor. Oğlu Akın, torunu Ayla için Tarkan'dan bir şarkı lütfen demişti. Gençleri ve çocukları bekletmeyelim. Tarkan mikrofonda.

İsviçre Rotfrist'ten Şadiye Turalaktaş, oğlu Akın ve torunu Aylo için istemişti. Tarkan'ı dinledik sevgili dostlar. Ve efendim, Ankara'dan da Ahmet Can'ın mesajı vardı. Kolay gelsin diyordu değerli radyo dostumuz. Funda Arar'dan Tanrı İstemezse şarkısını radyomuz çalışanlarına ve bütün radyo dostlarımıza armağan edelim. Buyurun.

Ankara'dan Ahmet Bey istemiş, Ahmet Can istemiş. Teşekkür ederim Burak Bey diyor. Eksik olmayın Ahmet Can. Sağ olun, sağ olun. Ve dostlardan, Ordu'dan selamlar gönderen Leyla Çabuk. Köprüden geçti gelin türküsünü demek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişlerdi. Buyursunlar efendim.

Ordu'dan Leyla Çabuk için Kubat mikrofondaydı. Köprüden Geçti Gelin adlı türküsünü seslendirdi. Efendim İsviçre Möhlin'den Zehra Kayan Fruncu. Hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar değerli sunucumuz Teknik Masa. Bir yaz şarkısı çalar mısınız lütfen demişti. Buyursunlar efendim dinleyelim.

Zehra Kayan Fırıncı için de efendim İsviçre Möhlin'e selamlar olsun. Zerrin Özer'den dinledik. O yaz belki de bir anısı vardır yine bu şarkının. Dostlardan gelen diğer bir istek vardı. Mersin'den Gürcan Üsbalı. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Murat Bey. Gecenin anlam ve önemine binaen tüm dinlemekte olan dostlarım adına hani benim gençliğimlerde çalarsanız memnun olurum demiş. Evet, eski mahalleleri konuşacağız demiştik. Böyle bir mesaj gelmiş. Gürcan Bey'den böyle bir istek gelmiş. Naşide Göktürk söylüyor efendim, anıyoruz.

Naşide Göktürk mikrofondaydı sevgili dostlar ve efendim. Gürcan Hüsval istemişti bu güzel şarkıyı. İşte böyle zaman akıp giderken arkasında hep o tanıdık soruyu bırakıyor sevgili radyo dostumuz Gürcan Hüsval. Facebook sayfamızdan gecenin anlam ve önemine o kadar güzel bir mesaj vermiş ki tüm dinlemekte olan dostlar adına hani benim gençliğim nerede çalarsanız memnun olurum demişti. Bizleri kırmayıp bu akşam akşamın adresinde bizimle yola çıkan, giden gençliğine, geçen yıllara ve o güzel anılara sadık kalan tüm dostlara akşamın adresinden tüm can dostlara armağan olsun efendim bu güzel eser. Kulaklarımızda ezgi, kalbimizde giden günlerin tatlı sızısıyla yolculuğumuza devam edelim. Evet dostlar, Sedef Hanım neler yazmış bakalım. Bazen de bir mesaj gelir ve stüdyonun işte duvarları bir anda yıkılır. Kendinizi çocukluğunuzun o badem ağaçlarının altında bulursunuz. Sevgili Sedef Ekiz yazmış bizlere, hem de tam Mamak'tan sesleniyor. Diyor ki, çocukluğumun geçtiği mahallenin karşısındayım şu an. Çıkıp da yardımsız inemediğim o badem ağaçlarının yerinde yüksek binalar var artık. Gerçekten hani şimdi biz eski mahalleleri konuşuyoruz ya, herhalde bir 20-30 sene sonra da eski siteleri konuşacak insanlar. Koştuğum yollarda şimdi torunumu gezdiriyorum. O güzel komşuları aradı gözlerim sokaklardan geçerken. Ah Sedef Hanım, o binalar yükselirken bizden neleri alıp götürdüğünü en iyi şu an o sokaklarda yürüyenler bilir sizin gibi. Belki ağlarım ve bu hiç sürpriz olmaz demişsiniz ya. Ağlayın efendim, ağlayın. Belki ağlamanıza ortak olacak birileri daha bulunur bu memlekette. Şimdi sizin o badem ağaçlarına, aradığınız o eski komşulara ve o sokaklara gezdirdiğiniz sevgili torununuza da armağan edelim. Bu güzel şarkıyı İlhan İrem'in ölümsüz eserlerinden biri, onu da saygıyla, rahmetle anıyoruz dostlar.

Evet dostlar, akşam adresinde bu akşam sokaklarında misket oynadığımız, akşam ezanı okunana kadar tozuna toprağına bulandığımız o eski mahallelerimize selam gönderiyoruz. Hani o tek katlı evlerin bahçesinden sarkan erik ağaçlarının bir fincan kahve bahanesiyle kapısı çalınan o dünya tatlısı komşuların olduğu günlere. Belki o badem ağaçlarının yerinde şimdi yüksek binalar var. Belki o sokaklar eski sessizliğinde değil ama ne mutlu ki o günlerin sıcaklığı hala kalbimizin baş köşesinde duruyor dostlar. Şimdi o güzel günlerin, hiç büyümeyen çocukluğumuzun ve o sıcacık mahallelerin anısına armağan olsun sıradaki ezgimiz. Kulaklarımız, gönüllerimiz, anılarımız bu programda buluşuyor sevgili dostlar. Dinliyoruz.

Dostlar, akşamın adresinde bu akşam mahallemizin o parke taşlı yollarında yürüdük, anılarımızı tazeledik ve yine birbirimizin kalbine dokunduk. Mamaktan o güzel çocukluk hatıralarıyla içimizi titreten, çalan yeni türküyle de gel de ağlama diyerek gözyaşlarını bizimle paylaşan Sedef Hanım'a, çok anısı var diyerek torunlarının dedesi Yakup Kayhan'ı sevgiyle selamlıyoruz. Teknik masamıza teşekkür eden Zehra Kayan Fırıncı'ya, İsviçre Rotvist'ten selam gönderip oğlu Akın ve torunu aile için Tarkan isteyen Şadiye Turalaklaş'a kucak dolusu sevgiler olsun. Ve elbette bizleri yalnız bırakmayan Hatice Öne'ye, Eskişehir'den seslenen İbrahim Kaçar'a, Kayseri Kara Kimse'den selam uçuran İsmet Köklü'ye, Yıldız Tilbe veya Funda Arar isteğiyle Ahmet Can'a ve Ordu'dan köprüden geçti gelini bekleyen Leyla Çoba'ya çok teşekkürler. Tabii ki her zaman olduğu gibi Tokat Orman Beli'den o hayati çevre ve trafik kuralları uyarılarını yineleyen İlyas Aydın'a selamlar edelim. Dostlar, bir salı gecesinin daha bu güzel aile tablosuyla kapatıyoruz, sonuna geldik. Yarın akşam saat tam 22'de hayatımızı güzelleştiren o küçük mutlulukları konuşmak üzere. Sevgiyle kalın dostlar, yayın kumanda masasında, teknik yapımda bugün Fatih İnce vardı, mikrofonda ben buradayım.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Birol Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevicz ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni parti kuracaklarını açıkladı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. 2027 Hac Organizasyonu için kura çekilişi yarın yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevicz ve İspanya Başkanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste siyasi partiler turuna çıktı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Kurtulmuş Bahçeli ile görüştükten sonra DEM Parti meclis grubuyla da istişarelerde bulundu. Görüşmeye DEM Parti'nin genel başkanlarıyla grup başkan vekilleri de katıldı. Meclis Başkanı Kurtulmuş saat 15'te Yeni Yol Partisi ile de bir araya geldi. Saat 16'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubu ve İYİ Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı.
2: Bugün bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Milletvekillerimizle bir araya geliyoruz. Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisine emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından milletvekillerimizle birlikte yeni kuracağımız partimizde hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ana muhalefet partisi oluyoruz. Bugün bu kürsüye Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup kürsüsüne veda ederken ana muhalefet partisi grup kürsüsünü

0: asla bırakmıyoruz.
1: İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma dosyasına önceki operasyonda gözaltına alınıp daha sonra etkin pişmanlık ifadesi veren bir şüphelinin ifadeleri de girdi. İddiaya göre tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen belediye başkanı Bora Balcıoğlu'nun özel kalemi ve şoförü aracılığıyla çeşitli döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmı CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'a gönderildi. Bu ifade üzerine Bulut gözaltına alındı. Soruşturmada daha önce belediye başkanı da dahil 10 şüpheli tutuklanmış, 8 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Balcıoğlu hakkında yürütülen soruşturma ve tutuklama tedbiri nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Bursa'da belediyede rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem savunma yaptı. 1946 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Erdem suçlamaları reddetti. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli yer aldı. Gülistan Doku'nun telefonla müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi, bir iş insanı ve 2 güvenlik korucusu da operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesi üzerinden erişebiliyor. ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları sınavına ilişkin sayısal verileri de açıkladı. Sınava bu yıl 2.425.627 aday başvurdu. Temel yeterlilik testine 2.255.076 aday, alan yeterlilik testine 1.473.113, yabancı dil testine 143.270 aday katıldı. Sınavda 13 aday 500 tam puan alarak birinci oldu. Birinci olan adayların tamamı devlet okullarından. 500 tam puan alanların 10'u İstanbul'dan, birer birinci de Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli'den çıktı. Sonuçların açıklanmasıyla gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapacak. ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunu yayınlayacak. Kılavuzda kontenjanların yanı sıra üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci kabul ettiği yer alacak. Adaylar ilgi, yetenek ve sıralamalarını dikkate alarak öğrenim görmek istediği üniversiteyle bölümü seçecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere burs müjdesi verdi. Bakanlığın belirlediği alanlarda öğrenim gören 300 öğrenciye aylık 13.750 lira başarı bursu sağlayacağını duyurdu. Öğrencilere eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteği de sunulacak. Burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek. Programla her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak. Programla gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaları teşvik edilecek. Bakanlığın belirlediği 27 lisans programından birine yerleşen öğrenciler 1-15 Eylül'de girişimci.tenmak.gov.tr/burs adresinden başvurularını yapabilecek. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings Türkiye ekonomisine ilişkin dikkati çeken değerlendirmelerde bulundu. Fitch Ratings kıdemli direktörü Eric Arispe Morales, ekonomi programına yönelik güvenin sürdüğünü ifade etti. Devam eden küresel belirsizlikler karşısında Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu düşünüyoruz, dedi. Morales, ekonomik politikaların enflasyon beklentilerinde sağlanan kazanımları koruduğunu söyledi. Kuruluş, bu unsurların makroekonomik istikrarı destekleyen temel faktörler arasında

arasında bulunduğunu da vurguladı. Yılın 5. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'nda. Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Perşembe günü Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Para politikası kararları ve faiz oranı belli olacak. Karar Perşembe günü saat 14'te açıklanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, üzerinde çalışılan yeni düzenlemeleri anlattı. 18 yaş altındaki madde bağımlıları için yeni bir yasa çalışmasının yapıldığını söyledi. Düzenleme ile kriz anındaki çocuklar hemen tedavinin başlaması için aile rızası aranmaksızın tedavi altına alınabilecek. Bakan Göktaş, sosyal medya düzenlemesinin hazırlanan yönetmeliğinin de Ekim ayında çıkarılacağını açıkladı. Bakan Göktaş, gelir tamamlayıcı destek mekanizmasının da hayata geçirileceğini söyledi. 2027 Hac organizasyonu için heyecan dorukta. Kura çekilişi yarın saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda noter huzurunda yapılacak. Ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 30 Haziran'da sona erdi. Kayıt yenileyenlerle birlikte toplam 1.878.046 kişi Hac kurasına katılacak. Suudi Arabistan Türkiye'ye 84.942 kişilik kontenjan ayırdı. Hacı adayları kura çekilişini canlı yayında takip edebilecek. Kura heyecanının ardından sonuçlar devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Ayrıca adaylara kısa mesaj yoluyla da iletilecek. Kurada hak kazanan adayların kesin kayıtları 30 Temmuz 18 Ağustos arasında yine devlet üzerinden yapılacak. Kutsal topraklara yolculuk takvimi de netleşti. Hacı adaylarının gidişlerinin 17 Nisan 11 Mayıs arasında yapılması planlanıyor. Dönüşlerse 20 Mayıs 15 Haziran arasında gerçekleşecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Iraklı mevkidaşı Veb Selman El Haseni ile başkent Bağdat'ta görüştü. Uraloğlu, En Sosyal hesabından Iraklı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin bilgi paylaştı. Görüşmemizde Fav Limanı'ndan ülkemiz üzerinden Avrupa'ya uzanan kalkınma yolunu mümkün kılacak projeleri ele aldık dedi. İki ülke arasındaki bağlantısallığı güçlendirecek işbirliği alanlarını değerlendirdiklerini kaydetti. Uraloğlu paylaşımını Türkiye hızlanıyor etiketiyle yaptı. İki ülke tek koridor vizyonuyla Türkiye ve Irak arasındaki stratejik ortak

ortaklığı somut adımlarla güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Bağdat temasları kapsamında Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Senet'le de görüştü. Türkiye'nin Güneydoğu Asya ülkeleriyle ilişkilerinde önemli bir adım atıldı. Filipinlerin başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye diyalog ortağı olarak kabul edildi. Konuya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan geldi. Bakan Fidan böylece ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık dedi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la yürüttüğü diplomasi sonuç verdi. İki ülke arasında karayolu taşımacılığında yeni dönem başladı. Suudi Arabistan taşımacılık yapan şoförlere özel kategori oluşturdu. Orta Doğu'daki olaylar nedeniyle Türkiye'den Suudi Arabistan'a uzun yıllar karayolu taşımacılığı yapılamadı. Bölgede yaşanan gelişmeler sonrasında Irak ve Suriye'nin transit güzergahları açılırken firmaların Suudi Arabistan'a karayoluyla erişimi için imkanlar da oluştu. Üst düzey temaslar sonrasında beklenen adım geldi. Riyad, karayoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için çok girişli kara taşımacılığı vizesini yürürlüğe koydu. Bir yıl süreli yeni vizenin ücreti 300 Suudi Arabistan riyali olacak. Tek girişli transit taşımacılık vizesi ise ücretsiz. Mevcut şartlarda transit taşımalarda izin verilen kalış süresi 4 gün. Bu sürenin 15 güne çıkarılması için de görüşmeler sürüyor. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'na hedef gösterdi. Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'u Beyaz Saray'da ağırlıyor. Trump ikili görüşme öncesi Oval Ofis'te basın açıklamalarda bulundu. İran'ın ABD ile görüşmek istediğini belirterek ancak anlamlı bir müzakereye hazır olana kadar bizim onlarla görüşmeye niyetimiz yok dedi. Gazze'de 2 yıl önce İsrail'le çarpışırken yaşamını yitiren Yahya Sinwar'ın ardından Hamas'ta liderlik süreci tamamlandı. Hareketin yeni siyasi büro başkanı Halil El-Hayye oldu. Birinci intifadadan bu yana Hamas'ın siyasi kadrolarında yer alan El-Hayye, yıllar içinde örgütün en etkili isimlerinden biri haline geldi. İsrail'in çok sayıda suikast girişiminin hedefi olurken ailesinden de ağır kayıplar verdi. Peki Hamas'ın yeni siyasi lideri Halil El-Hayye kim? 1960 yılında Gazze'de doğan El-Hayye, lisans eğitimini burada tamamladı. 1997 yılında Sünnet-i Nebeviye ve Hadis ilimleri alanında doktora derecesi yaptı. Birinci İntifada döneminde Hamas saflarına katılarak siyasi faaliyetlerine başladı. Gazze'de öğretmenlik yaptığı süreçte siyasi çalışmalarını sürdürürken hareket içinde önemli sorumluluklar üstlendi. 2006 yılında Gazze'yi temsilen Filistin Yasama Meclisi üyeliğine seçildi. Hamas'ın önde gelen isimlerinden biri olarak örgütün siyasi yapılanmasında görev aldı. 2021 yılında Arap ve İslam Dünyası ile İlişkiler Ofisi Başkanlığı'na getirildi. Yahya Sinwar'ın en yakın çalışma arkadaşları arasında yer alan El-Hayye, Ekim 2024'te Hamas'ın Gazze'deki yönetiminden sorumlu isim oldu. Son olarak hareketin siyasi büro başkanlığı görevine seçilerek Hamas'ın en üst düzey siyasi makamına geçti. El-Hayye, farklı tarihlerde düzenlenen saldırılarda 4 oğlunu, 5 torununu ve çok sayıda yakınını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ve İspanya Başkanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turuna çıktı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. 2027 Hac organizasyonu için kura çekilişi yarın yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Polonya ekibi Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golü Anderson Talisca'dan geldi. Bu maçın rövanşı haftaya oynanacak. Konferans Ligi'nde yer alan Başakşehir ikinci eleme turu ilk maçında Inter Turku'yu ağırlayacak. Yarın saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Galatasaray 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'la karşılaşacak Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi'den kötü haber geldi. Antrenmanda ayak bileğinden sakatlanan Nijeryalı oyuncunun 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Trabzonspor'un Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarında oynayacağı hazırlık maçlarının programı açıklandı. Trabzonspor 26 Temmuz Pazar günü saat 16.30'da Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Bordo Maviller 30 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da El Sadd'la mücadele edecek. Fatih Tekke'nin öğrencileri 2 Ağustos Pazar günü saat 17.30'da Udinese ile karşılaşacak. UEFA ile FIFA'nın arasındaki gerilim büyüyor. FIFA'yı boykot ettiği açıklanan UEFA Başkanı Alexander Ceferin 2026 Dünya Kupası finalini izlemedi. Gerekçe olarak haksızlıklar, yeni uygulamalar ve 64 takımlı Dünya Kupası'nın gündeme gelmesi gösteriliyor. FIFA 2026 Altın Top Rodri'nin İspanyol Yıldız Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçildikten sonra Altın Top ödülünün de sahibi oldu. 2026 Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Kanada. Perşembe günü saat 11'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ordu, Ardahan, Kars ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleriyle Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bazı illerimizde gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir ve Artvin 18, İstanbul ve Muğla 22, İzmir, Adana ve Hatay 26, Manisa ve Siirt 25, Edirne, Tekirdağ ve Samsun 21, Bursa 20, Antalya ve Şanlıurfa 30, Mersin ve Mardin 29, Gaziantep 27, Diyarbakır ve Trabzon 23, Erzurum 14, Kars 13 derece. Yol durumu. Ankara Kırıkkale Derice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Yalova 1. bölge hududu devlet yolunun Yalova Bursa istikameti 29-31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa Yalova istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

0: Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Hamiyet Kolçalar, Talip Alev Sezer, Nermin Deniz Gökçer Perk, birinci mülazım Nazmi Müşfik Kenter, Osman Erhan Yazıcıoğlu, binbaşı Hilmi Bey Aytaş Yürük Aslan, Arif Bey Erol Keskin, İclal Candan İsen Say, Hamdiye Hanım Nezahat Tanyeri, Güzide Hanım Nezihe Becerikli, Recep Zihni Göktay.
1: Mondros Mütarekesi'ni izleyen yıllarda İstanbul Merkez Kumandanlığı'nda vazifeli olan binbaşı Hilmi Bey, divan yolunda talibe rastlar ve onun polis müdürlüğünde vazife almasını sağlar. Bundan sonra Osman'la arkadaşı Recep, Benet'e Maslak yolunda suikast düzenlerler. Talib'in arkadaşı 1. Mülazım Nazmi ise binbaşı Hilmi Bey'in emrinde görevlidir ve o tarihlerde Ankara'ya gelmiş olan Mustafa Kemal Paşa'ya fikren bağlıdır. Bir gün karısı İclal'den, sadrazamın katibinin kızı olan arkadaşı Nermin vasıtasıyla Üsküdar Müstakil Jandarma Kumandanlığı'na tayin ettirilmesini ister. Bu arada binbaşı Hilmi Bey Ankara'ya İstanbul hükümetine dair haberler ulaştırmaya çalışırken, talibe de sadrazamın yalısında alınan kararlar hakkında bilgi toplamak vazifesini verir. Talibe gelince, binbaşı Hilmi Bey'in verdiği vazifeyi yerine getirmek maksadıyla sadrazamın katibinin kızıyla tanışarak arkadaşlığı ilerletmiş ve ondan önemli haberleri toplamaya başlamıştır. O sıralarda Nermin ise İclallere gelerek 1. Mülazım Nazmi'nin Üsküdar'a tayininin çıktığı müjdesini getirmiştir. Bu arada İtilaf Devletleri Başkumandanlığı'nın Aşgari isminde bir casusu

0: Ama sizi katiyen ihmal ettiğimi aklınıza getirmeyiniz.
1: Sizi evinizden aramak zorunda kaldım.
0: Teşekkür ederim, annem söyledi. O kadar yapacak işlerim vardı ki. Az çok anlamışsınızdır ne olduğunu.
1: İyi ya, işte onun için aradım ben de sizi.
0: Haber almakta geç kalmadım ya.
1: Geç sayılmazsınız.
0: Sizden beklediğimi öğrenebildiniz mi?
1: Öğrendim. İşgalciler Aşgari ismindeki casusu Anadolu'ya göndermeye hazırlanıyorlar. Benim bir arkadaşım var, Silvia. Onun babası temas halinde umumi karargahla. Ondan öğrendiklerimle benim evdeki evraktan edindiğim bilgiler birbirine tutuyor. Bu adam bir müddet daha İstanbul'da kalacakmış. Sonra Ankara'ya hareket edecekmiş. Ama gidiş yolunu ve tarihini öğrenemedik. Çünkü belli değil. Belki de gizli tutuyorlar.
0: Peki bu adamın hangi maksat altında Ankara'ya gideceğini öğrenebildiniz mi?
1: Evet, okuduğum evrakın bir yerinde Ankara hükümetinin milli gayesine hizmetle ilgili bir vazife maskesi altında gönderileceği yazılıydı. Bu noktayı birkaç defa iyice okudum.
0: Çok iyi Nermin Hanım. Çok teşekkür ederim zahmetinize. Ha, annemi nasıl buldunuz, sevdiniz mi?
1: Sevdim ama çok konuşmadık ki.

0: Osman. Uyutmadın.
1: Talip Bey isteğini anlatmıştı bana. Şimdi memnun musun vaziyetten?
2: Memnunum kumandanım.
1: Binbaşı Hilmi Bey'in sayesinde oldu bize verilişim.
2: Biliyorum. Talip abi beni götürdü binbaşıma. Oğlum Mustafa Kemal Paşa'nın yoluna katıldım. Allah yolunu açık etsin dedi. Öptüm binbaşımın elini.
1: Şimdi dinle. İki takımdan ibaret bir düşman süvari kolu keşif yaptıktan sonra Boğatepe istikametinden dönecek. Yarın da tekrar keşif yaptıkları araziye giderek Kocaeli yollarını tutacaklar. Anladın mı?
2: Anladım kumandanım. Biz hazırız.
1: Bir mangadan tamamen sen mesulsün.
2: Baş üstüne kumandanım.
1: Hayret. Birden belirdiler. Yandan çıkıyorlar yola. Tahminimden biraz erken dönüyorlar.
2: Biz mevsideyiz ya kumandanım.
1: Evet evet isabet. Biraz açıl öteye. Manganın başına. Tam siper vaziyette kolumun işaretini bekle.
2: Açıldım kumandanım.
1: Biraz daha biraz daha.
2: Baş üstüne kumandanım.
1: Biraz daha yaklaşın bakalım. Yaptıklarınızın bir kısmını olsun yanınıza bırakmayacağım. Canınızca... Ateş.
2: Benim manga ateşi devam.
3: Bu da benim.
1: Devam devam. Onbaşı baştakini kaçırma.
3: Devam. Gözünü sevdiğim.
1: Kaldırma başını. Hedef küçült.
2: Kumandanların hesabı tamam kumandanım.
1: Dört nala kalkanları. Devam bırakmayın.
2: Bir manga kadar temizledi kumandanım.
1: Daha çok uğraşacağız Osman. Yolun başındayız.

0: Arif Bey, sana son derece gizli fakat sevineceğin bir haber vereceğim.
1: Ya, nedir?
0: Fevzi Paşa Ankara'ya gidiyor. Zaten işgallik gününden beri son derece acı içindeydi.
1: Buradaki hükümetin bu iş olduktan sonra hayli keyfi kaçacak.
0: Aslında Fevzi Paşa başından beri Anadolu harekatına karşı olmamıştır. İlk günden Mustafa Kemal Paşa'nın başarısını istediğine hiç şüphem yok.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Peki ne zaman hareketi?
0: 1 Nisan gecesi, çok gizli. Yüzbaşı Salih Bey müfrezesi götürecek. Kimsenin tabii haberi yok.
1: Acaba Mustafa Kemal Paşa nasıl karşılayacak dersin?
0: Son derece memnun olacaktır. Geyve yoluya gidecek. Ali Fuat Paşa zaten irtibatı iyi yapar.
1: Peki paşaya ne vazife verirler?
0: Azizim, ben Mustafa Kemal Paşa kadar adamı iyi tanıyan kimse görmedim. Bak göreceksin, alırsın haberini. Fevzi Paşa'yı hem değerlendirecek ve hem de layık olduğu vazifeyi verecek.
2: Haberlerim var efendim. Önce hürmetler ederim.
0: Sağ ol evlat. Gel, ben de seni bekliyordum zaten.
2: Efendim, öğrendiğime göre Aşgari adındaki casusu artık Ankara'ya göndermeye hazırlanıyorlarmış. Birkaç haftaya kadar.
0: Günü belli mi?
2: Onu kat'i olarak öğrenemedik ama bu ayın sonlarına doğru olması çok kuvvetli.
0: Demek bu ayın sonları. O zamana kadar ben de zaten Anadolu'ya geçmiş olurum.
2: Siz ne zaman gidiyorsunuz efendim?
0: Vapuru bekliyorum.
2: Siz olmayınca efendim çok yalnız kalacağız.
0: Yalnız kalmazsın. Piştin artık bu işte. Yalnız kalmayacaksın diyorum çünkü Arif Bey var. Sonra senin Nazmi de İstanbul'da.
2: Efendim, o da bana bu ara İstanbul'dan ayrılmaktan bahsetti. Herhalde size de...
0: Evet, bana da bahsetti. Çok uygun.

0: ama hemen olmamalı dedim. Ankara'ya Üsküdar ve Beykozulu ile çok kaçıracaklarımız var dedim.
1: O zaman benim işim zorlaşıyor.
0: Allah gücünü verir. Ankara gönüllü sivil ve asker istiyor. Gelelim Aşkari'ye. Her vaziyette onun hareket gününü bilmem icap ediyor.
1: Efendim, Nermin Hanım'la ve arkadaşının yardımıyla ağız aramaya devam edeceğiz tabii. Öğrenince hemen size ulaştıracağım efendim.
0: Bekleyeceğim.
2: Nereden çıktı bu İnebolu'ya gidiş meselesi?
3: Vazife hanımcığım.
2: Ne vazifesi? Benim bildiğim İstanbul oraya tayin falan yapmaz.
3: Bildiğin doğru, fakat benim gitmem gerek oraya.
2: Anlamadım.
3: Burada duramam artık.
2: Ben de gelecek miyim?
3: Gelmeni isterim tabii. Hatta seninkiler de kalkıp gelseler iyi olur. Burada rahat vermezler onlara.
2: Nasıl olacak?
3: İnebolu'da bir ev tutulur, hep beraber oturulur. Ben de kalp huzuruyla vazife görürüm.
2: Olur, ne yapalım? Ama annemleri hemen açmak gerek bu bahsi.
3: Açarız vakit geçirmeden. Sen onlarla çabucak toplanıp gidersin.
2: Nasıl çıkacağız İstanbul'dan?
3: Kolay canım. Arkadaşın Silvia'dan babasının yardımını isteyeceksin İstanbul'dan rahat çıkmak için.
2: Zor olacak.
3: Canım neden zor olsun, söyledim işte. Annenlere gelince baban zaten şehrin bu halini görmemek için ömrünün yarısını verirdin deyip duruyor.
2: Pekala, söyleyelim bakalım ne diyecekler.
3: Ya ne diyecekler, anlattım ya. Bu akşam gelecekler de değil mi bize?
2: Evet, gelecekler.
3: Bari erken gelseler de uzun uzadıya konuşsak.
2: Ben biliyorum, babam hemen senin tarafını tutacak.
3: Hanımcığım, öyle olması gerekmez mi?

0: Şu kadar zamandan beri tanışıyoruz. Hoş, çok sayılmaz ama size ne kadar ısındım tahmin edemezsiniz. Daha önce kalbimi verdiğimi de söylemiştim.
1: Teşekkür ederim.
0: Neden sustunuz?
1: Isındım dediniz.
0: Isınmak kelimesi kafi değildi. Daha kuvvetli ifade etmem gerekirdi.
1: Bilmem.
0: Evet evet öyle. Ama emin olun bu kelimenin içinde sıcaklığı ifade eden bir şey var. Şöyle söyleyeyim. Sıcak bir sevgi duyuyorum size karşı. Sonra dedim ya kalbimi...
1: Teşekkür ederim. Gerçekse ne âlâ.
0: Neden gerçekse diyorsunuz? Şüpheniz mi var?
1: Bilmem. Bazen hiç aramıyorsunuz da kayıplara karışıyorsunuz adeta.
0: Emin olun işlerim pek çok. Buna vefasızlık demeyin sakın.
1: Öyle diyeceğim. Çünkü aksi olsa kaybolmazsınız ortadan.
0: İnanın kaybolmuş değilim.
1: Peki ama size istediğiniz haberleri vermek için bile bulamıyorum sizi.
0: Doğru doğru, hatam var. Fakat sizi temin ederim ki ihmal veya vefasızlık değil bu. Hiç aramaz olur muyum? İşten fırsat bulamadım bir türlü.
1: Peki öyle olsun.
0: Darılmadınız ya.
1: Hayır.
0: O halde bahsimize dönebiliriz. Bu Aşkari denilen adam önümüzdeki ayın birinci günü İtalyan vapuruyla gidiyor dediniz İnebolu'ya değil mi? Demek 15 gün sonra.
1: Evet.
2: Evlatlar gelin bakalım. Sizin ikinizi de çağrışımın sebebi şu. Tabii çok gizli. Ankara'dan emir aldım. Artık gitme zamanım geldi. Acele yola çıkmam bildiriliyor. Ben oraya giderken tezkiye vazifesini gören teşkilat mührünü Arif Bey'e bırakacağım.
0: Siz olmadığınız zaman elde ettiğimiz bilgileri kime aktaracağız efendim?
2: Bizim burada güvenebileceğimiz çok sağlam birkaç arkadaşımız var. Bugün zaten öğleden sonra onlarla buluşup konuşacağım. Tabii size hemen bildireceğim. Bunun için akşama bana geleceksin.
0: Peki efendim. Hareketiniz ne zaman binbaşım?
2: Yarın gece saat 9'da Sirkeci'den kalkan İtalyan vapuruyla gidiyorum Nazmi. Sen de benim arkamdan geleceksin ama kısa bir müddet için Üsküdar'daki birliğin başında kalman şart.
0: Aşkari meselesi.
2: Evet. Şimdi o hususta ne yapacağınızı söyleyecektim. Ben Ankara'ya gittikten sonra Anadolu'nun belli başlı kapısı olduğu ve bazı tehlikeli kişilerin Ankara'ya sızmalarını önlemek için bir müddet İnebolu'da vazifelendirilmeni isteyeceğim. 10-12 gün sonra Ankara'dan İnebolu'ya dönmüş olacağım ben.
3: Kumandanım, çok iyi tanıyacaksınız. Osman var bizim takımda. Benet'e suikast hazırlamışlardı hani. Dün bana geldi, kumandanım dedi. Beni vursalar da ben Ankara'ya kaçacağım. Şimdi onbaşı o. Bunun bir de arkadaşı Recep var. Bunlar kan kardeşi olmuşlar. Bir türlü ayrılmak istemiyorlar birbirlerinden.
0: Evet efendim.
2: İyi öyle olmaları. O zaman mesele halledilir. Şimdi Aşkari'den bahsediyordum. Talip, sen bu herifin izini bırakmazsın.

0: Ben bu yollar hiç bitmesini isterdim.
1: Bitmez, neden bitsin?
0: Tabii tabii bitmez öyle ama bazen...
1: Nasıl bazen?
0: Yok yani diyorum ki bazen insanın elinde olmayan sebeplerden...
1: Evet evet, siz bir şey mi söylemek istiyorsunuz?
0: İnsanın yazık ki elinde olmayan sebeplerden yolları ayrılabiliyor.
1: Anlamadım. Hani siz kalbinizden falan bahsediyordunuz.
0: Yanlış anlamayın. Daha doğrusu galiba ben yanlış söyledim. Yollar bir müddet için kesilebilir demeliydim.
1: Hayır, mecbur değilsiniz başka türlü söylemeye. Uzun açıklamalar...
0: Nermin Hanım bakın. Yanlış anlamayın. Biliyorsunuz ne için çalıştığımızı. Sizin de bunda son derece büyük hizmetiniz var.
1: Ben bunu severek ve isteyerek yaptım. Karşılık da beklemiyorum.
0: Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sadece görüşememek durumu var diyorum bir müddet için.
1: Peki ne zaman görüşürüz?
0: Müddet vermeyeyim ama en kısa zamanda diyeyim.

0: Oğlum, bavulunu hazırladım. Başka götürmek istediğin bir şey var mı?
1: Yok, hayır, istediklerimi koyduysanız yeter.
0: Evladım, ne kadar sürecek bu iş?
1: Vallahi bilemiyorum anne.
0: Nazmi ailesini gönderdi mi yine Bolu'ya?
1: Hı hı, gönderdi.
0: Ben de gelebilirdim seninle.
1: Ne gerek var?
0: Aa, peki Nazmi neden ailesini...
1: Anneciğim, Nazmi'nin vaziyeti başka. Asker o.
0: Askerlikle ne alakası var bunun?
1: O kalacak Anadolu'da.
0: Ya sen?
1: Benim İstanbul'da çalışmam gerek. Binbaşı 20 bin talimatı böyle.
0: Peki nasıl gidiyorsun buradaki resmi vazifeni bırakıp?
1: İstifa ettim.

0: Nermin, Nermin.
1: Allah Allah, nerede acaba bu kız?
2: Odamdayım anne.
1: Aa, merak ettim evladım. Sesin çıkmadı ne kadar zamandan beri.
2: Ders çalışıyordum anne. Elinizde tuttuğunuz yeni gazeteler mi?
1: Yeni gazeteler. Sormuştun getirdim. Son zamanlarda gazetesiz yapamaz oldun.
2: Bakayım.
1: Al bak.
2: Ne yazıyor? Ne? Aşgari adında yabancı pasaport.
1: Ne oldu? Nedir telaşın?
2: Birine işgal kumandanlığından çıkarken ateş edilmiş ve nöbetçilerin karşı ateşiyle Recep adında 22 yaşlarında suikastçı da vurulmuştur. Bu kişiyi himaye ettiği sanılan talip...
1: Ne oluyorsun? Evladım ne oluyorsun? Kendine gel.
3: Çok şükür çıktık Karadeniz'e. Allah razı olsun doktor binbaşıdan. Bir hafta rapor vermeseydi takımın başında bulunmam gerekecekti.
4: Doğrusu Silvia'nın babası iyi niyetli olmasaydı İstanbul'dan çıkış muamelelerinin imkanı yok, biz yaptıramazdık. Kolay değil 4 kişiye hüviyet uydurmak.
3: Gerçekte öyle. Ama onu soracaktım, Recep nerelerde?
4: Osman'ın yanındadır. Bereket yarası pek hafif. Aşgari'yi belli etmeden göz hapsine tut demişsin Osman'a. O da onu yalnız bırakmıyor herhalde.
3: Ha işte geliyor Recep. Sakalını bıyığını kesince iyice tanınmaz oldu.
4: Recep şimdi dinle. Osman'a söyledim ya. Sana da kısaca söyleyeyim. Gemi demir atıp kayık bizimkileri çıkarınca güverteye, Osman hemen çullanacak herife.
5: Evet.
4: Sen de yardım edersin.
5: Olur abi.
4: Zaten kaptan köşkünden makine dairesine kadar bizimkiler saracak gemiyi.
5: Tamam.
4: Başlarında binbaşı İlmi Bey var. Sakın sivil görürsen şaşırmayasın ha.
5: Tamam abicim.
6: Hoş geldiniz evlatlar.
3: Hoş bulduk efendim.
4: Elinizi öpeyim efendim.
3: Öpeyim kumandanım.
6: Sağ olun. Nasıl vaziyet?
4: İşte efendim işte. Bizimkilerden 2 yiğit yaka paça getiriyor. Aşgari herifini hem de sıkı sıkıya.
6: Ha şöyle. Muhafızların nezaretinde doğru Ankara'ya götürecek bu herif. Evladım var ol. Rahmetli babanın ruhu şad oluyor şimdi.
4: Vazifemiz binbaşım. Doğrusu bir genç kızın da büyük emeği geçti efendim.
6: Ha evet anladım. İstanbul'a dönünce Anadolu'nun selamını, teşekkürlerini iletirsin kendisine. Biraz sonra Ankara'ya hareket var Nazmiye. Hazırlandı mı Erkan Harbiye'nin istediği süvari bölüğü?
3: Hazır kumandanım. At bin emrini bekliyorlar kumandanım.
6: Öbür bölüğün Bolu üzerinden gelmesi emrini ilettin mi yüzbaşıya?
3: İlettim kumandanım. Şimdi yola çıkmış olmaları gerek.
6: O halde biz de çıkalım. Aşgari'nin nöbetçilerini arttır.
3: Baş üstüne kumandanım.
6: Osman'a söyle Recep de helallaşsın.
3: Baş üstüne kumandanım. Osman!
7: Buyurun kumandanım.
3: Osman! Helallaş Recep'le gidiyoruz.
7: Affedersiniz kumandanım, gelemez mi o da bizimle?
3: Şimdi olmaz. Talip Bey İstanbul'a dönünceye kadar Recep vazifeli burada kalacak. Merak etme, binbaşım en kısa zamanda aldıracak onu Ankara'ya, rahat ol. Beraber yapacaksınız silah arkadaşlığını. Şimdi hadi bakalım.
7: Sağ olun kumandanım.
6: Nerede bizim atlar?
3: Evladım çek atları.
8: Baş üstüne kumandanım.
6: Hadi. Kumanda ver.
3: Baş üstüne. Bölük. At. Bin. Bölük. Adeta. Marş!
6: Mülazım, gel bakalım yanıma.
3: Baş üstüne kumandanım.
6: Bu noktaya kadar geldik. Ne dersin bakalım bu gidişe?
3: Büyük, şerefli, mukaddes bir yolda izlerim kumandanım.
6: No, ne var geride?
3: Talibe baktım bir an kumandanım. Aklı Ankara'da yine onun.
6: Asıl İstanbul'da ona ihtiyaç var. Demin bir yoldan bahsettin ya... Talip de bu yoldadır.
3: Evet kumandanım.
6: Başından beri bizimleydi o zaten. Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde büyük zaferlere birlikte yaklaşacağız inşallah. Hadi bakalım. Kısa kararlıya kalkalım. Ver kumandayı.
3: Baş üstüne kumandanım. Bölük! Kısa kararlı! Marş!

Şerefli Yol adlı oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzumuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenlere.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevičs ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme aşamasına geçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste siyasi parti turuna başladı. Bu kapsamda ilk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirildi. Kurtulmuş bugün de AK Parti grubuyla bir araya gelecek. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel birkaç gün içinde yeni bir parti kuracaklarını açıkladı. Özel, CHP Meclis Grubu'nda son kez konuştu. Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım dedi. Teknik işlemlerin ardından milletvekilleriyle yeni partimizi kuracağız açıklamasını yaptı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu Perşembe günü yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Gelecek yıl kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanla beklediği kura takvimi belli oldu. Hac kuralarının çekilişi bugün saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılacak. 20-21 Haziran günlerinde düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Buna göre alan yeterlilik testlerinde 3 temel yeterlilik ve yabancı dil testlerinde de 5'er öğrenci birinci oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM 2 sorunun iptal edildiğini açıkladı. Tercih işlemleri 29 Temmuz'da 10 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Gülistan Doku'nun 6 yıl önce kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 5 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı. Soruşturma kapsamında biyolojik incelemelerin ve DNA analizlerinin yapıldığı ifade edildi. Bir yanda müzakerelerin yeniden başlaması çabaları, diğer yanda karşılıklı saldırılar. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar 10. gününde de devam etti. Amerikan ordusu İran'da çok sayıda şehri vurdu. İran'ın misillemesinde de Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üsleri hedef alındı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı'nı hedef gösterdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'dan çekilmesinin sağlanmasını görüşmek üzere Amerikan Başkanı Trump'la bir araya geldi. Trump, Lübnan ordusuna destek vereceklerini söyledi. Ancak İsrail'in çekilme takvimine ilişkin detay vermedi. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun da nihai hedeflerinin İsrail'e düşmanlık halini kalıcı olarak sona erdirmek olduğunu söyledi. İyad yönetimiyle Yemen'deki Husiler arasında ipler geriliyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukasına başladıklarını açıkladı. Suudi Arabistan, başlatılan deniz ablukasını kınadı. Uluslararası hukuk çerçevesinde gemilerini korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da eğer böyle bir şey olursa işimizi halletmemiz gerekecek diyerek karara tepki gösterdi. Haberleri sunduk.

0: Başka Haberler Merkezi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba, ben Miray Önsal. Başka Haberler Merkezi'ne hoş geldiniz. Yapımcımız Murat Baran'la yarım saat boyunca sizleyiz. Bir haftanın ardından Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan fakat tüm dünyayı ilgilendiren haberleri konuşacağız. Merhaba Mehmet Kancı, gündemimizde neler var? Dinleyicilerimize neler bekliyor?
2: Evet Miray Önsal, Başka Haberler Merkezi'nde bu hafta teknoloji ağırlıklı konuları konuşacağız. Veri sömürgeciliği meselesi başlıca konumuz olacak ve ardından terör örgütlerinin yapay zeka kullanımına göz atacağız. Ve 2030'da hangi meslekler ayakta kalacak en çok merak edilen konulardan bir tanesi malum. Gençler meslek seçimlerini neye göre yapacak? Şu andaki en büyük krizlerden bir tanesi. Ve İngiltere'de sosyal medyaya yönelik gençler açısından yeni bir kısıtlama var. Bu neymiş? Bir de buna bakacağız.
1: Şimdi veri sömürgeciliği tanımı aslında çok da ilginç. Çünkü sömürgeyi hep böyle enerji kaynakları açısından görüyorduk. İşte petrol sömürgeciliği ya da kültür mesela, kültürde de yine görüyorduk. Ama veri sömürgeciliği aslında yeni bir tanım baktığımızda. Eskiden işte sömürgecilik topraklarla yapılıyordu. Sonra petrol geldi. Bugünse artık dünyanın en değerli kaynağı veri. Dolayısıyla bunun da sömürgeciliği artık günümüzde var ve biz de sıkça konuşuyoruz.
2: Peki şimdi bunu nasıl gerçekleştiriyorlar?
1: Bunu nasıl gerçekleştiriyorlar? Çok güzel bir soru. Aslında dijital izlerimizle.
2: Evet.
1: Dijital izler ne demek mesela? Benim ne zaman alarm kullandığım ya da hangi alışverişi saat kaçta yaptığım, hangi reklamlara tıkladığım. Bunlar aslında birer birer baktığımızda dijital ayak izi. İşte uygulamadan hangi yemeği sipariş verdiğim, kaçta sipariş verdiğim.
2: Sık sık gündeme gelen akıllı telefonumuzun yanında bir şey konuştuğumuzda hemen o konuştuğumuz konuyla ilgili ürünlerin karşımıza çıkması. En
1: Evet.
2: Çok sorgulanan olaylardan bir tanesi ama artık bunu daha ileri safhalara götürmüşler herhalde.
1: Evet, kesinlikle artık veri yeni petrol deniliyor. Peki bu tanım yeterli mi? Belki bizden sadece verilerimizi almıyor aynı zamanda. Bizi reklamların odağı haline getiriyor. Ya da bizim verilerimizle kimi zaman güvenlik açıkları oluşabiliyor. İşte devletler artık işin içine girmeye başladı. Stratejiler, güvenlik stratejileri artık yapay zeka ve veriler üzerinden dönmeye başladı. Baktığımızda aslında sadece basit bir kişisel dijital ayak izinin alınmasından ibaret değil yapılan şey. O yüzden veri sömürgeciliği gibi daha ağır bir tanımla ilerliyoruz baktığımızda. Peki bunu hangi şirketler yapıyor? Sıkça konuştuğumuz OpenAI, Google Meta, Anthropic gibi önemli şirketler yapıyor ve hepsinin ihtiyacı da aynı. Daha fazla veri.
2: Daha fazla veri, bu verilerin analizi ve bu verilerin analizi yoluyla da sadece tüketim alışkanlıklarımızı değil, mesela bazı ülkeler özellikle Çin Halk Cumhuriyeti yapımı akıllı teknolojilere sahip araçları niye yasaklıyorlar? Özellikle askeri tesislerde. Subaylarının belli bir rütbenin üzerindeki subayların Çin malı akıllı teknoloji içeren araçlar kullanması istenmiyor. Çünkü araçlarla dahi veri toplama
1: Harita verisi topluyorlar değil mi?
2: Harita verisi topluyorlar, onların kameralarını kullanabiliyorlar. Ve geçen hafta konuşmuştuk, işte kapı zili kameraları dahi bugün bir veri toplama aracı haline geldi. Bir de tabii veri sömürgeciliği derken sadece bıraktığımız dijital ayak izleri toplanmıyor. Standart endüstriyel faaliyetlerde yakın geçmişte nasıl Avrupa kendi topraklarında üretimi bırakıp Güney Asya'da mesela tekstil üretimine geçtiyse veya diğer dünyanın farklı bölgelerinde, şimdi aynı şeyi bu veri alanında da yapıyorlar. Malum yapay zeka veri depolama ve merkezleri çok ciddi miktarlarda su tüketiyor, diğer kaynakları tüketiyor, havanın ısınmasına, bulunduğu bölgede ısının yükselmesine yol açıyor. Şimdi ne yapıyorlarmış biliyor musun Miran?
1: Ne yapıyorlar?
2: Bu yapay zeka merkezlerini, veri depolama merkezlerini 3. dünya ülkelerinde kurmaya karar

0: vermişler.
1: Yine iklim adaletsizliği burada da kendini
0: Tabii.
1: gösteriyor. Teknoloji adaletsizliği diyebiliriz belki buna.
0: Kesinlikle yani kendi topraklarını nasıl kendi atmosferlerini kirletmemek, nehirlerini, göllerini kirletmemek için geçmişte standart endüstriyel faaliyetleri Avrupa dışına taşıdılarsa şimdi aynısını yapay zeka veri merkezleri için
1: Çok
0: yapıyorlarmış.
1: ilginç çünkü bugün Avrupa'yı da hani baktığımızda işte aşırı sıcaklar etkili oluyor diyoruz. İnsanlar klima bulamıyor. Çeşitli serinleme yöntemleri uyduruyorlar. İşte kimi buzdolabında yastık kılıfını saklayarak bunu elde etmeye çalışıyor vesaire. Aslında yani o ülkenin denizi yok bizim toprağımız böyle bir ayrım olmadığını görüyoruz. Dünya
0: Tabii ki.
1: ısınıyor. Yani sadece orası sadece üçüncü dünya ülkelerinden söz etmiyoruz bugün. Hani
0: Yani
1: dünyanın ısındığından
0: Endonezya
1: söz ediyoruz.
0: sahillerindeki plastik atıkların zararı artık sadece o ülke halkı
1: Orayı
0: orayı bağlamıyor. Yani bu eninde sonunda bir şekilde o döngü neticesinde işte bugün Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgası bu iklim değişikliğinin bir sonucu.
1: evet.
0: Bununla yüzleşiyorlar. Kuzey Amerika aynı şekilde oralarda da yine sıcak hava dalgalarıyla ciddi bir mücadele var. Dolayısıyla bunu bu endüstrileri toprağı kirletecek, atmosferi kirletecek, suları tüketecek teknolojileri, üretim tesislerine bu ister yapay zeka alanında olsun, ister tekstil alanında, ister otomotiv alanında olsun başka yerlere taşıyıp orayı kirletmek bir çözüm değil artık.
1: Evet, ama bunu görmemekte ısrar ediyorlar.
0: Belki de işte bu noktada işte malum Elon Musk'la Jeff Bezos'un gündeme getirdiği projeler var.
1: Uzayla ilgili olanlar.
0: Uzayla ilgili olanlar. Bu nedenle işte Elon Musk diyor ki gidip Mars'ta koloni kuralım. Yani dünyayı hallettik. Şimdi gidip Mars gezegenini
1: Sıra
0: bir de
1: Mars'ta.
0: kirletelim diyor. Jeff Bezos'un daha fantastik bir fikri var. Dünya yörüngesinde uydu tesisler kuralım. Endüstriyel üretimi tamamen oralara
1: Orayı taşıyalım.
0: taşıyalım.
1: Yani oldukça böyle distopik mi diyeyim? Hani
0: Evet.
1: gerçekten garip bir yere doğru evrilmeye başladı dünya ve öznesi de aslında her birimiziz. Yani
0: Evet.
1: bu tekno distopik yakın düzende mi diyeyim artık? Hani ismi adlandırmakta dahi zorlanıyoruz. Hepimizin artık bir veri olduğu ve bunun maliyet olarak da bir karşılığı olduğu da bir gerçek. Çünkü bu şirketler, yapay zeka şirketleri inanılmaz paralar harcıyorlar o sistemlerin eğitilmesi için. Biz her kullandığımızda aynı zamanda o sistemi eğiten bir araç da oluyoruz. Ve tabii ki
0: Sadece
1: iznimiz olmadan.
0: biz değil, aylar önce biz bu konuyu konuşmuştuk. Bu yapay zeka şirketlerinden bir tanesinin piyasadaki binlerce kitabı satın alıp,
1: Evet.
0: sahaflardaki özellikle kitapları satın alıp, yapay zeka sistemlerini bunlarla eğittikten sonra kitapları imha ettiği haberleri daha yeni yeni merkez medyada yer almaya başladı. Biz herhalde bunu 6-7 ay önce konuşmuştuk
1: Evet,
0: diye
1: evet.
0: hatırlıyorum.
1: Stanford'ın AI Index raporu var. Orada da 2025 yılında geliştirilen büyük dil modellerinin eğitim maliyetlerinin milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Yani aslında artık yapay zekayı geliştirmek yalnızca mühendislik meselesi değil, ekonomik güç meselesi ve aynı zamanda da işte beraberinde veri sömürgeciliğinin
0: Tabii ki
1: geldiğini görüyoruz.
0: giderek bu teknolojilere sahip olamayanlar daha dezavantajlı hale gelecek. Bir de mesela şimdi bu verileri toplama olayında dikkatimi çeken bir haber vardı geçen hafta teknoloji alanında. Malum Meta'nın geliştirdiği gözlükler var. Bu
1: Evet.
0: gözlükler artık yabancı dil öğrenmeyi gereksiz kılacak deniyor. Çünkü direkt çeviriyi aktaracak bir sistem yapmışlar. Ve ayrıca her şeyi kaydetme kapasitesine sahip olacak. Gördüğü her şeyi kaydetme kapasitesine sahip olacak.
1: Özel hayatın gizliliği ne olacak acaba böyle
0: Evet,
1: bir
0: yani
1: durum?
0: gözlüklü insanlardan korkmamız mı
1: Evet.
0: gerekiyor? Acaba o ne gözlüğü diye kontrol mü edeceğiz?
1: Böyle bir distopik dizide böyle bir bölüm vardı. Lensler aynı şekilde her şeyi kaydediyordu.
0: Evet.
1: İnsanlar birbirine de ne kaydettiğini izletebiliyordu. Dolayısıyla her gördüğünü başka birine izletebilmek demek oluyor bu. Ama biz izlenmek istiyor muyuz acaba? Yani soru da burada geliyor. Bizim haklarımız ne olacak? Bizim özel hayat hakkımız ne olacak? Ya da işte her an böyle
0: Bir de
1: birileri izliyor sizi.
0: yapay zekanın kabiliyetlerini düşündüğümüz zaman bu tür bir kayıt halinde bizim görüntülerimizin ne şekilde
1: Evet.
0: kullanılacağını artık şey yapmak mümkün değil. Hayal
1: Öngörmek.
0: etmek

0: Evet.
1: öngörmek mümkün değil. Sadece şu Dünya Kupası ile ilgili olarak mizah amaçlı yapılan yapay zeka videolarını izliyorum. Bundan bir yıl önceki videolarla mukayese edildiğinde,
0: Çok hızlı gelişiyor, değil
1: evet,
0: mi?
1: muazzam,
0: Gerçekçi.
1: evet, gerçekçi bir hale gelmiş durumda.
0: Şimdi keşke sadece eğlence için kullanılsa diyeceğim ama
1: Evet.
0: her alanda kullanılıyor. Terör alanında da yapay zekanın, terör örgütlerinin yapay zekadan yararlandığını görüyoruz. Bir araştırma var Cambridge Üniversitesi'nden. Nijerya'daki terör örgütü Boko Haram'ın da ChatGPT, Claude, Grok ve DeepSeek gibi üretken yapay zeka araçlarını yalnızca propaganda amacıyla değil, saldırı planlaması, silah kullanımı ve operasyonel karar alma süreçlerinde de kullandığını ortaya koydu.
1: Bu gerçekten çok tehlikeli bir boyut
0: Evet.
1: artık.
0: Yani artık o işte bununla ilgili yapay zeka konusunda özel birimler kuruluyormuş ve üyelerine de işte etkili promptlar hazırlama, girdiler hazırlama üzerine eğitim veriliyormuş. Yani gerçekten dünya nereye gidiyor?
1: Evet, mevcut taktiklerini daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha etkili uygulama imkanı sağlıyor. Çünkü bu sayede artık daha kısa zamanda hedef aldıkları ülkelerin yönetimlerinin stratejik kaynaklarını vuracak daha şiddetli eylemler yapma kapasitesine ulaşacak demek ki Afrika'daki bu Afrika geneline yayılmış bu terör örgütü.
0: Ya şimdi
1: Sadece Nijerya'da faaliyet göstermiyor çünkü Boko Haram. Çok
0: evet
1: geniş bir etki alanı var
0: Afrika'da.
1: Batı Afrika'da.
0: Şimdi bir yandan hani güvenliği konuşuyoruz ya, işte NATO zirvesi yapıldı, liderler bir araya geldi Ankara'da da. Belki güvenlik dediğimizde en önemli başlıklardan biri karşımıza çıkan AI, yapay zeka ve siber güvenlik. Çünkü artık terör örgütlerinin de faaliyetlerini bu alanlarda yürüttüğünü de görüyoruz. Bununla ilgili özel eğitimler verildiğini de görüyoruz. İşte bunların önlenmesi amacıyla her zaman belki bir adım önden gidilmesi gerekiyor. Biraz daha insanların da bence bunları kullanırken biraz daha dikkatli mi olması gerekiyor
1: Yani
0: acaba?
1: şimdi bu sorduğun sorular yerinde sorular ama çok basit eğlence amaçlı sosyal medya araçları karşısında dahi hukukun ne kadar geride kaldığını hep konuşuyoruz seninle.
0: Evet.
1: Yani işte akıllı telefonların piyasaya sürülmesinden 15-16 yıl sonra hükümetler bugün daha yeni yeni bu akıllı telefonlar ve beraberinde getirdikleri uygulamaların yeni nesiller üzerindeki etkilerini daha yeni yeni fark edip önlem almaya alma arayışına girdiler. Son derece geç kalmış bir hamle. Bu arada neredeyse iki kuşak insan kaybedildi. Yani senin işaret ettiğin daha sofistike terörizm alanında bunun kullanılmasına karşı bir adım önde olma meselesi, yani bu başarılabilir mi? Gerçekten zor. Bazı ülkelerin özellikle terörizmi, çevremizdeki bazı ülkelerin terörizmi bir enstrüman olarak kullandıklarını düşünecek olursak, özellikle İsrail'in Irak'ın işgalinden sonra Irak topraklarında kurduğu gizli üsler, DEAŞ terör örgütünün bizzat İsrail tarafından tasarlanıp bölge halkının başına bela edilmesi gibi vakaları dikkate alacak olursak, devlet destekli bu tür terör örgütlerinin bir adım önüne geçmek daha da zor bir hale
0: Zor hale
1: geliyor.
0: geliyor, evet. Dediğiniz gibi hem hukukun hem de belki mühendislerin bir arada çalışması gerekiyor gibi
1: Evet.
0: bir yola çıkıyoruz. Çünkü tek başına hiçbir disiplinin ya da hiçbir önlemin etkili olmayacağını da aslında dünya bize gösteriyor. Artık gitgide daha birbirine girmiş bir vaziyette sorunlar çıkıyor. Dolayısıyla hakikaten sadece hukukçuların bir meselesi olarak kalmıyor. Sadece mühendislerin çözebileceği bir mesele olarak kalmıyor. Ve yeni iş alanları da bununla birlikte doğuyor. Şimdi konuşurken aklıma geldi mesela, hukukçuların birçoğu da yapay zeka ve etik alanına yönelmeye başladı. Çünkü hakikaten bu alanda bir açık var ve ihtiyaç da var. Hani yapay zeka sistemleri geliştirilirken uluslararası anlaşmalar, bunlara karşıt işte koruyucu, önleyici, aynı konuştuğumuz gibi adımlar atmaya gayret ederken yapay zekayı bilen ve aynı zamanda hukuk felsefesine de hakim, devlet teorisine de hakim insanlara ihtiyaç oluyor. Çünkü çok temel sorularla ilerliyoruz aslında. İşte birey-devlet ilişkisini, bireyle hukuk ilişkisini, devletler arasındaki anlaşmaları, uluslararası anlaşmaları. sorumlulukları ve yaptırımları.

0: Dolayısıyla çok yeni alanlar da var. Şimdi 31 ülkede yapılan bir araştırma vardı. Yapay zekayı her gün kullanan çalışanların büyük bir kısmının artık işlerini onsuz yapamayacağını söylediğini ortaya koyuyor bu araştırma. Hem yeni meslekler doğuyor hem de şu anki mevcut meslekler de sanki yapay zeka ile bütünleşmiş bir şekilde ilerliyor. Yani yapay zeka olmadan bu meslekleri yapamayacağını düşünmeye başladı insanlar.
1: Yani bu bence vahim bir durum. Niye vahim bir durum? Çünkü yine geçmiş programlarımızda bu konuyu konuştuk. Yapay zekayı arkadaş olarak kullanan, psikolog olarak kullanan, neredeyse en basit meselesini dahi kendi çabasıyla internette aramaktan vazgeçmiş insanlar
0: Evet,
1: gözlemliyorum.
0: doğru.
1: Yani her şeyi artık telefonundaki o yapay zeka asistanıyla çözmeye çalışan bir insan grubu ortaya çıktı ve bunlar artık biraz önce senin söylediğin gibi işlerini yapay zeka olmadan yapamayacaklarına inanmaya başladılar.
0: Otomasyon bağımlıları diyorum ben bunlara. Yani
1: Yani bilmiyorum,
0: her şeyi
1: otomasyon.
0: otomatiğe bağlıyorlar. Hani bir yapay zeka sistemi onların yerine tüm işlemleri yapıyor ve artık buna bağımlı hale geliyor o
1: Evet.
0: insanlarda.
1: Var bunun bağımlıları var.
0: Evet. Şimdi bir yandan da şunu soruyoruz. Gerçekten iş kayıpları olmaya başladı mı? Yoksa yapay zeka işlerin değil de insanların mı nasıl işlerini yapacağı konusunda bir değişiklik yapıyor? Yani işin niteliğine ya da yapılış biçimine dair bir değişiklik mi? Yoksa hakikaten insanı geride bırakan, ekarte eden bir değişikliğe mi götürüyor iş hayatında bizi? Biraz böyle hani bunu da sorgulamak gerekiyor. Yani teknolojiyi kullanabilen insanlar kullanamayanların yerine mi alacak, yoksa gerçekten böyle tarihteki matbaanın ya da internetin yarattığı dönüşümün yeni bir versiyonu mu var?
1: Yani bu çok güzel bir soru ve üzerine bir saat tartışılabilecek bir soru. Sadece basit bir böyle bir teknolojik sıçrayış mı? Evet, yapay zekanın kullanımı. Ama ne matbaanın gelişi ne internetin ortaya çıkışı bu denli istihdam meselesini sorun haline getirmemişti. Ha, bazı ülkelerde işte el yazısıyla kitap yazan sınıflar bundan şikayetçi olmuş, direniş göstermişlerdi ama yapay zekanın her alandaki müdahalesi onlarda yoktu. O sıçrayışlarda yoktu, teknolojik sıçramalarda yoktu. Veya işte buhar makinesinin icat edilmesinde de böyle bir şey görülmemişti. Çünkü belli sektörler sadece bundan zaman içerisinde etkileneceklerdi. Yani mesela işte Ford markasının kurucusu olan Henry Ford'un bir sözü vardır. Ben diyor insanların fikirlerini merak edip onlara sorsaydım muhakkak daha hızlı koşacak bir at yapmamı isterlerdi. Kimse otomobil yapmamı istemezdi.
0: Çok
1: Yani
0: güzelmiş.
1: ama işte ben otomobil yaptım ve bu karşılığını buldu dünyada. Şimdi yapay zeka da evet karşılığını buluyor. Günlük kullanımda daha sofistike endüstriyel üretimde karşılığını buluyor. Burada ama sorun şu ki o kadar çok alanda aynı anda etki ediyor ki ve insanlık buna acaba hazır mı? Mesela eğitim alanında şimdi deniyor ki ilk fire verecek olan meslek gruplarından bir tanesi öğretmenler. Öğretmene ihtiyaç olmayacak.
0: Ama öğretmen aynı zamanda bir de rol model değil midir?
1: Ha,
0: Yani
1: şimdi mesela o soruyu sormak lazım. Yani sadece müfredatı öğrencisine aktaran bir makine mi öğretmen?
0: Evet de değil.
1: Yani
0: Çok
1: olmaması
0: çok daha
1: gerekiyor.
0: fazlası.
1: Olmaması
0: Evet.
1: gerekiyor. Ama buna mı indirgenmek isteniyor acaba?
0: Evet, daha böyle tek düze, daha dediğiniz gibi robotik bir dünyaya evrilmeye başladık ve
1: Tabii.
0: işte o duygusal bağların, manevi bağların belki de işte insanların hayallerinin olması bile, çünkü nasıldır işte öğretmenini görürsün, rol modeldir. Birçok insan öğretmenini rol model olarak
1: Bir mesela
0: alarak.
1: kanaat notu diye bir şey vardı
0: Evet
1: bizim
0: evet.
1: zamanımızda. Yani
0: Doğru.
1: sonucu doğru bulamasan bile gidiş yolundan puan aldığın durumlar vardı. Şimdi
0: Otomasyonda bu yok.
1: evet yani yapay zeka kimseye kanaat notu vermez, gidiş yolunu da takdir etmez, sonuca bakar.
0: Evet, bir de öğretmenlerin mesela sağduyusu, hangi öğrencinin çekingen olduğu vesaire, hani bunları ölçme kabiliyeti var. Pedagoji eğitimi alan insanlar bunlar. Mesela işte ben de kendi hayatımdan örnek verecek olursam çok içe kapanık bir çocuktum. Hani bildiğimi, çözdüğüm sorunun cevabını söyleyemezdim. O dönemler hatırlıyorum, işte ilkokul öğretmenimiz bunu fark edip işte böyle 23 Nisan'da özel kutlama

0: Veya Space Odyssey'deki gibi,
1: Evet.
0: Kubrick'in filmindeki gibi uzay gemisinin kontrolünü ele alıp kendi düşüncesine göre doğru olanı mürettebata empoze eden bir yapay zeka sistemiyle bile karşılaşabiliriz bu durumda.
1: Evet, yani çok enteresan bir yere doğru gidiyor gerçekten. Şimdi ilkokuldan da söz ettik biraz.
0: Evet.
1: Çocukların çok önemli bir kısmı şu an, yani şu an çocuk olan insanların çok önemli bir kısmı
0: Evet.
1: ileride henüz var olmayan mesleklerde çalışacak. Bu bana çok garip geliyor. Belki şu an tanımlamadığımız, daha yani öngöremediğimiz, daha önce duymadığımız meslekler
0: O
1: olacak.
0: zaman çocuklara büyüyünce ne olacaksın evladım sorusu da mı geçerliliğini yitirecek
1: Evet,
0: artık?
1: o da artık maalesef ki geçerliliğini yitiriyor gibi.
0: Mesela bizim çocukluğumuzda itfaiyeci olmak isteyenler vardı. Mevcut teknolojilerle artık itfaiyeci olmak bile mümkün değil
1: Evet, bu
0: zaten.
1: hayalle vedalaşıyoruz.
0: Evet, Çin Halk Cumhuriyeti'nde mesela dronlarla yangın söndürebiliyorlar. Ona bir de yapay zeka yükledik mi olay tamamen
1: Evet.
0: ortadan kalkacak. Bak tam bunu söylemişken bu sabah rastladığım bir teknoloji haberini burada paylaşayım.
1: Lütfen.
0: Bir tane FPV tipi dediğimiz ufak pervaneli bir drone'a yapay zeka yüklemişler. Bu drone'un özelliği ne?
1: Nedir?
0: Sivrisinek avlıyor.
1: Aa.
0: Evet, her yıl 700 bin sivrisinek en azından insanlar tarafından öldürülüyormuş. Artık insanlar bununla uğraşmasın diyen birileri bir drone geliştirmiş. O sivrisineğin yaydığı sesi tespit
1: Tespit
0: ediyor.
1: ediyor.
0: Kendisi özerk olarak sivrisineğin peşine düşüyor ve sivrisineği
1: İmha
0: imha ediyor.
1: ediyor. Şimdi şunu da düşündüm siz söylerken. Sivrisinek'in o vızırtı sesi bile çok insanı rahatsız ediyorken acaba onda ses var
0: Hayır
1: mı?
0: ama çok insani bir şey değil mi? Yani
1: Evet.
0: sivrisinek sesi duymak da insan yani sivrisinek sesi
1: Çok insani,
0: duymayacağımız
1: doğru.
0: bir hayat mı geliyor?
1: Doğru.
0: Şimdi bunun tabii etkileyebileceği sektörleri düşünelim. Sivrisinekle mücadele için geliştirilen tabletler var. İşte prize takıyoruz. İşte ilaçlar var.
1: Bileklikler var.
0: Ondan sonra tenimize
1: Mumlar
0: sürdüğümüz
1: var.
0: ilaçlar var
1: Evet.
0: vesaireler var. Yani ne kadar birbiriyle bağlantılı sektörü bir anda
1: Evet.
0: çökertecek bir buluş da karşı karşıyayız
1: Yani
0: şu anda.
1: evet, yarın mesela, yarın öbür gün belki bizim sineklerden korunmak için krem sürdüğümüzü, mum yaktığımızı, prize bir alet taktığımıza inanamayacak çocuklar yani.
0: Tabii ki yani şimdiki çocuklar bile bizim zamanımızda o yoktu bu yoktu deyince bir arkadaşımın çocuğu annesine anne sizin zamanınızda makas var mıydı diye sormuş. Yani iş oraya kadar gitmiş.
1: Tekerlek var mıydı?
0: Tabii ki yani.
1: Evet. Şimdi peki nasıl meslekler olacak? Neler konuşuluyor acaba? Neler öngörülüyor diye baktığımızda da mesela prompt mühendisliği var. Hakikaten bir yapay zekadan istediğiniz çıktıyı alabilmek için ne istediğinizi çok iyi ifade etmeniz gerekiyor
0: Doğru
1: ve
0: soruyu sormanız
1: doğru
0: lazım. Her
1: soruyu
0: konuda
1: sormanız
0: olduğu gibi.
1: gerekiyor. Bu da tabii ki bir analitik zekaya, bir mühendisliğe ucu dokunan bir şey ve prompt mühendisliğinin hakikaten yakın bir tarihte artık alanlaşma olacağını gösteriyor bize. Böyle bir şeyin var olacağını görüyoruz.
0: Yapay zeka prompt mühendisliği neymiş yani? Ben de öğreneyim senin sayende. Yapay zeka denetçiliği, sentetik veri uzmanlığı.
1: Bunlar farklı farklı meslekler. Yani
0: Peki.
1: prompt mühendisliği aslında o yapay zekaya doğru girdiği verebilecek insanların tanımı. Hani
0: Onların da kitap
1: mühendislerin
0: okuması
1: tanımı.
0: gerekmiyor mu?
1: Onlar da demek ki
0: Yani
1: yapay
0: sonuçta
1: zekadan bir şekilde
0: birileri mecburen
1: yararlanacak.
0: kitap okuyacak.
1: Evet, yani yapay zekadan nasıl yararlanılacağını, belki nasıl daha iyi kullanılacağını hedefleyen mühendislik tipi. Yapay zeka denetçiliği de bu şey gibi mesela, işte dedim ya, hukukçular şimdi etik ve hukuk alanında çalışmaya başladı.
0: Yapay zeka zabıtası mı geliyor
1: Evet,
0: yani?
1: biraz öyle. Yani bunu ben hukuki açıdan tabii hani ilk aklıma gelen şey buydu. Ya da işte mesela yine fikri mülkiyet haklarından söz ediyoruz. Mesela siz de dediniz, işte o kitapları almışlar, yüklemişler, sahaflardan toplamışlar ve hiçbir telif ödememişler.
0: Ve sonra da imha
1: Ve
0: etmişler
1: sonra da
0: tabi.
1: imha
0: İnsanlık
1: etmişler.
0: suçu.
1: Şimdi burada bunları kim takip edecek? Baktığımızda işte yapay zeka denetçiliği, zabıtalığı
0: Ya
1: böyle bir şey doğuyor, doğacak gibi yani.
0: mesela işte emniyetin bünyesindeki siber suçlar dairesini
1: Evet.
0: belki de daha farklı bir boyuta taşımak gerekiyor artık.
1: Şimdi gerçekten ilginç, böyle mesleklerin tartışıldığı bir yöne doğru gidiyoruz ve 2030'a kadar da milyonlarca işin ortadan kalkacağı da dediğimiz gibi sıkça
0: Ama
1: konuşuluyor.
0: geçen hafta konuşmuştuk. Amerika'da, Türkiye'de, Avrupa'da çok yaygın bir otomotiv firması kalite kontrol konusunda işten
1: Evet.
0: çıkardığı tüm ak saçlı mühendis ekibini geri almak zorunda.

0: da kaldı bu
1: Doğru.
0: arada.
1: İşte bazı örneklerde çok da bu öngörülerin doğru olmadığını bize gösteriyor. Şimdi eğitimle devam edelim.
0: Evet.
1: Norveç'te de AI müfredatlarının, AI'ın yapay zekanın müfredatlardan çıkarıldığını söylemiştik. Belli yaş gruplarında yasaklanmıştı. Sosyal medyada aynı şekilde. İngiltere'den ilginç bir haber var. İngiltere'de gençlerin sosyal medya kullanımının gece kısıtlanması konuşuluyor. İşte Instagram, TikTok ve YouTube gibi uygulamalar 16 ve 17 yaşındaki kullanıcılar için gece 00 ile sabah 6 arasında kullanılamayacak. Hükümet ayrıca otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi bağımlılık yaratan özelliklerin de varsayılan olarak kapatılmasını istiyor. Hükümet bu önlemlerin gençlerin dikkatini artıracağını, uyku kalitesini iyileştireceğini ve aileleriyle daha fazla zaman geçirmelerine katkı sağlayacağını savunuyor. Sizce
0: Yani bu,
1: sağlayabilir mi?
0: yani şimdi gece 12 ile sabah 6 arasında bazı siteler kullanılmayacak. Şimdi bunun da arkasından dolanacak yöntemler mutlaka bulunacaktır.
1: Konum değiştirme şeyleri gibi mi?
0: Tabii ki
1: VPN gibi.
0: VPN gibi icatlar mutlaka çıkacaktır. Kaydırma, sonsuz kaydırma, otomatik oynatma
1: Bağımlılık yaratıyor
0: seçeneklerini
1: bunlar.
0: bağımlılık yaratıyor. Yani bu saatten sonra bu belki de şimdi Avrupa'da sigara yasakları devreye giriyor. İşte 2008 doğumlulara mesela diyor hiç sigara satmayacaksınız. Şimdi hiç tadını bilmedikleri zaman problem olmaz.
1: Olmaz. Aynen
0: Yani
1: öyle.
0: dolayısıyla hiç tanışmamış
1: Ama bu
0: bir
1: arkadaşlar biliyor.
0: hali hazırda bağımlı bir kitle
1: Bağımlılar.
0: var.
1: Evet,
0: Evet,
1: doğru.
0: bu bağımlı kitleye ne yapacaklar bu saatten sonra? Yani
1: Evet.
0: bu tür yasaklarla bunları durdurmak mümkün olabilir mi? Ben yani bazı insanların durdurulmayacağı kanaatindeyim.
1: Ben de aynı kanaatim.
0: Hatta
1: Özellikle gençler.
0: bunlar yoksunluk çektikleri için öfke patlamaları yaşıyorlar.
1: Olabilir, evet. Çünkü
0: Yani
1: gerçekten bağımlılık yarattığı psikolojik olarak
0: tabii
1: birçok araştırmayla
0: ya
1: ortaya kondu
0: şeyde sosyal medyada bazı videolar var. İşte çocuklarının oyun bağımlılığı nedeniyle alıp işte oyun konsolunu
1: yani.
0: elinden aldığı için sinir krizi geçiren çocuk görüntüleri var.
1: Evet. Yani bunu 16-17 yaşındaki ergenler de yapıyor. Yani sadece böyle çok küçük olmakla da
0: Tabii.
1: bağlantılı şeyler değil hakikaten. Dediğiniz gibi halihazırda bağımlı bir kitleden söz ediyoruz. Hani bu sert uygulamalarla acaba ters mi teper, nereye evrilir? Bunların hepsi büyük bir soru işareti. Son olarak bir Meta davası vardı. Yapay zeka işten çıkarmaya karar verebilir mi? İşte bu dava bize bu soruyu sordurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya açılan dava, yapay zekanın iş hayatındaki rolüne ilişkin önemli bir tartışmayı, işte bu tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Davacılar şirketin toplu işten çıkarma sürecinde yapay zeka destekli performans sistemleri ve dijital takip araçlarını kullanarak özellikle sağlık, hamilelik ve ebeveynlik izinindeki çalışanları orantısız şekilde hedef aldığını öne sürüyor. Yani bu izinlerini kullanan, aslında hukuki olarak hakları olan şeyleri kullanan
0: İşte
1: işçiler,
0: son derece
1: evet,
0: matematik bir veri.
1: vedalaşmışlar
0: Tabii ki.
1: işleriyle.
0: Hatta bu sadece bu da değil. Bazı şirketlerde yüz tanıma sistemleri vasıtasıyla büro ortamında açık ofiste kimlerin kaytardığı da tespit edilerek buna dair de işten çıkarma vakaları vardı. Yani kaytarmak insan doğasının doğal bir ihtiyacıdır.
1: Ama yapay zeka bunu affetmiyor.
0: Affetmez.
1: Başka Haberler Merkezi'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Murat Baran'a da çok teşekkürler. Ben Miray Önsal. Yarım saat boyunca Mehmet Kancı'yla gündemin kıyısında kalan o başka haberleri konuştuk. Haftaya Salı aynı saatte siz de olacağız. Başka Haberler Merkezi'nde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Başka Haberler Merkezi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Türk Dil Kurumu sunar.
3: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İletişim insanlık tarihiyle başlar. İnsanlar isteklerini, duygularını, düşüncelerini başkalarıyla paylaşmayı ve daha çok kişiye ulaşabilmeyi hep arzu etmişlerdir. Bir bebeğin doğumu, bir kişinin hastalanması, iki kişinin evlenmesi ya da birinin ölümü gibi olaylar hep başkalarına duyurulmak ve böyle önemli haberler paylaşılmak istenmiştir. Başlangıçta işaretlere, daha sonra söze ve yazının icadından sonra hem söze hem yazıya dayanan iletişim, nüfus arttıkça kişiler arasından ailelere ve toplu mekanlara ulaşmış, böylece kitle iletişimi ortaya çıkmıştır. Kitle iletişimi, başlangıçta bir yerleşim yerindeki sosyal bir yapıda gerçekleşiyordu. Topluca bir araya gelinen mekanlarda anlatılan masallar, hikayeler ve oynanan oyunlar insanların birbirine daha çok yaklaşmasını, birlik olmasını sağladı. Dini inanışlar

0: yaygınlaşmaya başladıkça gerek dini gerek toplumsal törenlerdeki ritüeller ağızdan ağza, dilden dile kitleler içindeki iletişimi yaygınlaştırdı. Toplum içindeki atışmalar ve tartışmalar gruplaşmayı ortaya çıkarsa da küslerin barıştırılması iletişimin gücü sayesinde gerçekleşmiştir. Milattan önce 300'den sonra köylerin büyümesi, kasaba ve kentlerin ortaya çıkışından sonra yerleşim yerlerini birbirine bağlayan yolların yapılmasıyla iki farklı yer arasında ürünlerle birlikte mektup da gönderilmeye başlandı. Yaya ve atlı postacılarla gönderilen bazı mektup ve bildirilerin kitlelere okunmasıyla kitle iletişimi başka bir boyut kazandı. İletişimin unsurları artık söyleyen ve dinleyen değil, gönderen, gönderilen ve alan olarak belirlendi. Toplumsal yaşamın toplam üretimi anlamına gelen düşünce, bilinç, yasa, ahlak, din, siyaset ve bütün toplumsal örgütler kitle iletişiminin bir sonucudur. Kitle iletişiminin bir diğer sonucu da kitle kültürü oluşturmasıdır. İletişimciler kitle iletişiminin matbaanın icadından sonra ilk kitapların ve gazetelerin basımıyla başladığını söylerler. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te kitle iletişimi dağınık insan topluluklarının bir kaynaktan iletilen haberlere veya uyarılara aynı anda maruz kalması, bir takım kaynaklardan elde edilen bilgi ve haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulması olarak tanımlanır. Kitle iletişimi aynı zamanda kitle haberleşmesidir. Matbaada basılan her metinde yazılan bilgiler geniş kitlelere çabucak ulaşmaya başladı. Kitapların dışında dergiler ve broşürler elden ele dolaştı. Ancak geniş kitlelere iletişim gazetelerle başladı. Profesör Doktor Oya Tokgöz, Belçika'nın Anvers kentinde 1605 yılında bir ticari bülten olarak başlayan Neo ve Tidingen'in dünyadaki ilk gazete olduğunu yazar. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk gazete Tidingen'den 85 yıl sonra basıldı. Amerika'da ilk gazeteler matbaacıların yan işi gibi görülüyordu. İngiltere'de 18. yüzyılda birçok gazete haberlerini kitlenin içinden, kahvehanelerdeki sohbetlerden derliyordu. Sanayi devriminin başlangıcında İngiltere'de böylece kitle kültürü doğdu. 1837'de icat edilen telgraf bir kitle iletişim aracı değildir ama aynen mektup gibi gelen kısa bir haberin kitlelere iletilmesinin yolu olmuştur. Osmanlı Devleti'nde ilk telgraf hattı 1855 yılında Edirne ile Şumlu arasında devreye girdi. 20. yüzyıl kitle iletişiminde bir devrim sayılır. Gazete ve dergiler yaygınlaşmış, telefon ve radyo ortaya çıkmıştır. Peşinden gelen televizyon kitleleri aynı anda etkilemiştir. Bilgisayarın gelişmesi, internetin yaygınlaşması, cep telefonlarına erişimin çok basitleşmesi ve yapay zekanın her alanda kullanılmaya başlanmasıyla kitle iletişimi, kitle etkileşimi ile birlikte değerlendirilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun sadece bir rekabet değil, uluslararası krizleri çözen sessiz bir dil olduğunu da kanıtlayan pinpon diplomasisinden söz edeceğiz. 1970'lerin başında Soğuk Savaş'ın en gergin anlarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki 20 yıllık sessizlik küçük bir masa tenisi topunun masadaki gidiş gelişiyle bozuldu ve değişti. Nasıl mı? Her şey 1971'de Japonya'daki Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda başladı. Amerikalı Glenn Cowan'ın yanlışlıkla Çin milli takım otobüsüne binmesi ve Çinli yıldız Wang Zedong'un ona bir hediye vermesiyle başlayan bu insani temas adeta bir domino taşı etkisi yarattı. Çin lideri Mao Zedong'un Amerikan takımını Pekin'e davet etmesiyle

0: Süreç daha da hızlandı. Küçük top, büyük dünyayı yerinden oynatıyor sözüyle anılan bu hamle, Richard Nixon'ın tarihi Çin ziyareti ve diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla sonuçlanan devasa bir siyasi dönüm noktası oldu. Nixon da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ydı çünkü. Masa tenisi masasının iki ucundaki sporcular bayraklarından arınarak sadece oyunun kurallarına tabi oldular. Siyasetçilerin ve diplomatların yıllardır yapamadığı yumuşamayı birkaç set süren maçlarla sporcular başlatmıştı. Pimpon diplomasisi, sporun en gergin anlarda bile bir iletişim kanalı açabileceğini bütün dünyaya göstermişti. Bugün hala kriz bölgelerinde sporun bu barışçıl gücü insanlığın en büyük umutlarından biri olmaya devam ediyor. Programımız kas hafızası, bazen bir el sıkışma veya ortak bir oyun tutkusuyla koca bir dünyayı değiştirebilecek kadar önemli olaylara da işte bu yüzden yer veriyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uygularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

hayatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle. Müzik

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Edgar Sirinkevičs'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonla görüştü. Letonya Cumhurbaşkanı ile görüşmede Türkiye-Letonya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Pedro Sanchez'i İspanya milli takımının Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı kutladı. AK Parti'nin en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda geneli üzerine görüşmeler tamamlandı. Teklife göre 6 aylık %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görevi 2 yıl daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Terörsüz Türkiye hedefinde artık yasal düzenleme